0: Tedaviye ihtiyacı var. Baksana yüzü gözü kan içinde.
1: İpek'in parçaları hala yüzünde, dişleri kırıldı, şimdi de dizleri parçalandı.
0: Dağın eteğinde ufak bir mağara var. Oraya götürürsek kadınlar tedavisiyle ilgilenebilir.
1: Onu yalnız bırakamayız. Yanında iyi savaşçılar olmalı.
0: Tamam. Ben onu yavaş yavaş mağaraya götüreyim. Sen de birkaç kişiyle yanımıza gel.
2: 62. Bölüm.
3: Peygamberimizin öldürüldüğü şayasıyla tüm ümitlerini yitiren müminler, aralarından bazılarının cesaretlendirici konuşmaları sayesinde kendilerine gelmişlerdi. Resulullah vefat ettiyse bundan sonra bizim yaşamamızın ne anlamı var diyen bu yiğitler savaşın seyrini değiştirdiler. Müslümanlarla çarpışmayı sürdürmenin daha fazla cana mal olacağını düşünen Kureyş liderleri intikamlarını almış olmanın verdiği rahatlıkla savaşı bitirmeye karar verdiler. Müslümanların bu savaştan galip çıkması imkansızdı. Çünkü Resulullah'ın öldürüldüğünü sanıyorlardı. Ta ki Ka'b bin Malik, peygamberimizin ışıl ışıl gözlerini zırhının ardından görüp tanıyıncaya kadar.
4: Yoksa o Resulullah mı? Evet, evet o. Allah'ım hamdolsun o yaşıyor. Resulullah yaşıyor. Sevinin ey müminler. Resulullah hayatta.
5: Ka'b. Peygamberimiz sana susman için işaret ediyor.
4: Tamam susuyorum. Onu hayatta görünce dayanamadım. Bağırmamam gerekirdi. Allah'ım sana şükürler olsun.
3: Müslümanların sevinci o kadar büyük oldu ki mağlubiyet sanki zafere dönüştü.
6: Çok şükür ya Rabbi. Çok şükürler olsun sana.
4: Çok şükür ya Rabbi.
6: Çok şükür Allah'ım.
3: Hazreti Fatıma savaş başladıktan bir müddet sonra yaralılara yardımcı olmak maksadıyla savaş meydanına gelmişti. Babasının Uhud eteklerindeki küçük bir kayalık mekana sığındığı kendisine haber verildiğinde koşarak babasının yanına gitti. Bu sırada Resulullah ashabının getirdiği sularla yüzünü yıkıyor fakat yüzündeki kanama durmuyordu. Kırılan dişlerinin verdiği sızıya çukura düştüğünde bacaklarında açılan yaranın acısı eklenmişti. Ayağa kalkmaya mecali kalmamıştı. Hazreti Fatıma babasını bu halde görünce ağlayarak onun boynuna sarıldı.
7: Babacığım, neler yapmışlar sana? Yüzünü sileyim. Ali, kanaması durmuyor. Şu hasır yak da küllerini basalım. Dur babacığım, bu sefer inşallah şifa olacak. Şu külleri koyayım. Oldu, azalıyor. Hamdolsun durdu.
5: Oh, çok şükür.
3: Peygamberimizin götürüldüğü yeri fark eden Müslümanlar onun civarına toplanırken müşrikler de yavaş yavaş savaş meydanından çekiliyorlardı. Hazreti Muhammed'in öldürüldüğünden emin olmak isteyen Ebu Süfyan etrafındakilere seslendi.
8: Muhammed'i öldürdüğünü söyleyen hanginizdi?
9: Ben öldürdüm.
8: Mekke senin gibi kahramanı altınlara boğarak ödüllendirecektir İbni Kamiye. Hadi bana Muhammed'in cesedini göster.
9: İşte tam burası. Burada vurdum onu. Önce sağ kolunu, sonra sol kolunu kopardım. Gözlerimin önünde yere serildi.
8: O halde neden cesedini göremiyoruz? Ha? Bu işte bir iş var.
9: Belki arkadaşlarım başka bir yere taşımıştır.
8: Halit, sen bu konuda ne diyorsun?
10: Müslümanların bir ara topluca Uhud'a çekildiklerini gördüm. Orada olabilir.
8: Bu daha makul. Gidip oraya bakalım. Halit, gel benimle.

0: Dediğin yer burası mı?
1: Evet evet. Bir bölük asker şuradaki kayalığa çıktı. Sonra da başkaları onları takip etti.
0: Zaten orada bir hareketlilik var. Şimdi kim ölmüş, kim sağ kalmış anlarız. Muhammed aranızda mı? Muhammed bin Abdullah aranızda mı? Tekrar soruyorum. Muhammed hayatta mı? Peki ya Ebu Bekir var mı? Ya Ömer bin Hattab? Eğer sağ olsalardı cevap verirlerdi. Bunların üçü de ölmüş. Bu iş burada bitmiştir.
2: Ebu Süfyan'ın bu sevincini gören Hazreti Ömer dayanamadı ve şöyle haykırdı.
3: Yalan söylüyorsun ey Allah'ın düşmanı. Saydığın şahısların hepsi sağdır. Allah seni rezil etmek için onların hepsini sağ bıraktı.
0: Ömer, bu suskunluğa dayanamayacağını biliyordum. Yaşıyorsa mutlaka cevap verir demiştim. Bugün Bedir'in intikamını aldık. Savaşta galibiyet sırayladır. Bizim ölülerimize karşılık sizin ölüleriniz.
3: Eşit olduğumuzu sanma. Bizim ölülerimiz cennettedir, sizinkilerse cehennemi boyladı.
0: Putlarımızdan Hübel'in sayesinde size galip geldik.
3: Allah yücedir ve her şeyden üstündür.
0: Cesaretiniz varsa gelecek sene yine Bedir'de buluşalım ve savaşalım.
2: Bu soru üzerine peygamberimizin yüzüne bakan Hazreti Ömer, onun onay verdiğini görünce dönerek Ebu Süfyan'a şöyle dedi.
3: Olur, seneye Bedir'de buluşacağız ve Allah'ın izniyle size nasıl savaşılır göstereceğiz.
0: Göreceğiz Ömer, göreceğiz. De!
4: Gittiler mi?
3: Evet, savaş meydanını terk ediyorlar.
4: Peygamberimiz Medine'ye bir saldırı olabileceğini düşünüyor. Sa'd'ı arkalarından gözcü olarak gönderdi.
3: O zaman askerleri toparlayalım.
4: Evet, sen onları düzene sok. Peygamberimizin emrine göre hareket ederiz.
2: Sa'd, Mekke ordusunu takip ederek gittikleri yönü ve durumlarını peygamberimize bildirmek üzere geri döndü.
5: Ebu Süfyan ordusunu güneye yönlendirdi.
2: Peygamberimiz birkaç soru sorduktan sonra şöyle dedi. Eğer develerine binmişler, atlarını yanlarına almışlarsa Mekke'ye. Atlarına binmişler, develerini yanlarına almışlarsa Medine'ye gidiyorlar demektir. Ve hedefleri Medine ise ruhumu elinde bulunduran Allah'a andolsun ki onlara yetişir ve onlarla savaşırım.
5: Develerine binmişler, Mekke'ye doğru gidiyorlar ey Allah'ın Resulü.
2: Kureyş'i Medine'ye saldırmaktan alıkoyan şey Evs ve Hazreç kabilesinden Medine'de bulunan birliklerdi. Onlarla karşılaşmaya güçleri yoktu. Çünkü askerlerinin çoğu yaralanmış, hayvanları sakatlanmıştı. Kendilerinde taarruz edebilecek kuvveti bulsalardı hiç tereddüt etmezlerdi. Savaşın bittiği anlaşıldığında peygamberimiz sağ olanlara arkadaşlarının durumuna bakmaları için meydana inmelerini söyledi. Sa'd bin Rebi'nin ne halde olduğunu bana hanginiz haber verir diye sorduğunda Übey bin Ka'b bu göreve talip oldu. Peygamberimiz eliyle vadinin bir köşesine işaret ederek onu en son orada gördüğünü söyledi. Übey de işaret edilen tarafa doğru hareket etti.
6: Ne çok şehit var ya Rabbi. Makamlarını âliye eyle. Sa'd'ı bulabilecek miyim? Bulsam da tanıyabilecek miyim? En iyisi sesleneyim. Sağsa cevap verir. Sa'd! Sa'd bin Rebi! Burada mısın? Beni sana Allah Resulü gönderdi.
7: Buradayım.
6: Allah'ım, yaralarından tanınmaz hale gelmiş. Sa'd! Beni sana Allah Resulü gönderdi. Sağlar arasında mısın diye bakmamı istedi.
7: Ben artık ölüler arasındayım.
6: Sa'd! Sa'd! Sa'd!
7: Peygamberimize selamımı ilet. Ona Allah seni mükafatların en hayırlısı ve en üstünüyle mükafatlandırsın diyor de. Ensara da selamımı ilet. Onlara de ki Sa'd bin Rebi size Akabe gecesinde verdiğiniz sözü hatırlatıyor.
6: Evet Sa'd.
7: Vallahi gözlerinizi kımıldatmaya gücünüz yeterken Peygamber aleyhisselamı korumazsanız ve ona bir musibet erişirse Allah katında hiçbir mazeretiniz olmaz.
6: Doğru.
7: Biliyor musun? Artık cennetin kokusunu almaya başladım.
6: Allah'ım, senden geldik, yine sana döneceğiz.
2: Übey dönüp de olan biteni haber verdiğinde Peygamberimiz, Allah'ım Sa'd bin Rebi'yi karşıla, ondan razı ol, ona rahmet et, o sağlığında da ölürken de Allah ve Resulü için nasihat ederdi diye içli içli dua etti. Peygamberimiz Hamza'nın durumunu sordu. Aralarından biri şöyle dedi:
8: Ya Resulallah, sizin vefat ettiğiniz haberi yayılınca Hamza şöyle demişti:
3: Ben Allah'ın ve Resulünün aslanıyım. Ey Müslümanlar, kendinize gelin, çevremde toplanın. Allah'ım, şu Ebu Süfyan'la arkadaşlarının getirdiği şerlerden sana sığınırım. Müslümanların dağılmasından dolayı da senden özür ve af dilerim.
9: Ya Resulallah, ben Hamza'nın şehit düştüğü yeri gördüm.
2: Tüm dikkatler Haris'in üzerine çevrilmişti. Peygamberimiz oraya gidip kendisine haber getirmesini istedi. Haris, Hazreti Hamza'nın yanına geldiğinde ne yapacağını şaşırdı.
10: Allah'ım, sen yardım et ya Rabbi. Bu nasıl bir vahşiliktir? Karnını yarmışlar, organlarını çıkarmışlar, kulağını ve burnunu kesmişler. Ben nasıl söylerim bunları Resulullah'a?
9: Yok, söyleyemem. Amcanıza işkence edilmiş diyemem.
10: Nasıl söylerim? Resulullah'ın amcasını ne kadar sevdiğini bilmeyen mi var?
2: Haris'in dönüşü gecikince Resulullah'ın emriyle Hazreti Ali onun peşinden gitti. Karşılaştığı manzara Hazreti Ali'nin de dizlerinin bağını çözmüştü. Amcasının bedenine bakarken gözyaşlarını tutamadı. Haris Ali'nin geldiğini görünce zorla ayağa kalktı.
9: Allah sabrı cemil versin Ali.
10: Ben Resulullah'a bunu nasıl söyleyeceğimi bilemedim.
6: Ben de bilmiyorum nasıl söyleyeceğimi.
10: Artık söylememize gerek kalmadı. Buraya geliyorum.
2: Peygamberimiz Hazreti Hamza'nın cesedine doğru ilerledi. Yanına geldi. Vücudunun halini görünce dayanamadı. Hıçkırarak ağlamaya başladı. Onun ağlayışı tüm Müslümanları ağlattı. Resulullah'ın acısı o kadar büyük ve derindi ki sanki tüm Uhud onunla birlikte ağlıyordu.
11: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن النزال بن سبرة رضي الله عنه قال أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت.
2: نزال بن سبرة رضي الله عنه anlatıyor. Hazreti Ali رضي الله عنه Küfe mescidinin rahbe kapısına geldi. Ayakta su içti ve benim şu yaptığımı gördüğünüz gibi ben de Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem böyle ayakta su içtiğini gördüm dedi.

0: الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به فقال: ألا أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ فقال: سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre kendisi bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bir kadının Safiye veya Cüveyriye'nin yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallahi adede ma halaka fissemâi ve Sübhanallahi adede ma halaka fil ard, Sübhanallahi adede ma beyne zalike ve Sübhanallahi adede ma hüve halik, gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim" dersin. Allahu Ekber, Elhamdülillah, La ilahe illallah ve la havle ve la kuvvete illa billah demek de böyledir.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sahur yemeği yiyin, çünkü sahurda bereket vardır" buyurmuştur.
0: وعنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. قال: أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم تضرك.
1: أبو هريرة رضي الله عنه نقل edildiğine göre Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip, "Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer sen akşam olunca, 'Eûzü bi kelimâtillâhi tâmmâti min şerri mâ halaka, ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum" diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi buyurdu.

0: Allahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan, tesbihat ile meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbih ile meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu: "Yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun?" diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu dört kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün gün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir: Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih. Mahlukatı sayısınca kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim," buyurdu. Müslim'in diğer rivayetinde "Sübhanallahi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih" diye gelmiştir. Tirmizi'nin rivayetinde ise şöyle buyurulmuştur: "Söyleyeceğin ifadeleri sana öğreteyim mi? Onlar Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi midade kelimatihi, Sübhanallahi midade kelimatihi, Sübhanallahi midade kelimatihi" zikirleridir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Mesud anlatıyor: "Ey Allah'ın Resulü, en büyük günah hangisidir?" diye sordum. Resulullah, "Seni yarattığı halde Allah'a ortak koşman," buyurdu. Sonra hangisi deyince, "Yemeğine ortak olması korkusuyla çocuğunu öldürmen," cevabını verdi. Sonra hangisi diye sorunca, "Komşunun karısıyla zina etmen," buyurdu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, namazlarınızdan bir kısmını evinizde kılın ve evinizi içinde namaz kılınmayan kabirlere çevirmeyin buyurmuştur.

0: عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhuma şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi: Bismike Allahümme ahya ve emutü. Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim. Uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da Elhamdülillahillezî ahyana ba'de ma ematena ve ileyhin nüşur. Bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine onadır derdi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in "Benim 10 çocuğum var. Bunlardan birini bile öpmedim." demesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Merhamet etmeyene merhamet edilmez." buyurdu.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu.
0: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: عمران بن حسين رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haya sadece hayır getirir buyurmuştur. Müslim'in bir diğer rivayetinde haya bütünüyle hayırdır buyurulmuştur.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak eden şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukuki gerekçeler dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yiyip tefecilik yapmak, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.
0: وعنه رضي الله عنه كنتم خير أمة أخرجت للناس قال خير الناس للناس يأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre o, siz insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz ayetini, insanların en hayırlıları boyunlarında zincirlerle esir olarak getirilip İslam'a giren, sonra da insanlara hizmet eden kimselerdir şeklinde tefsir etmiştir.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه.
1: Ebu Katade'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntılarından kurtarmasını isteyen kimse borcunu ödeyemeyen kişiye ya mühlet versin ya da onun borcunu siliversin buyurmuştur.
0: عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين.
1: كعب بن مالك'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada İki rekat namaz kılardı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك.
1: أبو هريرة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur.
0: وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
1: Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur: Ey Muaz, vallahi ben seni severim. Ey Muaz, sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim: Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.

0: bir üzüntü isabet etse, hatta ayağına bir diken batsa bile, bunlar müminin bir kısım günahlarına kefaret olur. Cenab-ı Hak, insanı bir takım sınavlara tabi tutarak kulunun iman gücünü dener. Bunlardan biri de engelli olma halidir. Şayet kul imtihanını sabırla ve güzellikle aşarsa, bu onun hayrını olur ve günahlarının affolmasına vesile olur. Dolayısıyla engellilik, karşılığı cennet olan bir sınavdır. Zira Peygamber Efendimiz, Yüce Allah, iki sevgilisi olan gözlerini almak suretiyle kulumu sınadığımda sabrederse, bu ikisine karşılık ona cenneti veririm buyurmaktadır hadisiyle bu müjdeyi haber vermiştir. Engelliler, Hazreti Peygamber'in yanında sadece kendilerine merhamet ve yardım edilen kimseler olarak görülmemişler, bilakis bilgi ve kabiliyetlerine göre vazifelendirilmişlerdir. Rahmet Peygamberinin hayatında engelli sahabilerin görevlendirilmeleriyle ilgili etkileyici örnekler vardır. Söz gelimi Peygamberimiz, bir ayağı aksayan genç sahabi Muaz bin Cebel'i Yemen'e zekat memuru ve kadı olarak göndermiştir. Medine'ye ilk hicret eden Müslümanlardan biri olan görme engelli sahabi Abdullah bin Ümmü Mektum'u Kur'an öğretmeni olarak görevlendirmiş, gözleri görmediği için evde namaz kılmak üzere kendisinden izin istediğinde, kulakları ezanı işittiğine göre mescide gelmesi gerektiğini söylemiş, böylelikle onun toplumdan uzak kalmamasını sağlamıştır. İlerleyen yıllarda ise onu Peygamber Mescidi'nin müezzinliğiyle şereflendirmiş, Medine dışına çıktığı bazı seferlerde vekil olarak onu bırakmıştır. Örneklerde de görüldüğü üzere Hazreti Peygamber, engelli sahabilerin ibadete devam etmelerini istemiş, onları çok önemli vazifelerde görevlendirmiş, savaşlara katılmalarına dahi izin vermiştir. Böylece o, engellilerin toplumdan soyutlanmasına asla müsaade etmemiş, yeterliliklerine uygun alanlarda hizmet etmelerine fırsat vererek topluma fayda sağlamalarının önünü açmıştır. Engelli bireyin her insan gibi eğitim, ibadet, sosyal hayat ve iş hayatına katılabileceği imkanları sunmak, aile başta olmak üzere devletin ve toplumun sorumlulukları arasındadır. Unutulmamalıdır ki Allah kuluna taşıyamayacağı yükü yüklemez. Onların hayatlarını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılması, her türlü engelin aşılmasına katkı sağlayacaktır.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: شكاه وحلق. ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق. فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek "Buradan başlayarak tıraş et," dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı. Diğer bir rivayette taşları attıktan ve kurbanını kestikten sonra berbere önce başının sağ tarafını göstererek tıraş ettirdi. Sonra Hazreti Peygamber Ebu Talha el-Ensari'yi radıyallahu anh çağırdı ve saçlarını ona verdi. Sonra başının sol tarafını işaret etti ve tıraş et dedi. Berber o tarafı da tıraş etti. Resulullah tıraş edilen saçları yine Ebu Talha'ya verdi ve bunu halka dağıt dedi şeklindedir.
0: وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا فبعثني في حاجته فأبطأت على أمي فلما جئت قالت ما حبسك فقلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة قالت ما حاجته قلت إنها سر قالت لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا قال أنس والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت
1: ثابتًا رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Enes رضي الله عنه şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben çocuklarla oynarken yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe yolladı. Bu yüzden annemin yanına gelmekte geciktim. Geldiğimde annem neden geç kaldın diye sordu. Peygamber beni bir işe yolladı dedim. Ne için, nasıl bir iş için yolladı deyince o bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem, peygamberin sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Enes, ey sabit, yemin ederim ki eğer bu sırrı birine söyleyecek olsaydım, onu mutlaka sana söylerdim dedi. Buhari bu hadisi kısaltarak nakletmiştir.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse, o sözler söyleyene geri döner.
0: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.
1: Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
1: Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem: cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler: ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem: evet, o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir buyurdu.
0: وعنه أنه مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbn Ömer, "Bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem canlı hayvanı hedef yapana lanet etti." demiştir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقية فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakiye gider ve şöyle derdi: Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım gargat ağaçlarının bulunduğu Baki mezarlığındakileri bağışla.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim helal lokma yer ve sünnet çerçevesinde amel eder, insanlar da onun kötülüklerinden emin olurlarsa o kişi cennete girer.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamber Efendimiz, sahabelerinden Sa'd bin Ebu Vakkas'ı abdest alırken gördü. Ve abdest aldığı sırada suyu fazla kullandığını görünce ona, "Bu ne israf?" dedi. Sa'd ise, "Abdeste israf olur mu?" diye sordu. Bunun üzerine Efendimiz, "Evet, akan bir nehir kenarında olsan bile," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الإمام وسد الخلل.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imamı tam ortanıza getirecek şekilde saf tutun ve saflardaki boşlukları doldurun buyurmuştur.

0: عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağ elini temizlik ve yemek yemek için, sol elini de tuvalette temizlenmek ve benzeri kirli işler için kullanırdı.
0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر ليلة صلاة العشاء إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى فقال: صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها.
1: أنس رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece yatsı namazını gece yarısına kadar geciktirdi ve namazını kıldıktan sonra bize dönerek, halk namazı kıldı ve uyudu. Siz ise sabah namazını beklediğiniz sürece namazda gibisiniz buyurdular.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها anlatıyor: Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim: Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık göster.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى، ويوتر بركعة من آخر الليل، ويصلي الركعتين قبل صلاة الغداء، وكأن الأذان بأذنيه.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geceliğin ikişer rekat namaz kılardı. Gecenin sonunda ise bir rekat vitir namazı kılardı. Sonra sabah namazının farzından evvel kulağı kamette olduğu halde iki rekat namaz kılardı.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem evimde olduğu sırada Medine'ye gelmiş olan Zeyd bin Harise kapıyı çaldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'i fazla sevdiğinden hemen kalkıp elbisesini sürüyerek onu kucakladı ve öptü.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bedir şehitlerinden Sa'd bin Malik'in oğlu Sehl bin Sa'd'dan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber "Ameller ancak niyetlerine göre değerlendirilir" buyurmuştur. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Şaki, bedbaht dışında kimse cehennem ateşine girmez" demiş. "Ey Allah'ın Resulü, şaki kimdir?" diye sorulunca da "Şaki, Allah için hiçbir taatte, ibadet ve amelde bulunmayan ve Allah için hiçbir kötülüğü, günahı terk etmeyen kimsedir" cevabını vermiştir.

Müslim'in bir rivayetine göre Ebu Hüreyre şöyle demiştir. Ebul Kasım sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, melekler ana baba bir de olsa kardeşine silah çekene onu bırakıncaya kadar lanet ederler.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من القرآن سورة 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. وفي رواية أبي داود: تشفع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Tebarekellezi biyedihil mülk suresidir buyurmuştur.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın en sevdiği namaz Davud'un aleyhisselam namazıdır. Allah'ın en sevdiği oruç da Davud'un aleyhisselam orucudur. Davud aleyhisselam gecenin yarısına kadar uyur, üçte birini ibadetle, altıda birini ise uyku ile geçirirdi. Bir gün oruç tutar, bir gün tutmazdı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: An Ummi Seleme radıyallahu anha قالت: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص.
2: Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem en sevdiği elbise gömlek idi.

0: وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
1: Lakit bin Sabira'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün ya Resulallah bana abdesti tarif eder misin dedim. Abdest azasını güzelce yıka. Parmak aralarını ovuştur. Oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek buyurdu.

0: عن أبي الشعثاء قال: كنا قعودا مع أبي هريرة رضي الله عنه في المسجد، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم.
1: Ebu Şahsa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi.

0: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي.
1: Evs bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır buyurmuştur.
0: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة.
1: زيد بن خالد الجهني'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Horoza sövmeyin, çünkü o insanı namaza uyandırır.
0: عن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

0: وعن أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه قال: كنا قعودا بالأفنية نتحدث فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعدات؟ اجتنبوا مجالس الصعدات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا، فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام.
1: أبو طلحة زيد بن سهل'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının, dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır, buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kırk hadiste iyilik.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا فقال في كل كبد رضبة أجر.
4: Vaktiyle bir adam yolda giderken çok susadı. Nihayet bir kuyu bulup oraya indi. Su içip çıktı. Bir de ne görsün? Bir köpek dilini çıkarmış soluyor ve susuzluktan nemli toprağı yalıyordu. Adama kendi kendine, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış, dedi. Ve hemen kuyuya indi, mestini suyla doldurdu ve mesti ağzına alarak kuyudan çıktı. Köpeği suladı. Bundan dolayı Allah o kimseye teşekkür etti ve onu bağışladı. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bizim için hayvanlardan dolayı sevap var mıdır, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, her yaş ciğeri, yani can taşıyan varlığı sulayan içinde mükafat vardır, buyurdular. Allah Teala dünyaya denge, düzen ve ölçüler koymuştur. Bu denge unsurlarından biri de hiç şüphesiz canlılardır. Canlılar Allah'ın kudretinin bir eseridir. Karada, denizde ve havada yaşayan tüm hayvanların ekolojik sistemin korunmasında önemli bir yeri vardır. Hazreti Nuh'un her hayvan türünden birer çifti gemiye alması bunun göstergesidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yaratılanlara merhametli davranmayı Allah'ın rahmetini elde etme şartlarından biri olarak göstermiştir. Merhamet edene Rahman da merhamet eder. Siz yerdekilere merhamet edin ki gökteki de size merhamet etsin, buyurmuştur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, hayvanların yaşama hakkıyla ilgili olarak hiçbir kişi yoktur ki bir serçeyi yahut ondan daha büyük canlıyı haksız yere öldürsün de Yüce Allah ona bunun hesabını sormasın, buyurmuştur. Ayrıca deveyi sahibine güç kazandıran bir varlık, koyunu, keçiyi, bereket kaynağı, atları, hayra vesile olacak hayvanlar, insanlarla birlikte yaşadığı için kedileri de ev halkından saymıştır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde çaresiz kalmış bir köpeğe yardım etmenin erdemli bir davranış olduğunu anlatmıştır. Yaşam hakkı hayvanların en temel haklarından biridir. Canlılara yapılan bir iyiliği ya da kötülüğü küçük görmemek gerekir. Hayvanlara yapılan küçük bir iyilik cennete, küçük bir kötülük de cehenneme sürükleyebilir. Çünkü her canlı sevap veya ceza vesilesidir. Niyeti iyilik olan her kimse yaptığı iyiliğin karşılığını görecektir. Hazreti Peygamber'in hayvanların var olmaları ve onların yaşamlarını sürdürmeleri için koyduğu ilkeler evrensel ve çağlar üstü bir niteliğe sahiptir. Hatta diyebiliriz ki günümüz evrensel hayvan haklarına benzerlik göstermektedir. Sorumluluğumuz hayvanları, canlı ve cansız bütün varlıkları yüce yaratıcının emanetleri olarak görüp onlara sahip çıkmaktır. Unutmayalım ki hayvanların var olma, yaşama, beslenme, üreme, sağlık gibi haklarını korumak bizim görevimizdir.
3: Kırk hadiste iyilik.

0: Allah ona dilediğini verir buyurdu. Ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti.
1: وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي.
0: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden, kem gözlerden Allah'a sığınırdı. Nihayet muavvizeteyn, kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleri nazil olunca bu ikisini okuyarak Allah'a sığınmaya başladı. Diğer duaları bıraktı.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين ثم أرى خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Vallahi ben Allah'ın izniyle bir şey üzerine yemin ederim de sonra ondan daha hayırlısını görürsem yeminimin kefaretini verir ve hayırlı olanı yaparım.

0: السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى.
1: Ebu Cürey el-Hüzeymi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve aleykesselam ya Resulallah dedim. Resulullah aleykesselam deme, zira aleykesselam ölülere verilen selam şeklidir buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها من أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbadette itidal, aşırılıktan uzak, ölçülü kulluk. İbn Abbas'ın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Dinde aşırılıktan sakının. Çünkü sizden öncekileri dinde aşırılık helak etti. Allah Resulü her şeylerini Mekke'de bırakarak Medine'ye hicret eden Mekkeli müminlerle onlara her konuda yardımcı olan Medineli Müslümanlar arasında bir kardeşlik antlaşması yapmış ve her bir muhaciri Ensardan biriyle kardeş ilan etmişti. Hazreti Peygamber'in bu şekilde kardeş yaptığı kimseler arasında muhacirlerden Selman el-Farisi ile Ensardan Ebu Derda da yer alıyordu. Ebu Derda Müslüman olduktan sonra kendisini ibadetten alıkoyduğu için ticareti dahi bırakıp kendini ibadete vermiş bir kimseydi. Bir gün Selman kardeşi Ebu Derda'yı ziyarete gitti ve hanımını bakımsız elbiseler içinde görünce çok şaşırarak "Bu ne hal?" diye sordu. Ümmü Derda kocasının kendisiyle ilgilenmediğini ima ederek "Kardeşin Ebu Derda'nın dünyaya ve bir eşe ihtiyacı kalmadı ki" karşılığını verdi. Biraz sonra Ebu Derda gelerek Selman'a yemek ikram etti. Selman onun da kendisiyle birlikte yemesini isteyince Ebu Derda "Ben oruçluyum" dedi. Ancak Selman "Sen yiyene kadar ben yemeyeceğim" deyince Ebu Derda nafile olan orucunu bozarak yemeğe katıldı. Selman o gece Ebu Derda'nın misafiri oldu. Ebu Derda gecenin bir yarısında erkenden namaza kalkmıştı. Bu durumu fark eden Selman onun yatıp uyumasını istedi. Bir süre sonra tekrar namaza kalkınca Selman yine uyuması konusunda ikaz etti. Gecenin sonuna doğru Selman Ebu Derda'yı "Hadi şimdi kalk" diyerek uyandırdı ve ikisi birlikte namaz kıldılar. Namaz sonrasında Selman Ebu Derda'yı karşısına alarak kardeşlik hakkından doğan şu samimi uyarıda bulundu. "Rabbinin senin üzerinde hakkı var, nefsinin senin üzerinde hakkı var, ailenin senin üzerinde hakkı var. Şu halde her hak sahibine hakkını ver." Bu olaydan sonra Ebu Derda hadiseyi Hazreti Peygamber'e anlattı ve o da "Selman doğru söylemiş" buyurarak Selman'ın kardeşine olan uyarılarını takdir etti. İslam dini bütün aşırılıkları yani olması gerekenin ötesine geçmeyi bir sapma olarak kabul etmiştir. İslami çerçevede ifrat ve tefrit olarak nitelendirilen aşırı uçlar bir bakıma Allah'ın koyduğu sınırları zorlayan noktalardır. İfrat gereğinden fazla olma, tefrit ise yetersizlik ve ihmalkarlık anlamına gelmektedir. Bunun ortası yani duygu, düşünce, ahlak ve davranışlarda dengeli olmaksa itidal olarak adlandırılır. İtidal, sırat-ı müstakim yani bütün aşırılık ve gevşekliklerden uzak olan doğru ve dengeli bir yol ve yöntemdir. Kainat son derece hassas bir denge üzerine kurulmuştur. Bu dengeden sapma evrende belki korkunç felaketlere yol açabilir. Küçük kainat diye nitelendirilen insan da aynı şekilde hassas bir dengeyle yaratılmıştır. Bu dengede görülecek sapmalar zamanla insanı aşırılıklara götüreceği için insanın ruh ve beden bütünlüğünde, madde ve mana algısında, dünya ve ahiret telakkisinde bir takım düzensizliklere yol açacaktır. Bunlar arasında kurulacak denge iki tarafa da aynı değeri vermekle değil, hepsine hak ettiği önemi vermekle mümkündür. Mesela Cenab-ı Hak, dünya ahiret ikilisinden bahsederken onları eşit değerde tutmamış, ahiret yurdunun dünya hayatından daha hayırlı olduğunu sürekli hatırlatmıştır. Ebedi olanla fani olanın karşılaştırılmasında aklın varacağı sonuç da bundan başkası değildir. Ruh ve beden, madde ve mana arasında yapılacak karşılaştırmalarda da aynı değerlendirme geçerlidir. Günümüzde bireysel ve toplumsal sıkıntıların kaynağında hayatın sırrı olan bu dengenin altüst edilmiş olmasının yattığı inkar edilemez.
ruh beden bütünlüğü bozulduğu için hayatı anlamlandıramayan ve ruhsal bunalımlar içinde savrulan bireyden, maddi açıdan geliştiği halde manevi dünyası alabildiğine fakir kalmış, kendi çıkarları ve egemenlikleri için hiçbir değer tanımayan dünya güçlerine kadar birçok olumsuz fotoğrafı içinde barındıran yaşlı dünyamızın içine düştüğü durum, bunun en açık göstergesidir. Kur'an-ı Kerim'de her fırsatta aşırılıktan kaçmayı ve itidali elden bırakmamayı tavsiye eden Yüce Rabbimiz, İslam toplumunu vasat bir ümmet olarak nitelemiş, Allah Resulü de bunu mutedil bir ümmet, yani adalet sahibi, her şeyi yerli yerine koyan, yerli yerince yapan, her şeye hakkını veren, ifrat ve tefritten uzak duran, orta yolu takip eden, dengeli bir toplum olarak tefsir etmiştir. İtidali elden bırakıp Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu sınırları aşanlarsa Allah'ın gazabına uğramışlardır. Dolayısıyla mümin hayatın her alanında ve özellikle ibadetler konusunda dengeli olmak zorundadır. Nitekim güzel bir hayat tarzını, tedbirli ve dengeli hareket etmeyi peygamberliğin 24 parçasından biri sayan Resul-i Ekrem, Beni Kays heyeti içinde gelen ve akıllılığı, sakinliği ve ağırbaşlılığıyla öne çıkan Münzir bin Aiz isimli sahabiyi, sende Allah'ın sevdiği iki özellik var diyerek övmüştür. Buna mukabil itidalli olmayan pek çok kimseyi haddi aşmaktan ve aşırılığa kaçmaktan sakındırmıştır. Mesela haç görevini ifa ederken şeytan taşlamak amacıyla topladığı küçük taşları insanlara göstererek, ''Bunun gibi taşları atınız.'' buyurmuş ve arkasından, ''Ey insanlar! Dinde aşırılıktan sakının. Çünkü sizden öncekileri ancak dinde aşırılık helak etti.'' uyarısında bulunmuştur. Burada Allah Resulü büyük taşlar atarak diğer insanlara zarar verebilecek kimseleri uyarmış ve bunun dince benimsenmeyen bir aşırılık olduğunu belirtmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde, ''Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez.'' buyrularak haddi aşan ve aşırıya kaçanlar uyarılmıştır. Bu ayetin iniş sebebi olarak zikredilen olaylardan biri şudur. Hz. Peygamber'in eşrine gelerek,

0: Onun ibadetleri hakkında bilgi almak isteyen üç kişi, kendilerine anlatılanları azımsayarak, ''Biz kim, peygamber kim? Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır.'' demişlerdi. Sonra kendi aralarında sözleşerek, biri gece boyu sürekli namaz kılmaya, diğeri sürekli oruç tutmaya, üçüncüsü de kadınlardan uzak kalarak evlenmemeye karar vermişlerdi. O sırada yanlarına giren ve bunları duyan Allah Resulü, ''Şöyle şöyle diyenler sizler misiniz? Şunu iyi bilin ki vallahi aranızda Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı en çok takva sahibi olanınız benim. Bununla birlikte ben bazen oruç tutar, bazen tutmam. Hem namaz kılarım hem de uyurum. Kadınlarla da evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir.'' buyurmuştur. Bakara suresinde Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez şeklinde ifade edilen dinde kolaylık prensibi aslında dengeli bir dini hayatın önemine işaret etmektedir. İnsanları ancak gücünün yettiği ölçüde sorumlu tutan Allah, onlardan zorlanmadan yapabilecekleri şeyler istemiştir. Zorlanmadan yapılabilecek şeylerse aşırı olmayan şeylerdir. İşte Hazreti Peygamber'i ziyarete gelenlerin, onun ibadeti hakkında anlatılanları azımsamaları, ibadetlerde itidalli olmanın önemini kavrayamadıklarını göstermektedir. Halbuki Resulullah'ın dini yaşantısı dengeli, yani aşırılıklardan uzaktır. Kendi aralarında doğal ve dengeli hayatı zorlayan bir karara varan bu kişileri, kendi yaşantısını örnek göstererek uyaran Allah Resulü, böyle eğilimleri önlemek için şöyle buyurmuştur. Din kolaydır. Bir kişi takatinin üstünde ibadete kalkışırsa, din karşısında aciz kalır. Bunun için aşırıya kaçmayın. Dosdoğru yolu tutunuz ve salih amellerden alacağınız mükafattan ötürü sevininiz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Muaz bin Cebel radıyallahu anh bir hatırasını şöyle anlatır. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Deyince, Resulullah şöyle buyurdu. Bu namazı gece karanlığında kılın, geciktirin. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmadı.''

0: وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء.
1: عبد الله بن مغفل'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti.

0: Seni istiyorum dedim. Fatıma şimdi olur dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim, buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin, buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm, dedi.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء.
0: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin ona buna dil uzatan, kınayan, lanetleyen ve çirkin sözler söyleyen kimse değildir.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için izin almak ancak evin özel hallerinin görülmemesi içindir buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يلج أحدكم في يمينه في أهله آثم له عند الله تعالى من أن يعطي كفارته التي فرض الله عليه.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birinizin ailesi hakkındaki yemininde ısrarcı olması, Allah nezdinde yeminini bozup da Allah'ın farz kıldığı kefareti vermesinden daha günahtır.
0: وعنها قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o: ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: Allahümme inneke afüvvün tuhibbül affe ve fa'fu anni. Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet diye dua et.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın kadın kullarını Allah'ın mescitlerinden men etmeyin.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geceliğin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri oruçlu iken unutur da bir şey yer veya içerse yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.
0: وعنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi.

şöyle demiştir: Allah kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır.

0: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır demiştir.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.
1: عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde camiye kapanıp itikaf eder ve şöyle buyururdu: Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gecesinde arayın.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sevgili Peygamberimiz, şehitlere verilecek mükafatı ve onların nail olacakları nimetleri şöyle anlatmaktadır. Şehitlerin ruhları adeta yeşil kuşların içindedir. Bu kuşların arşa asılı kandilleri vardır. Onlar cennette istedikleri yerde dolaşır, sonra arşa asıllı kandillere inerler. Allah onlara şöyle seslenir: Herhangi bir şey arzu ediyor musunuz? Onlar da cennette dilediğimiz gibi dolaşabilirken başka ne arzu edebiliriz ki? Yüce Allah onlara bunu 3 defa sorar. Onlar Rablerinden bir şey dilemedikçe bırakılmayacaklarını anlayınca şöyle derler: Ya Rab, ruhlarımızı bedenlerimize geri döndürmeni ve senin yolunda bir defa daha şehit olmayı dileriz.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أرقد.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçtiği iki kabir hakkında bu ikisindekiler azap görüyorlar. Onların azap görmelerinin sebebi büyük bir günah değil sanılsa da aksine o büyüktür. Biri kovuculuk ederdi, diğeri ise idrar temizliğini iyi yapmazdı buyurdu.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه.
1: عبد الله بن عمرو'dan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davransın.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة، فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: أي ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول في الخامسة: رضيت رب. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب. قال: رب فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر.
1: مغيرة بن شعبة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu: O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse, ey Rabbim, herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona, dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da, razıyım ya Rab, cevabını verir. Cenab-ı Hak, sana işte öyle bir mülk senindir ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca, beşinci de artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala, işte bunlar hep senin olduğu gibi bunun 10 misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o, ya Rabbi, razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam, ya Rab, cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak, asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: أقضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا. قال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم.
1: ابن عمر radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd'ı ziyarete geldiler. Hazreti Peygamber onu baygın bir halde görünce, "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Fakat eliyle diline işaret ederek, İşte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder," buyurdu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi: Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım.

0: وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخر تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله.
1: صحابي صخر بن وداعة الغامدي'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etti: Allah'ım, sabahın erken saatlerini ümmetim için bereketli kıl. Hadisi Sahr'dan rivayet eden ravi Ümare bin Hadid şu sözleri ilave ediyor: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birlik veya bir ordu gönderdiği zaman sabahleyin erkenden gönderirdi. Tüccar olan Sahr'da dua edilen bu berekete nail olmak için ticaret mallarını sabah erkenden gönderirdi. Bu sebepten zengin oldu, malı çoğaldı.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة، وفي رواية: الرؤيا الحسنة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثة وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İyi rüya, bir rivayete göre güzel rüya Allah'tandır, kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez.''

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: من غير أن ينقص من أوزارهم شيء.
1: Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını, hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez. Medine'de bir öğle vakti, üstlerinde perişan kıyafetlerle Mudar kabilesine mensup fakir adamlar mescide girdi. Onların bu hallerinden etkilenen Allah Resulü, namazdan sonra orada bulunanları Allah'tan sakınmaya ve ahiret için hazırlığa teşvik etti. Akabinde sahabileri fakir zengin ayrımı yapmadan bu adamlara yardım etmeye çağırdı. Dindar ve dirhemi olanlar paralarıyla, evde elbisesi olanlar giyecek yardımıyla geldi. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan sahabe, mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek yığını oluşturdu. Bu manzara karşısında Allah Resulü, hayırlı bir işe öncülük etmenin faziletine dikkat çekti. Allah Resulü'nün bir dediğini ikiletmeyen sahabe, hayra, iyiliğe öncülük etmek için adeta yarıştı. Bu hadis, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hayırda önce olduğunu biz ümmetine gösteren bir hadistir. Bu anlatıma göre insan kendi iyiliklerine karşılık sevaplar kazandığı gibi başkalarının iyilik yapmasına önce olursa onların sevabından da kazanabilir. Hayırda ve iyilikte önce olanlar bunun en güzel örneğidir. Bir kişinin zaman yetersizliğinden ve insan olmanın sınırlılığından dolayı her iyiliği bizzat kendisinin yapması mümkün değildir. Böyle durumlarda bir mümin bilgisiyle, bedeniyle ve malıyla diğer müminlere iyilikte öncülük edip, yol göstererek o amelleri işlemiş gibi sevap kazanabilir. İnsanlık tarihi boyunca iyi çığır açanlar hep hayırla anılırlar ve tarihe isimleri güzel bir damga olarak vurulur. Nitekim Allah, kim iyi bir işe aracılık ederse, onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse, onun da ondan bir payı olur. Allah, her şeyi gözetleyicidir, buyurmuştur. Ayete göre, iyiliğe öncülük eden iyi karşılık alacak, kötülüğe öncülük eden kötü karşılık alacaktır. Bu pay, hem bu dünyada hem de öteki dünyada verilecektir. İslam, müminin iyilikte önce olmasını istemektedir. Aynı zamanda İslam kötülük etmeyi, kötülükte yardımlaşmayı, kötülüğe göz yummayı ve kötülükte önce olmayı da yermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinin iyilik konusuna gösterdiği hassasiyeti, kötülüğün giderilmesi konusunda da göstermesini istemiştir.
2: Kırk hadiste iyilik.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yalnız şu iki kimseye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse buyurmuştur.

0: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة.
1: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Seyhan, Ceyhan, Fırat ve Nil hepsi de cennet ırmaklarındandır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج.
1: أبو هريرة رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah'a insanların cennete girmelerine en çok vesile olan şeyler nelerdir diye soruldu. Peygamber, Allah'tan sakınmak, takva ve güzel ahlaktır buyurdu. İnsanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan şeyler nelerdir diye soruldu. Allah Resulü, ağız, dil ve cinsel organlarıdır cevabını verdi.
0: وعنه وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين.
1: Ebu Hureyre ve İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre bu ikisi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem minberinin üzerinde şöyle buyurduğunu işitmişlerdir: bazıları ya cuma namazlarını terk etmekten sakınırlar yahut Allah onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.
0: وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
1: أم عطية'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz kadınların cenazeye iştirak etmeleri yasaklandı. Fakat bu konuda bize çok katı da davranılmadı.

0: وعنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى دعاه فقال له: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına âmâ bir adam gelip: ya Resulallah, beni elimden tutup mescide götürecek kimsem yok dedi ve ondan evinde namaz kılmasına müsaade etmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona müsaade etti. Adam dönüp giderken, ezanı işitiyor musun diye sordu. O evet deyince Resulullah, öyleyse davete icabet et buyurdu.
2: Süraka bin Cüşum der ki: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, kendi develerim için çevirdiğim havuzuma gelen kayıp develeri sularsam bana bir ecir var mı diye sordum. Şöyle buyurdu: evet, ciğeri kavrulan her canlıya yapılan iyilikten dolayı sevap vardır.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن جندب بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به.
1: Cündüb bin Abdullah bin Süfyan'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: kim duyulsun diye iyilik yaparsa Allah onun bu niyetini herkese duyurur. Kim gösteriş için iyilik yaparsa Allah da onun bu riyakarlığını herkese gösterir.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال: ويسمي حاجته.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi: biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin: Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı ise bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi isteyeceği şeyi söyler.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم.
1: ابن عباس'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem zemzem verdim, onu ayakta içti.

0: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي.
1: أم سلمة'nin رضي الله عنها naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kurbanı olan kimse Zilhicce ayının girişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin.

0: الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يصلي مسبل إزارة، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فتوضأ. فذهب فتوضأ ثم جاء فقال: اذهب فتوضأ. فقال له رجل: يا رسول الله، ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه؟ قال: إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri, ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'a ve ahiret gününe inanan bir hanımın yanında mahremi bulunmadan bir gün ve bir gece sürecek bir yolculuğa çıkması helal olmaz.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bir defasında kendisine ikram edilen bir yemeği Hazreti Peygamber ashabına ikram etmiş, onlar da iştahımız yok diye karşılık verince Resulullah, açlığı ve yalanı bir araya getirmeyin buyurmuştur.

0: وعن أبي يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية: فلم يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة. وفي رواية لمسلم: ما من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة.
1: أبو يعلى معقل بن يسار رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkına hıyanet ederek ölürse, Allah ona cenneti haram kılar. Bir başka rivayet de şöyledir: Allah'ın kendisine bir toplumun yöneticiliğini nasip ettiği kul, halkın tamamına aynı içtenlikle sahip çıkmazsa, cennetin kokusunu bile alamaz. Müslim'in bir rivayetinde, Müslümanların yönetimini üstlenen fakat onlar için bütün gücüyle çalışmayıp bütün içtenliğiyle hepsini kucaklamayan yönetici onlarla birlikte cennete giremez buyurulmuştur.
0: عن أبي الجهيم عبد الله بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي: لا أدري قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة.
1: Ebul Cüheym Abdullah bin Haris bin Sımme el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Namaz kılanın önünden geçen kimse ne kadar günaha girdiğini bilseydi onun önünden geçmektense 40 şu kadar uzun bir süre beklemesi daha hayırlı olurdu. Ravi diyor ki: 40 gün mü, 40 ay mı yoksa 40 yıl mı dedi, bilemiyorum.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم.
1: ابن عباس رضي الله

radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biriniz yanında mahremi bulunmayan yabancı bir kadınla yalnız kalmasın.

0: وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا.
1: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Sabah veya akşam, hangi vakitte olursa olsun, namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك.
2: Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi. Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir. Tarık radıyallahu anh peygamberi dinlerken biri gelip ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu.

0: وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها.
1: Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir Müslüman hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince, zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.
0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل.
1: أبو الدرداء رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul yanında olmayan kardeşi için dua ederse, melek onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: Sadaka malı eksiltmez. Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Allah için alçak gönüllü davrananı Allah Teala yüceltir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى.
1: İbn-i Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem visal orucunu iki veya daha fazla günü arada iftar etmeksizin birbirine ekleyerek tutulan orucu yasaklamıştı. Ashab, ey Allah'ın Resulü, ama sen iki orucu birleştiriyorsun dediler. Resul-i Ekrem, ben sizin gibi değilim. Ben Allah tarafından yedirilir, içirilirim buyurdu.
0: عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عشر. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه فجلس. فقال: عشرون. ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه فجلس. فقال: ثلاثون.
1: İmran bin Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü" dedi. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 30 sevap kazandı buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste İman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
4: İnne asdaqal hadisi kitabullah ve ahsanal hadyi hadyu Muhammed.
3: Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı, hal ve tavrın en güzeli ise Muhammed'in hal ve tavrıdır. Kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa gönderilen son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an, Allah'ın ilahi mesajlarını içeren bir kitaptır. Sözlerin en güzeli ve en doğrusudur. Kendisine tutunan insanı asla yarı yolda bırakmayan sağlam bir kulptur. Allah'ın kullarına merhametinin en büyük göstergesidir. İslam dininin temeli ondadır. İnsanı insan yapan değerler ondadır. Kur'an-ı Kerim, ruhlara ve bedenlere, gönüllere ve zihinlere şifa verir. Hükümlerini hayatlarına aktaranları en doğru yola ulaştıran hidayet rehberidir. Doğrular ve yanlışlar onda ayırt edilmiştir. Allah'ın meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini en iyi tanıtan O'dur. Dünya ve ahiret dengesini en iyi öğreten yegane kitaptır. İnsanoğlunu görünen fiziki alemle ilgili düşünmeye davet eden, görünmeyen metafizik alemle ilgili en doğru bilgileri aktaran odur. En eski tartışmalar onunla sonlanmış, hak ve hakikat onunla insanlığa haber verilmiştir. Tüm peygamberlere mucizeler verilmiştir. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme verilen en büyük mucize Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuştur. Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Allah Teala eşsiz kelamı Kur'an-ı Kerim'le Peygamber Efendimiz'i daima desteklemiştir. Resul-i Ekrem, Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedilmesiyle peygamberlik görevine başlamış, hayatı boyunca yaşadığı tüm sıkıntıları hep Kur'an'ın rehberliğinde çözüme ulaştırmıştır. Hal ve tavırlarını Kur'an'la süslemiş, insanların bilmesi gereken her bir inanç, ibadet ve ahlaki ilkeyi Kur'an vesilesiyle öğrenmiş ve öğretmiştir. Kişilerin bireysel ve toplumsal hayatlarını en doğru zemine oturtmalarını Kur'an'la sağlamıştır. O, bütün insanlığa yıldızlar gibi yol gösterecek binlerce insanı 23 yıl süren peygamberlik vazifesi boyunca Kur'an-ı Kerim'le yetiştirmiştir. İşte bu Kur'an bir harfi bile değişmeden bize ulaşmıştır ve capcanlı, dipdiri halde bizimle beraberdir. Artık kim sözlerin en doğrusu olan Kur'an'a ve her haliyle Kur'an'ı en güzel yaşayan Hazreti Muhammed'in sünnetine tabi olursa, dünyada ve ahirette huzuru ve mutluluğu elde edecektir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.

0: وعن وراد كاتب المغيرة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات.
1: Mugire'nin katibi Verrat'tan naklolunduğuna göre o şöyle demiştir: Mugire bin Şube Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazdan sonra şöyle derdi: La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır: Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz analara itaatsizliği, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı.
0: وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
1: عائشة'den radıyallahu anha nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rükû ve secdesinde şöyle derdi: Subbuhun kuddusun rabbül melaiketi ver ruh. Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.

0: وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه، وعالما أو متعلما.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeyler ile alim ve ilim talebesi bunun dışındadır.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir düşman hücumundan endişe ederse şöyle derdi: Allah'ım, onların karşısına senin çıkmanı istiyor, şerlerinden de sana sığınıyoruz.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.
1: İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbn Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et. Vaktini boş geçirme derdi.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz beni anne babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Müslim'in bir rivayetine, o kimse oruç tutsa, namaz kılsa ve kendisinin Müslüman olduğunu iddia etse de münafıktır ifadesi eklenmiştir.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a itaat etmeyi adayan kimse adağını yerine getirerek ona itaat etsin. Allah'a isyan etmeyi adayan da adağından vazgeçsin ve ona karşı gelmekten sakınsın.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن ناسا قالوا له: إنا ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine: biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh: biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, iki yüzlülük sayardık buyurdu.
0: عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه.
1: أبو قتادة'den رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü tutulan orucun fazileti soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: ben pazartesi günü doğdum. O gün peygamber oldum yahut bana ilk defa o gün vahiy indirildi dedi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hadislerde ticaret ahlakı.

0: sunan Fatih Çelik, seslendiren Nisan Kumru.
1: Çalışmak. İnsanın iç dünyasını dışa yansıtan, sanat ve hünerlerini gün ışığına çıkaran ortamlardan biri de iş hayatıdır. Bir insanı ailesine ve topluma faydalı bir üretici durumuna getirmek, çalışmakla mümkündür. Tembellik bir çeşit ölüm, çalışmaksa hayattır. Bu bakımdan çalışmak, insan olmanın gereğidir. İslam, madde ile mana, beden ile ruh, dünya ile ahiret arasında sarsılmaz bir denge kurmuştur. Bu fıtri ölçülere uyarak çalışanlar, dünya ve ahiret saadetini elde etmiş olurlar. Böylesi fertlerden meydana gelen toplumlarsa, yükselmenin, huzur ve saadetin zirvesine erişirler. Dinimiz, dünya ve ahiret mutluluğu için çalışmayı farz kılmış ve bütün Müslümanlardan bu görevi yerine getirmelerini istemiştir. Bu durumda Allah Teala'nın hoşnutluğunu kazanmak ve dünyaya geliş gayesini gerçekleştirmek için çalışmak en kutsal görevler arasında sayılabilir. İslam, insanı iki hayat için hazırlamaktadır. Bunlardan biri ahiret hayatı, diğeri dünya hayatıdır. İslam, öncelikle insanın kalbini ebedi hayatın devam edeceği ahirete bağlayarak Allah'a kulluğa yönlendirirken, diğer taraftan bu dünya hayatının nimetlerinden de payını almasını öğütler ve kulluğun diğer yüzü olarak insanlara benimsetmeye çalışır. İslam, insanı ilahi mükellefiyetlerle yükümlü kıldıktan sonra hayatı yok edecek veya ihmale uğratacak davranış ve çekingenlikten alıkoyarak dünya nimetlerinden faydalanmaya teşvik eder. Bilindiği gibi İslam'a göre insanın yaratılışındaki asıl maksat, Yüce Rabbine kulluk etmek ve hem dünyası hem de ahireti için çalışmaktır. Gerçekten de Allah Teala, hayatın güzelliklerini insanlar ondan faydalansınlar ve yeryüzünde hayatın gelişmesini ve ilerlemesini sağlasınlar, böylelikle insanoğlunun yeryüzündeki halifelik görevi yerine gelsin diye yaratmıştır. Ancak bu nimetleri elde etmek için çalışmak emredilmişse de, asıl gaye olarak yine ahireti elde etmek gösterilmiştir. Yani hedef dünya için çalışmak değil, dünyada da ahiret için çalışmak olmalıdır. Aklını kullanan bir insan için bu en geçerli gayedir. Bu ebedi huzura ve refaha kavuşma gayesidir. Bu gayeye ulaşmak için çalışmak farzdır. İnsanlar birbirlerine muhtaçtırlar. Onları diğer canlılardan ayıran özelliklerden biri de birbirlerine olan ihtiyaçlarıdır. Hayvanlar da şüphesiz birbirlerine ihtiyaç duyarlar ama bu insanlarınki kadar çok yönlü ve zaruri değildir. Tabiat icabı toplumsal bir hayat yaşamak zorunda olan insanın ihtiyaçları çoktur ve bunların hepsini tek başına kendisi karşılayamaz. Başkalarına olan ihtiyaç iktisadi hayatta rızıkların farklılığı şeklinde kendini ortaya koyar. Çalışmanın ve iktisadi gelişmenin farklılık arz etmesi sebebiyle cemiyete iş bölümü ortaya çıkmakta, terzi, ayakkabıcı, dülger, bakkal, taksici, pilot, amir, memur, patron, işçi, asker, komutan vesaire meslek grupları oluşmaktadır. Medeni hayatın devamı bu iş bölümü olmaksızın düşünülemeyeceğinden, insanlık için en büyük felaketin, fertler arasındaki her türlü farklılığın kaldırılıp mutlak eşitliğin sağlanması durumunda meydana geleceği söylenebilir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de konumuz açısından son derece dikkat çekici bir ayette, "Rabbinin rahmetini onlar mı taksim edip paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimlerini aralarında biz taksim ettik. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini kimine derecelerle üstün kıldık" buyrularak rızıkların farklı kılınmasındaki hikmet iş bölümüyle birbirleri için çalışmak şeklinde belirtilir. Ayette geçen iş gördürme ifadesi konumuzla ilgili olan mesleki formasyon meselesi açısından büyük önem taşır. Zira gördürülen işler belli bir mesleği ilgilendirir. İnsanların birbirlerinin işini görebilmesi için o işlerde yetişmesi gerekir. Her işi bilen veya hiçbir işi bilmeyen insanlardan oluşan bir cemiyet düşünülemez. Belki en az maharet isteyen amelilik ve hamallık mesleği bile belli bir tecrübe ve formasyon ister. Şu halde birbirlerine iş gördürme esasına dayandırılan helal rızık temini için yeni yetişen nesillerin iş görebilir vasıfta olması, yani nitelikli olması şarttır. Bu da çalışarak mesleki formasyon sahibi olmayı gerektirir. Kur'an-ı Kerim insandaki üretici ve değiştirici güce, yani emeğe büyük bir değer verir. Buna göre insanın kainat içindeki yerini önce inancı sonra emeği tayin eder. Kişinin sorumluluğunu gerçekleştiren de onun değerini tayin eden de emektir. İnsan gerek bu dünyada gerekse ahirette ancak kendi çalışmalarının karşılığını görecektir. Bu hususa Kur'an'da "Doğrusu insanın eline geçecek olan kendi çalışmasından başkası değildir" ayetiyle vurgu yapılır. İslam'da en saygıdeğer kazanç el emeğinin ürünü olandır. Zira çalışmayı ve bununla muhtaç olanları geçindirmeyi, Allah yolunda cihad etmek veya gündüzün oruç tutmak, geceliğinde namaz kılmakla eş tutan Peygamber Efendimiz, "Kişi kendi elinin emeğinden daha temiz bir kazanç elde etmemiştir" buyurmuştur. Çalışmak ve emek sarf etmek, sadece kişisel yahut ailevi ihtiyaçları gidermeye yönelik bir gayret olmayıp, aynı zamanda toplumsal üretimi ve refahı artıran temel bir unsurdur. İnsanlara fayda sağlayan herhangi bir işte çalışan kimse, aynı zamanda toplum içinde çalışmaktadır. Bu görev ihmal edildiğinde toplum için zararlı sonuçlar doğacağından, Allah huzurunda bütün toplum sorumlu olur. Bunun için İslam, her türlü işin erbabını yetiştirmeyi bir yükümlülük olarak görür. Bir Müslümanın kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimseleri geçindirmeye çalışması, bunun için de helalinden kazanması şarttır. Bunun ötesinde fakirlere, gariplere yardım ve iyilik için kendisine yeterli miktardan fazla kazanmak, İslam'ın övdüğü, güzel gördüğü bir şeydir. Hatta böyle bir kazanç için çalışmak nafile ibadetten daha faziletlidir. Çünkü bunun faydası toplumun bütün bireyleri içindir. Lükse ve ihtişama kaçmamak şartıyla rahat ve huzur içinde yaşamak, fazlasını Allah'ın rızası için hak sahiplerine infak etmek için daha fazla kazanmak mübah olmasına rağmen, gösteriş yapmak, kendini üstün görmek, lüks içinde yaşamak için yapılan çalışma, helal yollardan bile yapılsa, sonucu itibarıyla İslam'ın çalışma hayatına getirdiği ahlaki esaslara terstir. İslam, Allah'ın insanlara verdiği malı normal yollarla harcamalarını yasaklamaz. Fakat her işte düzenli ve ılımlı davranmalarını emreder. Hepsinden önce de kendilerine çalışma gücü verip o nimeti bahşeden Allah'a karşı görevlerini yerine getirmelerini, ahirette ilahi huzurda hesaba çekileceklerini düşünmelerini ister. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de "Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu gözet, dünyadaki nasibini de unutma, Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun, yeryüzünde bozgunculuk yapma, doğrusu Allah bozguncuları sevmez" buyurulmaktadır. Ayrıca insanlara karşı servetiyle, mevkiiyle gururlanan kimselere, nimetin gerçek sahibinin Allah olduğunu hatırlatarak şöyle uyarılarda bulunulmuştur: "Allah kiminize kiminizden daha bol rızık verdi. Bol rızık verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere verip de bu hususta kendilerini onlara eşit kılmazlar. Durum böyleyken, Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?" Yine Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği üzere, zenginlerin mallarında fakirlerin hakkı vardır. Mal, zenginlerin elinde toplanıp biriken bir güç haline gelmemelidir. Eğer çalışıp kazanılan maldan ihtiyaç sahipleri gözetilmezse, yeryüzünde bozgunculuk ortaya çıkar. Çevrelerinde ihtiyaç sahipleri bulunduğu halde, zenginler mal biriktirirlerse, toplumsal barış bozulur. Ticaret, haramlara düşme ihtimalinin fazla olduğu zor bir meslek olduğu için sorumluluk gerektirir. Bu sorumluluğa rağmen ticaret yoluyla helal kazanç elde etme çok faziletlidir. Nitekim sevgili Peygamberimiz, "Doğru sözlü, dürüst ve güvenilir tüccar, nebiler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir" sözüyle bu gerçeğe işaret etmiştir. İslam'da çalışabilecek durumda olan kimsenin dilenmesi haramdır. En kötü şartlar altında dahi çalışma, başkalarına yük olmaktan üstündür. Resul-i Ekrem Efendimiz, yalnız üç sınıf insanın yardım talep etmesinin helal olduğunu bildirmiştir. Bunlar, bir şahıs veya topluluğa kefil olup, borçlanan fakat borcunu ödeyemeyen bütün malı bir felakette yok olan fakir düşünüyordu.

0: düşen ve fakirliği onu tanıyanlarca kabul edilen kişilerdir. Bunların dışında kalan ve bir günlük yiyeceği bulunup çalışıp kazanabilecek güce sahip birinin dilenmesi de caiz görülmemiştir. Peygamber Efendimiz meslek haline getirilen dilenciliği süfli bir hal olarak nitelemiş ve şöyle buyurmuştur. Sizden bazıları dilenmekten asla vazgeçmez. En sonunda kıyamet gününde bu adi bir kişi, yüzünde bir et parçası kalmaksızın Allah'a kavuşur. Her kim çok mal toplamak için insanlardan mal dilenir durursa, muhakkak bir ateş parçası istemektedir. Allah Resulü bir taraftan dilencilik gibi bir kötülükten Müslümanları uzak tutmaya çalışırken, diğer taraftan çalışıp kazanmanın şerefini dilenmenin zilletiyle değiştirmemesini istemiştir. Kişinin iplerini alıp dağa gitmesi, oradan sırtında bir deste odun getirip satması, onun için insanlara gidip dilenmesinden daha hayırlıdır. İnsanlar istediğini verseler de vermeseler de. Hadis-i şeriflerden de anlaşılacağı üzere, kişinin rızkını temin için dilenmektense nefsini en meşakkatli işte yorması daha hayırlıdır. Çünkü kişi ya dilenme zilletini veya reddedilme zilletini çekmek ya da arada söylenen kınayıcı sözler ve onur kırıcı hareketlere katlanmak durumuyla karşı karşıyadır. Kendisinden istenen kimse her isteyene vermeye kalksa, zamanla o da darlığa düşeceği gibi her dilencinin isteğine olumlu karşılık vermek, insanlarda bedava geçinme alışkanlığını artırır, iktisadi hayatı bozar. Bu sebeple dinimiz istemeyi çok dar ve sıkı kayıtlarla meşru kılmış, kazanmaya gücü yetene direnmeyi haram kılmıştır. Ancak her şeye rağmen insanoğlu büyük darlıklar çekiyorsa, sıkıntısını giderme durumunda nefsini alçaltmamalı, isterken ısrar etmemeli, sadaka istediği kimseye herhangi bir eziyete sebep olmamalıdır. Toplumsal bir yaraya dönüşen direnme hastalığının tedavisinde, İslam dininin aşıladığı şuura sahip olmak ve Peygamberimizin tavsiyelerine uymak gerekmektedir. Zira dilenmenin ne kadar onur kırıcı ve zor bir şey olduğunu bilen sevgili Peygamberimiz, Allah Teala'ya şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, düşkünlük derecesine varan ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım. Çalışmanın önemine işaret eden hadis-i şeriflerde Resul-i Ekrem Efendimiz, bazen temsiller getirerek, bazen de Allah Teala'ya tembellikten sığınarak konuya dikkat çekmiştir. Hazreti Enes anlatıyor, Ensardan bir zat gelip Resulullah'tan bir şeyler istemişti. Evinde hiçbir şey yok mu? Buyurdular. Adam, evet bir çulumuz var, bir kısmıyla örtünüp bir kısmını da yaygı olarak yere seriyoruz. Bir de su içtiğimiz kabımız var deyince, Hazreti Peygamber onları bana getir diye emretti. Adam gidip onları getirdi. Hazreti Peygamber eşyaları eline aldı. Şunları satın alacak yok mu buyurdular. Bir adam ben bir dirheme satın alıyorum dedi. Hazreti Peygamber bir dirhemden fazla veren yok mu dedi ve 2-3 sefer tekrarladı. Orada bulunan bir adam ben onlara 2 dirhem veriyorum deyince Hazreti Peygamber eşyaları ona sattı. 2 dirhemi alıp Ensardan olan zata verdi ve bunun biriyle ailen için yiyecek alıp ailene ver, diğeriyle de bir balta al bana getir buyurdular. Adam gidip bir balta alıp getirdi. Hazreti Peygamber baltaya bir sap yaptı, sonra git odun topla, sat ve 15 gün bana gözükme buyurdu. Adam aynen böyle yaptı, sonra yanına geldi. Bu arada 10 dirhem kazanmış, bunun bir kısmıyla giyecek, bir kısmıyla da yiyecek satın almıştı. Hazreti Peygamber, bak bu senin için kıyamet günü alnında dilenme lekesiyle gelmenden daha hayırlıdır buyurdu ve sözlerine şöyle devam etti. Dilenmek sefil, fakirleşmiş, rüsva edici, borca batmış veya elem verici, kana bulaşmış insanlar dışında kimseye caiz değildir.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik, seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası

0: Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz namaz kılarken uykusu ağır basarsa, uykusu geçinceye kadar yatsın. Zira biriniz uyuklayarak namaz kılarsa, olabilir ki istiğfar edeyim derken, bilmeden kendisine söver.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir. Bir kul bir günah işler ve Allah'ım benim günahımı bağışla diye niyaz ederse Allah Teala kulum bir günah işledi. Fakat günahını bağışlayacak veya o yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu hatırladı, buyurur. Sonra tekrar o günahı işler de, ey Rabbim, beni bağışla, der. Bunun üzerine Allah, Tebareke ve Teala, kulum bir günah işledi. Fakat günahını bağışlayacak veya o yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu hatırladı, der. Sonra yine o günaha döner ve yine ey Rabbim beni bağışla diye niyaz eder. Bunun üzerine Allah Teala kulum bir günah işledi. Fakat günahını bağışlayacak veya o yüzden kendisini sorgulayacak bir Rabbi olduğunu hatırladı. Bu kulumu ben affettim. Artık dilediğini yapsın, buyurur.

Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala benim için birbirini sevenlere nebilerin ve şehitlerin bile imrenecekleri nurdan minberler vardır buyurmuştur.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbe verirken ayakta duran birini gördü ve onun kim olduğunu sordu. Ebu İsrail'dir. Kendi kendine güneşte durmayı, oturmamayı, gölgelenmemeyi, konuşmamayı ve oruç tutmayı adamıştır, dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ona söyleyin, konuşsun, gölgelensin, otursun.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemaziyel-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır. Daha sonra Hazreti Peygamber bu ay hangi aydır diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim vereceğini zannettik. Bu ay Zilhicce değil mi? Dedi. Evet dedik. Bu hangi beldedir buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. Burası belde-i haram, Mekke değil mi dedi. Evet dedik. Bugün hangi gün dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi dedi. Evet dedik. Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha, burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar, dedi. Sonra, söyleyin, tebliğ ettim mi, diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine, evet, dedik. O da, Allah'ım, şahit ol, buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Altına, gümüşe, kadifeye ve işlemeli elbiseye kul olanlara yazıklar olsun. Eğer bunlara bir şeyler verilirse hoşlanırlar, verilmezse hoşlanmazlar.
1: Hadislerin hikayeleri. Hicaz bölgesinin sessiz ve karanlık gecelerinden biriydi. Gökyüzünde yıldızlar parlıyor, vakit gece yarısına doğru ilerliyordu. Birçok insan için sıradan bir gece olmasına rağmen o yattığı yerde huzursuzdu. Düşmanlarına korku saldığı için Allah'ın kılıcı lakabına layık görülen kahraman sahabi Halid bin Velid yatağında uzanmış yatıyordu. Ama rahat bir uykuda değildi. Gecenin sessizliğini onun sayıklamaları bozdu.
2: Hayır, hayır, hayır. Sakın, sakın. Yo, bırakın.
1: Ne garip tecellidir ki düşmanı titreten Halid bin Velid uykularını kaçıran korkulu rüyalar görüyordu. Gece onun sesiyle yankılandı.
2: Yeter!
1: Kabuslar gören ve rahat edemeyen Halid bin Velid Resul-i Ekrem'in yanına gitti. Bu dayanılmaz halini arz etti ve yardım istedi.
2: Ey Allah'ın Resulü, geceleri uyuyamaz oldum. Yüreğim daralıyor, aklım bulanıyor. Gözlerimin önünde türlü hayaller beliriyor. Lütufta bulun, bana yardım et.
1: Allah'ın elçisi, zafer meydanlarında düşmanın yüreğini titreten Halid bin Velid'in gözlerine baktı ve Halid, yatağına girdiğin zaman Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım diye dua et dedi. Halid bin Velid Allah'ın elçisini can kulağıyla dinledi ve şükran duygularını ifade ederek huzurundan ayrıldı. Aradan bir iki gün geçtikten sonra Halid bin Velid yeniden Resulullah'ın yanına geldi. Kendinden emin bir duruşu vardı. Hazreti Peygamber'e şu ifadelerle teşekkür etti.
2: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Öğrettiğin duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem yine de korkmam.
1: Allah'ın elçisi Halid bin Velid'in şükran ifadelerine mütebessim bir çehreyle mukabelede bulundu. Halid bin Velid'in yeniden huzura kavuşması Allah'ın elçisini mutlu etti.
3: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hazreti Peygamber'in başarılı komutanlarından Amr bin As'ın oğlu olan Abdullah bin Amr, "Ey Allah'ın elçisi, bana cihadı ve gazayı anlat." diyerek cihadı en iyi şekilde kavrama arzusunu dile getirmişti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Abdullah bin Amr, eğer sen sabrederek ve sevabını sadece Allah'tan bekleyerek savaşırsan, Allah da seni sabreden ve yaptığı mücadelenin karşılığını sadece Allah'tan bekleyen bir kişi olarak diriltir. Eğer gösteriş ya da övünmek için savaşırsan, Allah seni gösteriş yapan ve övünen biri olarak diriltir. Ya Abdullah bin Amr, sen hangi hal üzere savaşırsan, Allah da seni o hal üzere diriltir buyurmuştur.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
5: Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahısa dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, "Bu üç kişinin durumunu size haber vereyim." Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır. İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hangi amel daha faziletlidir diye Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum. Vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisi dedim? Anaya ve babaya iyilik etmek dedi. Sonra hangisi deyince Allah yolunda cihattır buyurdu. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Kur'an'ı sürekli okuyun ve ezberlerinizi tekrarlayın. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki Kur'an'ın hafızadan uçup gitmesi devenin bağından kurtulup kaçmasından daha hızlıdır buyurmuştur.

Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Oruçluya iftar veren kimse oruçlunun sevabı gibi sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı.
1: Ahiret sermayemizi tehdit eden büyük günah, kul hakkı. Peygamber Efendimizin Safa Tepesi'ne çıkıp, haberiniz olsun ki ben şiddetli bir azap öncesinde sizin için gönderilmiş bir uyarıcıyım dediği zamandan itibaren bir ömür boyu insanları hakkında uyardığı bir gün vardır. Ahiret günü. Geleceği hakkında asla şüphe olmayan bu günün varlığına inanmak, mümin olabilmenin vazgeçilmez bir kaidesidir. Bütün insanların kabirlerinden çıkacağı yevmül huruc, yeniden dirilişin yaşanacağı yevmül bas, bazı insanların yaya, bazı insanların binekli, bazılarınınsa yüzüstü sürünerek toplanıp bir araya geleceği yevmül cem, yani toplanma günüdür o gün. Yevmü tegabun diye ifade edilen aldanışın ortaya çıkacağı gündür. Bir yığın kemik, bir yığın toz olduğumuz zaman mı yeniden diriltilecekmişiz diyerek Resulullah'ı ciddiye almayanların ve bugünün geleceğine inandığı halde pervasızca yaşayan insanların aldandıklarını anlayacakları gündür. İşte o gün herkesin dünya hayatında kazandıklarıyla yüzleşeceği, Rabbine ince ince hesap vereceği yevmül hisab, hesap günüdür. O gün suçluların bu nasıl bir kitap, küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın yaptıklarımızın hepsini sayıp dökmüş sözleriyle dehşete kapıldıkları amel defterleri ortaya konur ve artık onların dilleri değil elleri konuşur, ayakları da şahitlik eder tüm yaptıklarına. Artık geri dönüp iyilik yapmak için yalvarmaları beyhudedir. Adalet terazilerinin kurulacağı o gün zerre kadar iyilik yapan da, zerre kadar kötülük yapan da yaptığının karşılığını görecek ve hiç kimseye haksızlık yapılmayacaktır. Dünya hayatında haksızlığa uğramış olan kimseler de işte bu adil hesaplaşmada haklarını tas tamam alacaklardır. Böylece kişi kendisiyle ve Rabbiyle yüzleşmekle kalmayacak. Diğer insanlarla da hesaplaşarak sorgusunu tamamlayacaktır. Malın mülkün hükümsüz kaldığı, aile, akraba ve dostun fayda sağlamadığı ahiret gününde kişinin tek sermayesi dünyada işlediği iyilik ve güzellikler, salih ameller olacaktır. Dolayısıyla insanlar arasındaki davaların görülmesi, hakların ödenmesi de bu sermaye ile mümkündür. Peygamber Efendimiz hadis-i şeriflerinde meseleyi şöyle açıklamaktadır. Ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa o kişi mağdur ettiği kişinin günahlarını yüklenir. İnsan olarak en büyük yanılgımız insanlarla olan hukukumuzu yeteri kadar önemsemeyerek ahiret sermayemizi yalnızca Allah'a karşı yükümlülüklerden ibaret sanmamızdır. Elbette ki ilk ve öncelikli görevimiz ona inanmak, ibadet ve taatimizi eksiksiz bir şekilde yerine getirmektir. Ancak bunların yanı sıra Rabbimiz bizden birbirine sevgi ve muhabbet duygularıyla yaklaşan, iyiliği tavsiye edip kötülükten nehyeden, kırgınlık ve dargınlıklara asla fırsat vermeyen, Allah'ın kardeş olan kulları olmamızı ve böylece örnek bir toplum oluşturmamızı istemektedir. Bu nedenledir ki Yüce Kitabında sosyal hayatın düzenlenmesi ve beşeri münasebetlerin geliştirilmesine dair pek çok hükme yer vermiştir. Hukukun gözetilmesi ve adaletin hakim kılınması gerektiğinin altını ısrarla çizmiştir. Peygamberimiz, ey insanlar, bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl saygınsa, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve haysiyetiniz de aynı şekilde saygındır, dokunulmazdır hadisiyle, insanların dokunulmaz haklarını en genel anlamda beyan ederken, ayet ve hadislerde anne babanın, çocukların, yakın ve uzak akrabanın, komşuların ve toplumda bulunan her bir bireyin birbirleri üzerindeki hakları ayrıntılı olarak ifade edilmiştir. Bu doğrultuda kalp kırmadan adam öldürmeye, iftiradan gasp ve hırsızlığa kadar insan haklarının her türlü şekilde ihlali kul hakkına girmek olarak değerlendirilmiş ve suç kabul edilmiştir. Rahmeti gazabını geçmiş olan Rabbimiz, kullarına karşı işlenen bu suçları kendi affı kapsamında tutmamış, kul haklarının asıl sahiplerine ödenmesini uygun görmüştür. söz gelimi cihad ederken şehit olan kimsenin günahları Allah tarafından bağışlansa da borcunun affolunmayacağı bildirilmiştir. Zira borç kul hakkı kapsamındadır ve asıl muhatabıyla helalleşmeden bu yükümlülükten kurtulmak mümkün değildir. Her hak sahibine hakkını vermenin esas olduğu dinimizde, ihlal edilen her bir hakkın gerek bu dünyada gerekse ahirette telafisi gerekmektedir. Nitekim ahireti anlamlı kılan en önemli şeylerden biri, bu dünyada ödenmeyen hakların orada ödenecek olması ve böylece ilahi adaletin tam anlamıyla gerçekleşecek olmasıdır. Kim kardeşine haksızlık etmişse onunla helalleşsin diyen Hazreti Peygamber, ihlal edilen hakların dünyada telafi edilmesini tavsiye etmektedir. Zira ahirette telafisi durumunda yegane sermayemiz olan salih amellerimiz bizi güzel bir sona eriştirmeden tükenebilir. Bu duruma düşen kimseyi müflis diye adlandıran Allah Resulü, onun ahiretteki halini şöyle tasvir etmiştir. Müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir, sonra da cehenneme atılır. Ey huzur içinde olan nefis! Sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. Artık iyi kullarımın arasına, cennetime gir. Hitabını beklerken, beka yurdunda müflis konumuna düşmemek için hem Allah'a, hem insanlara, hem de tüm kainata karşı görev ve sorumluluklarımızı eş zamanlı olarak yerine getirme gayretinde olmalı ve Allah Resulü'nün Allah'ın huzuruna hiç kimseye haksızlık yapmadan çıkmayı umuyorum dediği gibi, biz de huzur-u ilahiye üzerimizde kul hakkı olmadan çıkabilmek için dua etmeliyiz.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim malını korurken öldürülürse şehittir. Kim dini uğruna öldürülürse şehittir. Kim canı uğruna öldürülürse şehittir. Kim ailesi uğruna öldürülürse o da şehittir.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo.

0: çağları kamış açan butu. Kutlu çağrı.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
2: Kamu spotu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Selime oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. "Evet ya Resulallah, bunu istemiştik," dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Selime oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Teyze anne gibidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bana öğüt ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona kızma buyurdu. Adam isteğini birkaç defa tekrarladı. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem kızma buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.

Semure bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek yüz karasıdır. İnsan onunla kendi yüzünü karartır. Yalnız yöneticiden hak ettiğini istemek veya zaruret sebebiyle istemek müstesnadır.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun buyurdu.

edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar Allah yolunda cihad etmiş gibi mükafat alırlar. Ravi, sanıyorum o kimseler bıkmadan gece ibadet eden, ara vermeksizin oruç tutan kimse gibidir buyurdu dedi.

0: Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar ümmetimden bana selam getirirler.
1: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan öldüğünde 3 şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, yani sürekli herkese faydası dokunan işler, faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, "Benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım."

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin. Sarsılır Ebu Kuveys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir. Yapayalnız ve kurak.

Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Allah'ım hamdolsun, o yaşıyor. Resulullah yaşıyor. Sevinin ey müminler. Resulullah hayatta.
2: Kâb, peygamberimiz sana susman için işaret ediyor.
1: Tamam susuyorum. Onu hayatta görünce dayanamadım.
3: Muhammed'i öldürdüğünü söyleyen hanginizdi?
4: Ben öldürdüm.
3: Mekke senin gibi kahramanı altınlara boğarak ödüllendirecek.

0: gelecektir İbn-i Kamiye. Hadi bana Muhammed'in cesedini göster.
1: Saydığın şahısların hepsi sağdır. Allah seni rezil etmek için onların hepsini sağ bıraktı.
0: Ömer, bu suskunluğa dayanamayacağını biliyordum. Yaşıyorsa mutlaka cevap verir demiştim. Bugün Bedir'in intikamını aldık. Savaşta galibiyet sırayladır. Bizim ölülerimize karşılık sizin ölüleriniz.
1: Eşit olduğumuzu sanma. Bizim ölülerimiz cennettedir, sizinkilerse cehennemi boyladı.
2: Peygamberimiz Hazreti Hamza'nın cesedine doğru ilerledi. Yanına geldi, vücudunun halini görünce dayanamadı, hıçkırarak ağlamaya başladı. Onun ağlayışı tüm Müslümanları ağlattı.
3: 63. Bölüm.
2: Peygamberimizin acısı çok büyüktü. Sevgili amcasının paramparça edilmiş bedeni başında hem ağlıyor hem de şöyle diyordu: senin uğradığın musibete uğrayan kimse yoktur. Ve ben hiçbir zaman şu an olduğu kadar öfkelenmemiştim. Ey Resulullah'ın amcası Hamza! Ey Allah'ın ve Resulünün aslanı Hamza! Ey hayırlar işleyen Hamza! Ey üzüntüleri gideren Hamza! Ey Resulullah'ın koruyucusu olan Hamza! Allah sana rahmet etsin. İyi bilirim ki sen hısım ve akrabalık haklarını gözetir, daima hayırlı işler yapardın. Eğer yas tutmak uygun olsaydı, senden sonra hiçbir şeye sevinmez, senin yasını tutardım. Vallahi sana yapılana karşılık müşriklerin ölülerinden 70 kişinin cesedini kesip biçeceğim. Onun bu sözünü duyan ashab-ı kiram da müşriklerin ölülerine misilleme yapmak üzere yemin ettiler. Ancak çok geçmeden Cebrail aleyhisselam gelerek Allah'ın emirlerini onlara iletti. Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. İlahi hitabın ikazıyla Peygamberimiz bu şekilde intikam alınmayacağını Müslümanlara bildirdi. Ettikleri yeminden dolayı da kefaret vereceğini söyledi. Medine'ye ulaşan haberlere göre savaş bitmişti. Peygamberimizin halası Hazreti Safiye'nin içinde bulunduğu bir grup kadın savaş meydanına gelmişlerdi. Hazreti Safiye kardeşi Hamza'nın ve yeğeni Abdullah bin Cahş'ın şehit edildiğini öğrenmişti. Fakat onlara ne yapıldığını bilmiyordu. İlk karşılaştığı kişiler yeğeni Hazreti Ali ile oğlu Zübeyir oldu.
4: Zübeyir, annen geliyor. Hay Allah, dayım Hamza'yı görmek isteyecektir. Ona olanları anlat.
5: Ben anlatamam. Sen anlat.
4: Hala, daha fazla ilerleme. Olan biteni görmeni istemiyorum. Çok kayıp verdik.
6: Resulullah nasıl?
4: Hamdolsun, iyi.
6: Bana onu göster.
4: Hala, dur lütfen. Bak karşıda.
6: Yaralandı mı?
4: Evet, ama durumu iyi hamdolsun.
5: Anne, burada biraz bekle.
6: Çekil önümden.
5: Biraz bekle. Allah Resulü'nün geldiğini haber verelim.

0: Anneciğim, Allah Resulü geri dönmeni emrediyor. Hamza'yı görmesin diyor.
1: Ona işkence ettiler değil mi? Bu musibet onun başına ancak Allah yolunda olduğu için gelmiştir. Bundan daha kötüleri de başımıza gelse razıyız. Tüm bunlara Allah yolunda sabrederiz. Sabrımızın karşılığını da Allah'tan bekleriz.
2: Peygamberimiz halası Safiye'nin bu sözlerini duyunca istediğini yapmasına müsaade etti. Hazreti Safiye önce peygamberimizin yanına geldi.
1: Hamdolsun, sana bir şey olmamış. Kardeşim Hamza nerede?
2: Peygamberimiz halasını "O şehit düşen Müslümanların arasındadır" diye yanıtladı ve ikna edebilme ümidiyle "Hala, aklına bir zarar gelmesinden korkuyorum" dedi. Hazreti Safiye kararlıydı. Peygamberimiz elini onun göğsüne koyarak dualar etti. Hazreti Safiye ağır adımlarla kardeşine doğru ilerledi. Onu görünce dizüstü çöktü ve ağlamaya başladı.
1: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hamzam, yiğit kardeşim, Allah'ın aslanı, peygamberinin aslanı. Ah Hamza.
2: O ağladıkça peygamberimiz de ağladı. Müşrikler Uhud'dan ayrılmadan önce savaş meydanını gezerek kendi askerlerinin durumunu görmek istemişlerdi. Savaştan önceki gün evlenen Hanzala'nın babası Ebu Amir müşrik saflarındaydı. Oğlunun cesediyle karşılaştığında dizüstü çökerek ağlamaya başladı.
3: Hanzala, oğlum, ben seni Muhammed'e karşı uyarmadım mı? Bak, başına neler geldi. Bunlar aklını çelmeden önce sen babana saygılı bir evlattın. Asil bir karakterin vardı senin. Şimdi arkadaşlarının yanında bir çiçek gibisin. Ey Kureyş, oğlum düşmanınızdı, şimdi öldü. Artık onun cesedine dokunmayın.
2: Kureyşliler onun bu isteğine uygun davrandılar. Hanzala'nın bedenine dokunulmadı. Hazreti Hamza'nın birkaç metre ilerisinde Abdullah İbni Cahş, onun yanında da Hazreti Hanzala şehit olmuştu. Peygamberimiz ve arkadaşları Hanzala'nın güzelliğine hayran olmuşlardı. Ona baktıklarında cennetteki yerini görür gibi oluyorlardı. Biraz ileride Hayseme'nin bedeni uzanıyordu. Arkadaşları Hayseme'nin Bedir'de şehit düşen oğluna olan hasretini dile getirişini hatırlıyorlardı.
4: Ey Allah'ın Resulü! Bedir gazasına çıkarken oğlum bana mani olmuştu. En sonunda kura çekmek zorunda kaldık. Kura ona çıktı. Oğlum saat gitti ve şehit oldu. Halbuki ben şehit olmayı ne kadar arzu ediyordum. Dün gece oğlumu rüyamda gördüm. Cennet bahçelerinde ırmaklar arasında dolaşıyordu. Bana, baba, cennette bana katılsana. Bak ben Rabbimin vaat ettiği her şeyin gerçek olduğunu gördüm dedi. Vallahi ya Resulallah, hem oğluma hem cennete olan özlemim şiddetlendi. Yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı. Ben artık Rabbime kavuşmak istiyorum. Ne olur bana dua et de özlediğim şehitlik makamına ereyim.
2: Hayseme oğluna kavuşmuş, şehitlik makamına ermişti. Peygamberimiz şehitler arasında Musab bin Umeyr'e rastladı. Gözyaşları içinde, "Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir" ayetini okudu. "Ben seni Mekke'de gördüğüm zaman" diye devam etti sözlerine, "senin kadar güzel giyinen ve senden daha güzel bir yiğit yoktu. Şimdi sen üzerini örtmeye yetmeyecek bir hırka içinde saçı başı karmakarışık haldesin. Sonra Musab'ın arkadaşlarına dönerek şöyle dedi: bakın şu yiğide ki o anne babasının ona sunduğu imkanları sırf Allah ve Resulünün rızası için bıraktı. Musab bin Umeyr'in Ensar'ın gönlünde çok ayrı bir yeri vardı. Çünkü o Medine'ye İslam'ı öğreten kişiydi.
5: Ya Resulallah, siz hicret etmeden evvel bir sene beraber kaldık. Ben Musab kadar güzel huylu birini görmedim. Şehadet mübarek olsun. Allah bizi de cennette onlarla buluştursun.
2: Musab bin Umeyr defnedilirken üzerine örtecek bir kefen bulunamadı. Ashab-ı kiram kısa bir hırkayla onun başını örtseler ayaklarını örtseler başı açıkta kalıyordu. Peygamberimizin emriyle hırkayla başı örtüldü, açıkta kalan ayakları ise ısır otuyla kapatıldı. Ashab-ı kiram şehit ve gazilerin durumunu öğrenmek için savaş meydanına yayılmışlardı. Yaralılar arasında Usayrim adıyla bilinen bir adam vardı. Onun Müslüman olup olmadığına dair kimsenin bir fikri yoktu.
6: Bu Usayrim değil mi?
7: Evet, o.
6: Müslüman olmuş muydu peki?
7: Bilmiyorum. Gel kendisine soralım. Usayrim, beni duyuyor musun?
8: Evet.
7: Bir yudum su içireyim sana. Usayrim, sana bir şey soracağım. Daha önceden bizim yanımızda bulunmamıştın. Buraya niçin geldin? Kabileni yalnız bırakmamak için mi geldin?
8: Ben Müslüman oldum. Resulullah'ın yanına geldim. Beni buraya seren darbeyi alıncaya kadar da savaştım.
2: Usayrim kısa bir süre sonra şehit oldu. Durumunu peygamberimize anlattıklarında az şey yaptı ama çok sevaba kavuştu. Usayrim cennetliktir buyurdu. Usayrim bir vakit namaz kılmadan cennete giren sahabi olarak anıldı. Şehitler arasında bir kişi daha vardı ki sahabenin çoğu onu bir Yahudi olarak tanıyordu. Muhayrık isimli bu Yahudi İslam'ı seçerek kavminin aksine savaşa katılmıştı.
9: Ey kavmim! Vallahi siz Muhammed'in peygamber olduğunu, ona yardım etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Neden savaş için harekete geçmiyorsunuz?
10: Bugün cumartesi günüdür. Biz cumartesi yasağına aykırı hareket etmeyiz.
11: Evet, cumartesi yasağı var.
12: Evet, doğru söylüyor. Evet, evet.
9: Cumartesi günleri işinize gelen her şeyi yapıyorsunuz. Sizin için cumartesi yasağı diye bir şey kalmamıştır. Muhammed'le anlaşma yapmadınız mı? Şehre dışarıdan bir saldırı olduğunda onun yanında savaşmayacak mıydınız? Hayır. Anlaşılan sizden bir hayır gelmeyecek. Ben gidiyorum. Haberiniz olsun. Eğer öldürülürsem tüm malım Muhammed'indir.
13: Onca bağ bahçeyi Yahudi olmayan birine mi bırakıyorsun?
9: Evet, ben onun peygamber olduğuna inanıyorum. Siz de inat etmeseniz bu gerçeği görürsünüz. Mülkü bana ait olan 7 bahçe bundan sonra Muhammed'indir. Onları dilediği şekilde kullanır.
2: Peygamberimiz Uhud şehitleriyle ilgili şöyle dedi: Uhud'da kardeşleriniz şehit oldukları zaman Allah onlara öyle nimetler tattırdı ki keşke Allah'ın bize neler ikram ettiğini kardeşlerimiz de bilse de düşmanla çarpışmaktan korkup düşmandan yüz çevirmeseler dediler. Bunun üzerine Yüce Allah, ben onlara bu dediklerinizi ulaştırırım dedi ve şu ayetleri indirdi: Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. Şehitler, Allah'ın nimetine, keremine ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler. Onlar yaralandıktan sonra Allah'ın ve peygamberinin davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır.
14: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağ.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Serinlikte kılınan iki namazı sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer.

Ebu Kepşe Amr bin Sa'd el-Emmari'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Üç şey vardır ki ben onlar hakkında yemin ederek size bir şeyler söyleyeceğim. Onları hatırınızda tutun. Sadaka kulun malını eksiltmez. Bir kimse haksızlığa maruz kalıp da sabrederse Allah onun şerefini arttırır. Dilencilik kapısını açan kimseye Allah fakirlik kapısını açar. Ravi yahut buna benzer bir ifade kullandı diyor. Bir söz daha söyleyeceğim. Onu da hatırınızda tutun. Dünyada dört çeşit insan vardır. Bir adam vardır ki Allah ona mal ve ilim verir. O da Allah korkusuyla hareket eder. Hısım akrabasını görüp gözetir ve bunda Allah'ın hakkı olduğunu da bilir. İşte bu kimse en yüksek mertebededir. 2. Diğerine Allah ilim verir fakat mal vermez. Fakat o samimi olarak eğer malım olsaydı filanca gibi yapardım der. O da niyetinin karşılığını alır. İkisinin mükafatı eşittir. 3. Bir diğeri de vardır ki Allah kendisine mal verir fakat ilim vermez. Bu kimse malı rastgele sağa sola harcar. Onu harcarken Allah'tan sakınmaz, akrabasını gözetmez ve o malda Allah'ın hakkı olduğunu bilmez. İşte bu adam en kötü mertebededir. 4. Sonuncu kişiye ise Allah mal da ilim de vermez. O kişi malım olsaydı filanca üçüncü gruptaki gibi yapardım derse niyeti sebebiyle günaha girer. Her ikisinin günahı da eşittir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir. Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla. Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin. Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zaman ise canımı al.

0: Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir.
1: Resul-i Ekrem şöyle buyurmaktadır. İnsan uyuduğunda şeytan onun ensesine 3 düğüm atar. Her bir düğümü atarken önünde uzun bir gece var, yat der. Eğer kişi gece uyanıp Allah'ı zikrederse düğümün biri çözülür. Kalkıp abdest alınca bir düğüm daha çözülür. Namaz kılınca üçüncüsü de çözülür ve kişi canlı ve kendini iyi hissederek sabaha girer. Eğer böyle yapmazsa kendini kötü hissederek tembel bir şekilde güne başlar.

Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifayla buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir. Her şeyi işitir ve size de yakındır." buyurdu.

Selman'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü gusledip iyice temizlenen, saçlarının ve sakalının bakımını yaparak veya evindeki güzel kokulardan sürünerek camiye gelen ve ileri geçmek için iki kişinin arasını ayırmadan gerektiği kadar namaz kılan, sonra da imamın hutbesini sessizce dinleyen kimsenin o cumayla bir sonraki cuma arasındaki günahları bağışlanır.

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu.

O da geçen seneyle gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu. Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde veba salgını olduğunu işittiğiniz zaman oraya girmeyin. Bulunduğunuz yerde veba salgını baş gösterirse oradan da çıkmayın buyurdu.

Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı. Bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. 2. defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetimin kalan 1/3'ünü de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım.

Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayvanların bağlanıp atış ve benzeri şeyler yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir.

0: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem münafıklarla aramızdaki güvence namazdır. Onlardan kim namaz kılmayı terk ederse inkarcılardan olduğunu ilan etmiş olur.
1: Bir günde Damdam bin Katade isimli siyahi olmayan bir bedevi peygamberimize girip, "Ya Resulallah, benim siyah tenli bir çocuğum oldu, karımdan şüpheleniyorum," dedi. Resulullah onun endişesini gidermek için kıyas yoluyla aklını kullanmasını sağlamak amacıyla şöyle bir soru yöneltti. "Senin develerin var mı?" Bedevi, "Evet var," deyince, "O develerin renkleri nasıl?" diye ekledi. Bedevi, "Kızıl," diye cevap verdi. Resulullah, "Bunların içlerinde beyazı siyaha çalan boz deve de var mı?" diye sormaya devam ettiğinde, Bedevi, "Evet var," diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah, "O boz renk nereden oldu?" diye sorarak adamın düşünmesini istedi. Bedevi, "Belki soyunun bir damarı çekmiştir," dedi. Resulullah da, "Senin bu oğlun da belki eski bir soy köküne çekmiştir," buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Haset, iyiliği tüketen ateş. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hasetten sakının, çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi haset de iyi amelleri yakar, bitirir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: bir insanın kalbinde imanla haset bir arada bulunmaz. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: biriniz mali imkanlar bakımından ve bedenen kendisinden daha iyi durumda olanları görecek olursa, bir de kendisinden daha kötü durumda olanlara baksın. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Miktam bin Mahdi Kerip'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan elinin emeğinden daha hayırlı bir şey yememiştir. Allah'ın peygamberi Davud aleyhisselam da ancak kendi elinin emeğini yerdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın eğe kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. Eğe kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum."

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah buyuruyor ki, ben kulumun hakkımdaki tasavvuru nasılsa öyleyim. Beni zikrettiği yerde onunlayım. Rahmetim, tevfik ve inayetim onunla beraberdir. Allah'a yemin ederim ki, kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın hoşnutluğu, sizden birinizin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha büyüktür. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın yaklaşırım. Bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Meryem el-Ezdi'den radiyallahu anh nakledildiğine göre o, Muaviye'ye radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da, o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse, Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi.

Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olduğumuz esnada bir gürültü duyduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İşittiğiniz gürültünün ne olduğunu biliyor musunuz?" dedi. Biz de, "Allah ve Resulü daha iyi bilir." dedik. Bunun üzerine, "Bu 70 sene önce cehenneme atılmış bir taştır. Bugüne kadar durmadan yuvarlanıyordu. Nihayet cehennemin dibine düştü. Şimdi gürültüsünü işitmiş bulunuyorsunuz." buyurdu. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzların dışında 2 rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin. Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter, benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım, geleceğim için hayırlıysa bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi istediği şeyi söyler.

Ömer bin Hattab'ı gördüm. Hacer-i Esved'i öperken şöyle diyordu: "Biliyorum ki sen bir taşsın. Ne faydan dokunur ne de zararın. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin seni öptüğünü görmemiş olsaydım seni öpmezdim."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ.
1: Kim dilenmekten çekinir, iffetli davranırsa Allah onun iffetini artırır. Kim tok gözlü olmak isterse Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır. Kim de sabretmeye gayret ederse Allah ona sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve büyük bir lütufta bulunulmamıştır. Allah Teala bazı insanlara dünya nimetlerini daha bol vermiş, onları mallarıyla sınamayı dilemiştir. Zenginlerin mallarında ihtiyaç sahiplerinin de hakkı vardır. Ve muhtaç kimseler bazen kendilerinden daha iyi durumda olanlardan yardım talep edebilirler. Sevgili Peygamberimiz isteyenlere küçük de olsa bir şeyler verilmesini tavsiye etmiştir. Yarım hurmayla da olsa fakiri boş olarak geri çevirme. Alın teriyle geçinme imkanı varken dilencilik yapmak ve bunu bir mesleğe dönüştürmek İslam'ın onaylamadığı bir davranıştır. Özellikle geçimini temin etmekle sorumlu olduğu çocuğunu dilendirmenin vebali daha büyüktür. Bu hem çocuğu istismar etmektir hem de onların eğitim hakkını elinden almaktır. İnsan için sadece çalıştığının karşılığı olduğunu, tüm canlıları rızıklandıracağını haber veren Rabbimiz, tembellik edip başkasından yardım istenmesini hoş karşılamaz. Çok ısrar edip karşısındakini vermek zorunda bırakmaksa zulümdür. Sevgili Peygamberimiz, verince öven, vermeyince yeren, dilencilik yapan ve bu konuda ısrarcı olan kişileri Allah'ın sevmediğini belirtir. Kişinin iplerini alıp dağa gitmesi, oradan sırtında bir deste odun getirip satması, onun için insanlara gidip dilenmesinden daha hayırlıdır. İnsanlar istediğini verseler de, vermeseler de buyuran Allah Resulü, insanların içinde bulundukları şartlara göre mutlaka bir gelir elde edeceklerine işaret eder. Bu konuda sahabe de bizlere örnektir. Her şeyini Mekke'de bırakarak inancı uğruna Medine'ye hicret eden Müslümanlardan Abdurrahman bin Avf, Medine'deki Ensar kardeşlerinden bir şey istememiş, rızkını kazanmak için eline aldığı iple pazara gidip çalışmaya başlamış ve kısa bir süre sonra Medine'nin zenginlerinden biri olmuştur. Zira o, Peygamberimizden, veren el, alan elden daha hayırlıdır ilkesini öğrenmiş ve hayatına aktarmıştır. 40 hadiste sosyal hayat.

Zeyd bin Halid el-Cüheni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Oruçluya iftar veren kimse oruçlunun sevabı gibi sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez. Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazandan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar da bağlanır demiştir. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem 2 müezzini vardı. Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bilal ezanı gece sahurun bitiminden evvel okur. İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyin için. Ravi İbni Ömer diyor ki, bu ikisinin arasındaki vakit biri inip dua etmesi, diğerinin kaldırılıp gelmesi ve ezan okunan yere çıkması arasında geçen vakitten ibarettir.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün çarşıya uğramıştı. Halk da etrafındaydı. Derken küçük kulaklı bir erkek oğlak ölüsüne rastladı. Onu kulağından tutarak, "Hanginiz bunu bir dirhem karşılığında almak ister?" diye sordu. "Biz ona hiçbir şey vermeyiz. O bizim ne işimize yarar ki?" diye cevap verdiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizin olmasını istemez misiniz?" buyurdu. "Vallahi bunun dirisi bile kusurludur. Çünkü kulakları küçüktür. Ölüsünü ne yapalım?" dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Vallahi dünyanın Allah nezdindeki değeri bunun sizin yanınızdaki değerinden daha azdır," dedi. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahları temizler.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bana itaat eden Allah'a itaat etmiş, bana isyan eden de Allah'a isyan etmiş olur. Benim görevlendirdiğim yetkiliye itaat eden bana itaat etmiş, ona isyan eden de bana isyan etmiş olur.''

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz sizi fazlasıyla oyalayacak ve yaratılış amacınızı unutturacak kadar çok mal mülk edinmeyin ki gönlünüzü dünyaya kaptırmayasınız.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Veda haccı günleriydi. Allah Resulü yol azığını yarıgâr, mağara arkadaşı olan Hazreti Ebu Bekir'le birlikte ona ait bir deveye yüklemişti. Hazreti Ebu Bekir'in bir hizmetçisi de deveyi sevk etmekle sorumluydu. Derken ne olduysa hizmetçi deveyi kaybetti. Durumu haber alan Medine'nin köklü kabilesi Hazreç'in lideri Sa'd bin Ubade ve oğlu Kays, erzak yüklü bir deveyle Resulullah'a geldiler. Olanları duyduklarını söyleyen Sa'd bin Ubade, Allah Resulüne kayıp devenin yerine bu deveyi kabul etmelerini söyleyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok duygulandı ve "Medine'ye hicret ettiğimizde bize yaptıkların sana iyilik olarak yetmez mi?" dedi. Sa'd, "Minnet Allah ve Resulünedir. Vallahi malımızdan aldıkların almadıklarından bizim için daha hayırlıdır." deyince Hazreti Peygamber şunları söyledi. "Sana müjdeler olsun Sa'd. Kurtuluşu hak ettin. İnsanın ahlakı, tabiatı Allah'ın elindedir. O dilediği kimseye iyi bir huy verir. Görünen o ki Allah Teala sana da güzel bir ahlak bahşetmiştir." Sa'd, Peygamberimizin bu iltifatlarına Allah'a şükürle karşılık verdikten sonra araya Ensar'ın hatibi olarak bilinen Sabit bin Kays girdi ve Sa'd bin Ubade'ye bir iltifat da ondan geldi. "Ey Allah'ın elçisi, Sa'd İslam'dan evvel cahiliye devrinde de liderimizdi ve kıtlık zamanlarında bizi doyururdu." Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. "İnsanlar madenlerdir. Cahiliye döneminde iyi olanlar, Müslüman olduktan sonra da iyi olurlar. Yeter ki İslam'ı tam olarak kavrasınlar."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kibir ve Gurur adlı bölüm. En son kaldığımız hadis 619 nolu hadis. Ve anhu ve yine ondan, yani an Ebi Hureyre'te, Hazreti Ebu Hureyre'den, kâle, dedi ki, قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ثَلَاثَةٌ Üç grup kimse var ki, لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah azze ve celle, kıyamet günü onlarla konuşmaz.

وَلَا يُزَكِّيهِمْ Ve onları arındırmaz, paklamaz, وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ Ne de onların yüzüne bakar. Yani onların yüzüne de bakmaz, وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Böyleleri için elem dolu bir azap vardır. Hadisin ifadesi insana Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti hatırlatıyor. Cenab-ı Hak Âl-i İmrân suresinde buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَل۪يلًا Allah'ın ahdini ve Cenab-ı Hak adına olan yeminlerini az bir paha karşılığında satanlar var ya, ulaika işte onlar, la halaka lahum fil ahireti. Onların ahirette hiçbir payları, hisseleri, karşılıkları yoktur. Bunların ahirette hiçbir nasibi olmayacak. Madem ki onlar Cenab-ı Hakk'a verdikleri sözleri az bir paha çıkar karşılığında kolayca bozdular, Cenab-ı Hakk'ın adına yaptıkları yeminleri ucuz bir takım menfaatler elde etmek için kolayca sattılar. La halaka lahum fil ahira. Böylelerinin ahirette herhangi bir hissesi olamaz. Ve la yukellimuhumullahu. Ayrıca Allah onlarla konuşmaz. Ve la yanzuru ileyhim. Hem Cenab-ı Hak onlara asla bakmaz. Yevmel kıyameti, kıyamet günü, ve la yuzekkihim, ne de Cenab-ı Hak onları temize çıkarır. Öylece kala kalırlar. Değil mi ki onlar Cenab-ı Hakk'a olan ahitlerini bozdular? Allah Azze ve Celle onlara hiçbir değer vermez. Ahde hıyanet ettikleri o iğrençlikleri üzere bırakılırlar. Böyleleri için arınmak, paklanmak, temize çıkmak söz konusu olmadığından ateşi yani azabı boylarlar, cehenneme girerler. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ Onlar için orada elem dolu bir azap vardır. Kur'an-ı Kerim'de ifadesini gördüğümüz ve genel olarak Cenab-ı Hakk'ın Allah'ın ahdini bozmak, Cenab-ı Hakk'ın ahdinden vazgeçmek ve onun adına yapılan yeminleri ihlal etmek, tüm bunları ufacık dünya çıkarları uğrunda tam bir hıyanetle yapmak biçiminde ifadesini bulan hususları muhtemelen şimdi eylem planında Hazreti Peygamber'in ifadesiyle örneklendiğine tanık olacağız. Çünkü ayette geçen tehditler ile okuduğumuz hadis-i şerifte yer alan tehditler sıralı bir biçimde aynı gözüküyor. Felâfetun üç grup insan var ki لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah Azze ve Celle kıyamet günü onlarla konuşmaz. وَلَا يُزَكِّيهِمْ Onları arındırmaz. وَلَا يَنْدُرُ اِلَيْهِمْ Onlara bakmaz. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Onlar için hem elem dolu bir azap vardır. Kimdir bunlar? Hazreti Peygamber buyurmuş ki شَيْخُنْ زَانٍ Zina eden ihtiyar kimse. Yaşlanmış, yaşını başını almış, feleğin çemberinden geçmiş, bu işin yolunu, yordamını çoktan öğrenmiş, bilmiş ama buna rağmen helali varken haram bir yola tevessül etmiş. Belli ki bunu bile isteye yapıyor. Çünkü helalin yolunu bilmese, henüz öğrenmemiş, farkında olmamış olsa bir miktar cehaletinin ardına sığınabilir belki ama bu kadar yaş geçirmiş, bu kadar ömür tüketmiş, dolayısıyla bunu yapıyorsa sırf günah olsun diye, Cenab-ı Hakk'a karşı başkaldırı olsun diye zina şeklinde yapıyor. Kasıt belirginleştikçe amd dediğimiz Cenab-ı Hakk'ı dikkate almama, umursamama, onun hükmünü ciddiyetle hayatında önemsememe durumu yani cürüm daha da belirginleşir. Çünkü böyle bir kimsenin ben bunun helal yolunu bilmiyordum deme lüksü yok. Belli ki bunu bile bile Cenab-ı Hakk'ı umursamadığı için zina şeklinde yapmış. Bu noktadan sonra bu

adı küstahlık. Ayette Cenab-ı Hakk'ın فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّا نُهُوا عَنْهُ dediği ileri boyut. Sakındırıldıkları hususları hiç umursamaksızın baş kaldırıya yönelmeleri. Evet, biliyoruz, hem de çok iyi kavradık ama umursamıyoruz. Senin sözünün, senin hükmünün hiçbir ehemmiyeti yok. Ne yaptığımızın farkındayız. Sana da hükmüne de itibar etmiyoruz. Kabilinden feci bir başkaldırı. Bu durum hangi günahta bu şekilde tekrar ederse ve ilerleyen yıllarda bu boyutlara gelirse aynı fecaate ulaşır. Çünkü Cenab-ı Hak ayette وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ısrar etmezler, yaptıklarını bile bile sürdürmezler. Kuldan beklenen düşe kalka bir şeyler öğrenmesi, vakit geçtikçe, zaman ilerledikçe derlenip toparlanması ve gelmiş bu ihtiyar ileri yaşına inatla bile isteye aynı şeyi yapıyor. Belli ki Cenab-ı Hakk'a bağlılığını kaldırıp atmış, köprüleri yıkmış, kendisini onun hükümleriyle kayıtlı saymıyor, bağlı görmüyor. Sen ne dersen de ben bildiğimi okurum moduna çoktan girmiş. İşte ayette ifadesini gördüğümüz اِنَّ الَّذ۪ينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ فَمَنًا قَل۪يلًا az bir dünyalık çıkar, menfaat, haz karşılığında Cenab-ı Hakk'a söz verdiği, senin ahdine bağlı kalacağım, plana sadık yol alacağım, hayatımda senin olur dediklerine, olmaz dediklerine dikkat edeceğim, senin yap dediklerine, yapma geri dur dediklerine boyun eğeceğim. Bunlar ahde vefanın yaşam biçimleri. Böyle karşılık bulur kulun hayatında Cenab-ı Hakk'ın hükümranlığı. Kul Cenab-ı Hakk'ı böyle alır hayatına. Sadece tanımakla kalmaz, sevgisiyle, saygısıyla ona hayatında yer verir. Allah'ın ahdi üzere yaşamak böyle bir şeydir. Ama bir adam düşünün ki Cenab-ı Hakk'ın hükmünü saymamış, gençliğinde değil, orta yaşlarında değil, gelmiş ileri yaşlarına hala bunu helal bir yoldan yapmak varken göz göre göre haram yoldan bunu işliyor. Bu Allah'a karşı diklenmenin, kafa tutmanın, baş kaldırmanın dorukları gibi oralara dayanmış. Dolayısıyla Allah böyle bir kimseyle konuşmaz, onu arındırıp paklamaz, ona nazar etmez, bakmaz ve onun varacağı yer elem dolu bir cehennem azabıdır. Üç grup kimseden ikincisi olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem وَمَلِكٌ كَذَّابٌ dediği kezzap kralı saymış. Bu öyle bir hükümdar ki yalan konuşuyor, halkını aldatıyor. Her seferinde onları başka başka yalanlar ile avutuyor. Yönetimini yalan temelli olarak oluşturmuş. Halkına karşı hesap verilebilirlik ilkesini yalan üzerinden boşa düşürmüş. Böylece her defasında sorumluluktan sıyrılıyor ve insanlar üzerindeki hegemonyasını sürdürmenin bir yolunu buluyor. İçtenlikli değil, samimi değil, insanlık tarihi bunun örnekleriyle dolu. Elbette ki yalan hiç kimseye yakışmaz. Ancak yalan söylediğiniz ve yalan söyleyerek aldattığınız kimselerin sayısı arttıkça yalanın cürüm katsayısı artıyor demektir. Siz biri, ikiyi, üçü, beşi değil kitleleri yalan ile aldatıyorsanız bu korkunç olur. İnsan toplulukları üzerinde operasyon araçlarından onları manipüle edebilmenin yollarından en önemlisi adeta iyi bir hitabet ve kitleleri bu hitabetin duygusallığı içerisinde yanıltmak. Günümüzde medya ve bileşenlerinin de işin içerisine dahil olduğu ve böylece insanların dalga dalga kitleler halinde yanıltıldığı süreçler yaşanıyor. Özellikle ümmet coğrafyasındaki dikta rejimler, geçmişte sahabe-i kiramın fethettiği o mübarek coğrafyalarda

0: halkın iradesini bloke edip başa geçen kukla unsurlar. Sabah, akşam insanlara yalan konuşurlar. Dün konuştukları yalanları bugün başka yalanlarla değiştirirler, pişkindirler, arsızdırlar. Halklarının servetlerini, yeraltı, yerüstü zenginliklerini kendilerini ayakta tutan batılı hegemonyalara peşkeş çekerler. Halklarını aldatmada, dolayısıyla yalan konuşmada ne kadar becerikliyse o kadar elverişlidirler, o kadar kullanışlıdırlar. İnsanların iradesine tek tek hürmet göstermez, onları yönetimin gerçek sahibi olarak kabul etmez, kendilerinin ve ailelerinin üstünlüklerine insanları inandırmak için bir de dini kötüye kullanarak alet ederler. Sadece kendilerinin yalan konuşması yetmez, bir de sözüm ona din adamlarını, alimleri bu yalana ortak ederler. Milyonların hakkının zayi olduğu bu süreçlerde korkunç dramlar yaşanır. Korkunç hak ihlalleri gerçekleşir. İşte tüm bu hukuksuzluklara yol açan, halkın iradesini tanımayan ve en büyük sermayesi yalan olan bu kezzap melikler, bugün yahut tarihin hangi döneminde yaşamışlarsa, var olmuşlarsa, hepsi Resulullah'ın tarif ettiği bu vasfa uyuyorlarsa, bu tehdit ile hak katında karşılık bulacaklardır. Allah'ın konuşmadığı, kıyamet günü onları arındırıp paklamadığı, onlara bakmadığı ve kendilerine elem dolu bir azabı hazırladığı akibete uğrayacaklar. Hazreti Peygamber'in bu hadisinde üç gruptan üçüncüsünü ise va'ilun mustekbirun diye ifade ettiği kibirli fakir alıyor. Üçüncü sırayı alan bu amansız müstekbir de kim? Hem de fakir. Fakirliğiyle insanlar nezdinde şuna buna el açan, güçlü, muktedir, zengin insanların karşısında ezilen ama alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'ye sıra gelince birdenbire küstahlaşan bir tip. Normalde fakirliğiyle boyun eğmeye alışmışken alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle karşısında çok daha mütevazi, çok daha saygılı olması beklenirken birdenbire renk değiştirmesi, asi olup küstahlaşması. Kibri, büyüklenmesi, diklenmesi, sıra alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'ye gelince birdenbire ortaya çıkıyor. Kötü kötü konuşuyor, Cenab-ı Hakk'a hakaret ediyor, Rabbini aşağılıyor, onu yok sayıyor. Çok ironik bir durum. Zengin bir adamın Cenab-ı Hakk'a büyüklenmesinden daha kötü bir görüntü. Çünkü fakr-ı zaruretin içerisinde güce boyun eğmeye bu kadar teşneyken sırf sıra alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'ye gelince baş kaldırıyor. Neyine güveniyorsun sen? Sırf alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'yi aşağılamak için mi yapıyorsun bunu? Şehvetine kapılacağın, gücüne, zevkine, kıvancına tutunacağın bir arka plan da yok. Hani diyelim ki şunları, şunları, şunları var. Dolayısıyla beşerdir, şaşar. Bu arka plan dolayısıyla, bu güç, bu mal, bu servet, bu kariyer dolayısıyla aldandı, kendisini buna kaptırdı ve istikbara girişti. İnsanlarda çoğunlukla karşılaştığımız durum öyledir. Allah bir kimseye güç ve kudret verirse istikbar ile sınayacak demektir onu. Çünkü bu güç ve kudret ve imkanlar insanın müstekbir tarafını kaşır, ortaya çıkarır, o türden duygularını köpürtür. Kelle innel insane leyatga en ra'ahu stagna buyuruyor Cenab-ı Hak. İnsan var ya insan, kendisini müstağni gördüğünde şuyum var, buyum var, şuyum da var, İmkanlarını bol ve fazlaca her şeyden elinde var gördüğünde, gücün insanı alttan alta böyle kaynattığı, istikbara doğru çağırdığı bir durum. Hak Teala buyurdu ki la yatğa, taşkınlığa yönelir. Hatta başka bir ayette Cenab-ı Hak وَلَوْ لَا اَنْ يَكُونَ النَّاسِ اُمَّةً وَاحِدًا, insanların hepsi tek bir ümmet olup hepsi taşkınlığa yönelecek olmasaydı لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ, Rahman'ı inkar edenlerin evlerini, barklarını gümüşten, altından, kerevitten süslerdik, bezerdik. Ama bildik ki kim Rahman'ı inkar edince bu servete kavuşursa, geride Rahman'ı inkar etmeyen kalmaz. Herkes biz de bu mala, güce, servete kavuşalım diye taşkınlığa yönelir. Yapmamış böyle Cenab-ı Hak, irademizi baskılayacak ve bizi her halükarda istikbara sevk edecek düzeyde kafirlere bolca vermemiş. Yoksa verirmiş. Ama geride mümin kalmaz. Herkes tuğyana sürüklenir diye Allah Azze ve Celle ortama bir denge oluşturdu. Makul, anlaşılabilir bir dağılım var. Yoksa her küfür mutlak zenginlik olsaydı, Rahman'ın ifadesiyle anlıyoruz ki her insan buna yönelirdi. Dolayısıyla bu olağan bir şey, yapısı dolayısıyla insanın bu düzeyde güce kavuştuğunda düşebilmesi söz konusu. Ama gel gelelim, fakir bir kimseye elinde böyle güç de yok. Şu halde başkaldırısını, isyankarlığını, diklenmesini yapıyorsa bile isteye sırf Cenab-ı Hakk'ı aşağılamak istediği için yapıyordur. Sırf alemlerin Rabbine karşı diklenmek için yapıyordur. Bunu besleyecek ardında herhangi bir hazzı, zevki, kıvancı yok. Onu buna sevk eden bir şey de yok. Tamamıyla adavet, tamamıyla Cenab-ı Hakk'a düşmanlık. Tövbe etmez de bu hal üzere ölürse, bu kayıt her üçü için de geçerli tabii ki, bunlar kıyamet gününde Cenab-ı Hak'tan yüz bulamazlar. Affedilebilmek için herhangi bir imkan oluşmaz. Allah çünkü onlarla konuşmaz ve onları arındırmaz, paklamaz. Onlara bakıp itibar etmez. Böylelerinin akıbeti elim bir azap olur. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Müslim rivayet etmiş. Ravahu Muslimun. Dolayısıyla İmam Buhari'nin rivayet etmediği, İmam Müslim'in rivayet ettiği üçüncü dereceden sahih bir rivayeti okumuş olduk efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Habibim, dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti ki yaşadığım müddetçe bunları bırakmayacağım. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vaktinde iki rekat namaz kılmamı ve vitir namazını kılmadan uyumamamı tavsiye etti. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Hilali, Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve hilali, Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın. Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim orucumuz ile ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri oruçlu olduğu gün çirkin söz söylemesin ve kimseyle çekişmesin. Şayet biri kendisine söver veya sataşırsa ben oruçluyum desin. Abdullah bin Amr bin el-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Her ay üç gün oruç tutmak, bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin evinde üst üste birkaç gün yemek pişmediği olurdu. Açlık hem peygamberimizin hem de ashabının sık sık talim ettiği bir imtihandı. Peygamberimiz bir gece evinden dışarı çıkmış ve yakın arkadaşları Hazreti Ebubekir'le Hazreti Ömer'e karşılaşmıştı. Onlara "Sizi bu saatte evlerinizden çıkaran nedir?" diye sordu. "Açlık ya Resulallah," diye cevapladılar peygamberimizi. Resulullah, "Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki beni de sizi çıkaran sebep evden çıkardı. Hadi gidelim," dedi. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer yanlarında alimlerin efendisiyle yürümeye başladılar. Ensardan Ebul Haysem'in evine geldiler. Fakat Ebul Haysem evinde yoktu. Evin hanımı efendimizi görünce "Merhaba, hoş geldiniz," dedi. Allah Resulü ona eşinin nerede olduğunu sordu. Kadın "Bize tatlı su getirmeye gitti," dedi. Ebul Haysem efendimizi ve değerli dostlarını karşısında görünce çok sevinmişti. "Allah'a hamdolsun. Bugün misafirleri benimkinden daha şerefli olan kimse yoktur," diyerek mutluluğunu dile getirdi. Misafirlerini evine davet ettikten sonra hemen gidip onlara bir hurma salkımı getirdi ki içinde ham, kuru ve taze hurmalar vardı. "Bundan yiyin," dedi ve bıçağı aldı. Bunun üzerine rahmet peygamberi ona "Sakın sağ mal koyuna dokunma," buyurdu. Ebul Haysem kendilerine ikram etmek üzere bir koyun kesti. Hem koyundan hem o hurma salkımından yiyerek Allah'a bu nimetlerden dolayı hamd ettiler. Yemeğe doyup suya kandıkları vakit Peygamber Efendimiz Hazreti Ebubekir'le Hazreti Ömer'e "Bu canı tende tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Sizi evlerinizden açlık çıkardı. Sonra şu nimetlere kavuşmadan dönmediniz," buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zalim de olsa, mazlum da olsa mümin kardeşine yardım et buyurdu. Ashabtan biri, ya Resulallah, mazlum olana yardım ederim ama zalime nasıl yardım edebilirim dedi. Resulullah, zalimi de zulüm yapmaktan alıkoyarsın veya engellersin, işte bu ona yardımdır buyurdu. Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir kişilik yemek iki kişiye, iki kişilik yemek dört kişiye, dört kişilik yemek de sekiz kişiye yeter dediğini işittim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir hastayı ziyaret eder veya Allah için sevdiği bir zatı ziyaret ederse bir melek dünya hayatın hoş olsun, ahiretin de hoş olsun, makamın cennet olsun diye seslenir.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a Müslümanlıktaki hangi amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu. Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbise giymeyin. Zira bunu dünyada giyenler ahirette giyemezler buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Süreka bilmiyordu peşine düştüğü servetin kıymetini. Birkaç darıya incisini satan horoz gibi birkaç deveye verecekti güneşini. Bineği yürümedi. Çöl geçit vermedi. Dönüp gittiğinde neyi bildiğini hala bilmiyordu. Arkadaşına üzülme. Çünkü Allah bizimle deyişini işittim. Sana ulaşmamı engellediği için Ebu Bekir'e eziyet veren o yılan bendim. Gel ey Mekke'de çoban, Medine'de komutan, cennette sultan, dünyada elçi, sevgili.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hastalar yorulmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Kamu spotu.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Sa'd bin Übade'nin evine geldiğinde Sa'd ona bir parça ekmek ve zeytinyağı ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları yedikten sonra sofranızda oruçlular iftar etsin, yemeklerinizi iyi kimseler yesin, melekler de size dua etsin diye dua etti. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinde de olsa, yolculukta da olsa dolunaylı günleri oruçsuz geçirmezdi. Ebu Said el-Hudri anlatıyor. Bir gün Muaviye radıyallahu anh mescitte bir halka halinde oturan bir grubun yanına varıp onlara niçin toplandınız diye sordu. Allah'ı zikretmek maksadıyla toplandık dediler. Allah aşkına söyleyin, gerçekten sadece bunun için mi toplandınız dedi. Evet, sırf bunun için toplandık dediler. Bunun üzerine Muaviye radıyallahu anh şöyle dedi. Ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Resulullah'ın yanında benim konumumda olup da benden daha az hadis nakleden kimse yoktur. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından halka halinde toplanmış bir cemaatin yanına geldi de onlara niçin toplandınız diye sordu. Onlar bize İslam'ı ihsan buyurmasından dolayı Allah'ı zikretmek ve ona hamd etmek için oturduk dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah aşkına söyleyin, gerçekten sırf bunun için mi toplanıp oturdunuz? Allah'a yemin ederiz ki sırf bunun için toplandık dediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, ben size inanmadığım için yemin etmenizi istiyor değilim. Fakat bilin ki Cebrail aleyhisselam bana geldi ve Yüce Allah'ın sizin ne kadar üstün ve değerli olduğunuzu meleklere gösterdiğini haber verdi buyurdular. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem müezzinler kıyamet günü insanların boynu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Yağlar anlatıyor. Şöyle nakledildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem açıkta gusleden bir adam gördü, minbere çıktı, Allah'a hamd ve sena ettikten sonra şöyle buyurdu. Muhakkak ki aziz ve celil olan Allah halimdir, haya sahibidir, ayıp ve kusurları örtendir, hayayı ve örtünmeyi sever. Sizden biriniz gusledeceğinde başkalarına görünmeyecek şekilde kapalı yerde gusletsin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Dul kadınların ve yoksulların işlerine koşanlar Allah yolunda cihad etmiş gibi mükafat alırlar. Ümmü Abdullah künyesiyle anılan müminlerin annesi Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir ordu harp etmek için Kabe'ye yürüyecek, sahraya geldiklerinde ise ordudakilerin hepsi yerin dibine geçirilecek. Ayşe der ki: Ey Allah'ın Resulü, neden hepsi yerin dibine geçirilsin ki? İçlerinde ticaret için yola çıkanlar olduğu gibi onlardan olmadığı halde yollarda orduya katılanlar da vardır dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hepsi birden yerin dibine geçirilirler ve kıyamet günü niyetlerine göre haşrolunurlar buyurdu.

0: Bera bin Azib'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra "Rabbim, sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim," derdi. Ebu Zer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. Ebu Şüreyh Hüveylid bin Amr el-Huzayn'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler "Ya Resulallah, misafirin hakkı nedir?" diye sordular. Resulullah da "Onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikramsa 3 gün olup bundan sonrası sadakadır" cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Allahümme inni a'udhu bike minel aczi vel keseli vel buhli vel cub'ni vel harami ve azabil kabr.

0: صلاها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، وعلم لا ينفع، ودعوة لا يستجاب لها.
1: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını, sorumluluk bilincini nasip et ve onu arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Cömertlik, kişinin sahip olduğu imkanları hiçbir karşılık beklemeden Allah rızası için isteyerek başkalarının yararına sunması, onlarla paylaşmasıdır. Cömertlik, üstün bir ahlaki özelliktir. Cömertlik, her Müslümanda bulunması gereken önemli bir davranıştır. Dünyada barış ve kardeşlik içinde yaşamanın temel şartlarındandır. Paylaşılmayan bir malın ve duygunun topluma faydası olmayacağı gibi, kişinin mutluluğuna da bir katkısı olmaz. Mülkün gerçek sahibinin yüce yaradan olduğunun bilincinden hareketle, Allah'ın nimetlerini Allah'ın kullarıyla paylaşmak kadar güzel ne olabilir ki? Zira cömertlik yaparak başkalarına yardım ve ikramda bulunan kişi, hem kendisinin hem başkalarının ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunmuş olur. Allah katında da verdiklerinin kat kat fazlasını hak eder. Allah Resulü bizzat yaşayarak mümin bir kulun nasıl cömert olacağına dair eşsiz örnekler vermiştir. Cömertliğin zıddı olan cimrilikse hastalıktır. Cimri kişi, paylaşmanın, ikram etmenin, hediye vermenin önemini kavrayamaz. Bilginin, servetin, sevginin ve zamanın başkalarına ikram edilmesini, başkalarıyla paylaşılmasını uygun görmez. Bencillikle vicdanını karartır. Mümin, her şeyden önce Allah'ın rızasını arayan, her şeyden çok Allah'a güvenen ve sadece O'na boyun eğen kişidir. Cimri ise her şeyden ve herkesten çok sahip olduklarına güvenir. Serveti onu o kadar esir eder ki hiçbir şeye muhtaç olmadığını, hatta Allah'a bile ihtiyacının kalmadığını zanneder. Malım malım der durur. Onun bu hali Allah'a güven duygusunu, dolayısıyla imanını zedeler. Bunun içindir ki sevgili Peygamberimiz, cimrilikle iman bir kulun kalbinde asla bir arada bulunmaz buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki, oruç hariç Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruç ise benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona küfreder veya ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu andır. Bu metin Buhari'nin rivayetidir. Onun bir diğer rivayetinde de oruçlu yemesini, içmesini ve cinsel arzularını sırf benim için terk eder. Bu yüzden oruç benim içindir. Mükafatını da bizzat ben vereceğim. Bir iyiliğe, hasene, 10 misli ecir vardır buyurulmuştur. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar iftar için acele ettikleri sürece hayırdadır buyurdu. Sa'ib bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında bana da hac ettirdiler. O zaman ben 7 yaşımdaydım. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu olmaya çalışırdı. Talha bin Ubeydullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hilali gördüğü zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım, bu yeni ayın üzerimize emniyet, iman, selamet ve İslam ile doğmasını nasip et. Ey hilal, benim de senin de Rabbin Allah'tır. Allah'ım, bu hilali bizim için hayırlı ve uğurlu kıl.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez. Onu yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Sonra üç defa kalbine işaret ederek takva buradadır buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaya.
2: Merhabalar efendim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor: sizden biriniz kendisi için istediğini mümin kardeşi için de istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olamaz. Diğer bir hadisi şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet gününde her vefasızın vefasızlığını belirtecek bir sancağı olacaktır buyurmuşlardır. Bir diğer hadisi şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: Allah'ın adıyla tevekkül ettim. Allah'ım, ayağımızın kaymasından, şaşırmaktan, zulmetmekten, zulme uğramaktan, cahillik etmekten veya bize cahillik edilmesinden sana sığınırız. Başka bir hadisi şerifinde ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sadaka malı eksiltmez. Allah affedici olanın şerefini arttırır. Alçak gönüllü olanı da yüceltir buyurmuşlardır.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren İsmail Hamza Karakaş.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa, döndüğünde eski yerine oturma önceliğine herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Mağarada müşrikler başımızın ucunda bizi ararlarken onların ayaklarına baktım da, ya Resulullah, eğer bunların birisi eğilip ayağının altına bakacak olursa muhakkak bizi görür dedim. Onun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan bu iki kişi için neden telaş ediyorsun?

0: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Benim, benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin. Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zamansa canımı al. Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen, müsaade edersen girer, istersen döner." buyurdu. O da "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun." dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre çocuklar doğduğu zaman kendisine getirilir, bereket için onlara dua ederdi. Bir gün bu maksatla yeni doğan bir çocuk getirildi. Hazreti Ayşe çocuğu yatağına yatırırken yastığının altında bir ustura gördü. Oradakilere bunun ne olduğunu sordu. Onlar da çocuğu cinlerden korumak için onu koyuyoruz dediler. Bunun üzerine Hazreti Ayşe usturayı alıp attı ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem uğursuzluk düşüncesini çirkin görür ve bundan nefret ederdi diyerek bu davranışı yasakladı.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir hutbe irad etti ve "Ey insanlar, Allah size haccı farz kıldı, hacc edin" dedi. Ashabtan biri, "Ya Resulallah, her sene mi hacc edelim?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi" dedi ve şöyle devam etti. "Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam onu da terk edin." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden biri Ramazan'dan 1 veya 2 gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan 1-2 gün evveline rastlamışsa o kimse o gün orucunu tutsun" buyurdu. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ayda 3 gün oruç tutacaksan ayın 13. 14. 15. günlerinde tut" buyurdu. Ebu Atiye radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Mesruk ile birlikte Ayşe'nin radıyallahu anha yanına geldik. Mesruk Ayşe'ye radıyallahu anha şöyle dedi: "Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 2 kişi var ki ikisi de iyilik yapmaktan geri kalmıyor. Fakat bunlardan biri akşam namazını kılıp İftar etmekte acele ediyor, diğeri ise bunları geciktiriyor." Ayşe radıyallahu anha, "Akşam namazını kılmada ve iftar etmede acele eden kimdir?" diye sordu. Mesruk, Abdullah bin Mesud cevabını verdi. Ayşe radıyallahu anha, "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı" dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Hangi amel daha faziletlidir?" diye Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem soruldu. "Allah'a ve Resulüne iman" dedi. "Sonra hangisidir?" dediler. "Allah yolunda cihat" buyurdu. "Daha sonra hangisidir?" denildiğinde "Mebrur olan hac" cevabını verdi.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan Zamanın Ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbni Ömer radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Kıyamet günü mümin, Rabbine lütuf ve inayetine o kadar yaklaşır ki, Allah onu rahmetiyle kuşatır ve günahlarını ikrar ettirir. Sonra da şöyle der: şu günahı biliyor musun? Ya Rab, biliyorum der. Allah Teala, ben bu günahı dünyada gizlemiştim. Bugün de bağışlıyorum buyurur. Bunun üzerine o kimseye iyiliklerinin yazıldığı defter verilir.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bir iyilik yapana onun 10 mislini hatta daha fazlasını veririm. Bir kötülük edene kötülüğü kadar ceza veririm yahut mağfiret ederim. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın, bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bana ortak koşmayan bir kişi dünya kadar günahla bana gelse dahi ben onu o kadar mağfiretle karşılarım buyurmuştur.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona "Git abdest al" dedi. O da gidip abdest aldı, sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar "Git ve abdest al" dedi. Oradakilerden biri "Ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "O elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez" buyurdu. Ebu Kerime el-Miktam bin Madi Kerib radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir kimse din kardeşini severse sevdiğini ona söylesin." Huzeyfe bin Yeman'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sohbet halkasının ortasına oturan kimseyi kınamıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kente Sibir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu Ebabil dudağından. Rahmet vadilerinden boşanır âb-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü.

Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise ancak cennettir buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Ramazan 10 gün itikaf ederdi. Vefat ettiği sene ise 20 gün itikaf etti. Lakit bin Sabira'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün ya Resulallah bana abdesti tarif eder misin dedim. Abdest azasını güzelce yıka. Parmak aralarını ovuştur. Oruçlu değilsen burnuna suyu fazlaca çek buyurdu. Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah ile sahur yemeği yedik. Sonra sabah namazını kıldık. Namaz ile sahur arasında ne kadar zaman geçti diye sordular. 50 ayet okuyacak kadar cevabını verdi.

onu beklediklerini haber verdiler. Onu beklediklerini haber verdiler. Çok arzulayan Efendimiz hemen geldi ve yanlarına oturdu. Kureyşliler, biz Araplar arasında senin kavmine yaptığını kimse yapmamıştır dediler. Sen babalarımızı kötüledin, dinimizi ayıpladın, akıllarımızı küçümsedin, tanrılarımıza hakaret ettin ve insanları böldün, olabilecek en kötü şeyleri yaptın diye onu suçladılar. Ardından da şayet bunu mal elde etmek için yapıyorsan sana malımızdan verelim, zengin ol. Şeref istiyorsan seni başımıza geçirelim, iktidar istiyorsan seni melik yapalım. Eğer sana bir cin musallat olduysa seni tedavi ettirmek için mülkümüzü harcayalım veya seni mazur görelim diyerek bir takım öneriler getirdiler. Bu öneriler karşısında Efendimiz şu açıklamayı yaptı. Söylediklerinizin hiçbirisi bende yok. Getirdiklerimi de ne sizden mal talep etmek, sizin üzerinizde üstünlük sağlamak, ne de size yönetici olmak için getirdim. Zira Allah beni size elçi olarak gönderdi, bana kitabı indirdi. Müjdelememi

0: İbni Abbas'ın radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a ortak koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların bu şahitlikleri sebebiyle onun hakkındaki şefaatlerini kabul eder. Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanginize mirasçısının malı kendi malından daha hoş gelir diye sordu. Sahabiler, ya Resulallah, hepimize kendi malı başkasınınkinden daha hoş gelir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kişinin hayır yaparak önce gönderdiği malı kendi malıdır. Geriye bıraktığı da varisinin malıdır buyurdu. Ebu Kerime el-Miktam bin Madi Kerib radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Ademoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. Oysa belini doğrultacak birkaç lokma insana yeter. Daha fazla yemek mecburiyetindeyse karnının üçte birini yemeğe, üçte birini içeceği suya ve üçte birini de nefesine ayırsın. İbni Ömer ve Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cebrail bana komşu hakkında o kadar tavsiyede bulundu ki onu mirasçı kılacak sandım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Allahümme inni a'udu bi ridaka min sahatik ve bi muafatika min ukubatik ve a'udu bika mink la uhsi thanaen aleyk ente kema esneyte ala nefsik.
4: Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.
5: Kamu spotu.
6: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kamu spotu.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah

0: Kendisi için bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü bu oruç sayesinde cehennem ateşinden 70 senelik bir mesafeye uzaklaştırır. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Pazartesi ve Perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda malından bir çift at, deve vesaire infak eden kimseye cennetin kapılarından şöyle seslenilir: Ey Allah'ın kulu, bu kapıdan gir. Bu kapı en hayırlı olandır. Namaz ehlinden olan kimse namaz kapısından, cihat ehlinden olan kimse cihat kapısından, oruç ehlinden olan kimse reyyan kapısından, sadaka ehlinden olan kimse de sadaka kapısından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle dedi: Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Bu kapıların birinden çağrılan kimsenin diğer kapılardan çağrılmaya ihtiyacı yoktur. Fakat bu kapıların hepsinden çağrılacak kimse de var mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet vardır. Senin de onlardan biri olacağını umuyorum buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim başkalarından bir şey dilenmeyeceğini bana garanti ederse, ben de ona cenneti garanti ederim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kilde bin Hanbel'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana, geri dön, esselamu aleyküm, girebilir miyim de buyurdu. İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor: Bir defasında Resulullah'la birlikte sallallahu aleyhi ve sellem,

40 kadar kişiyle beraber bir çadırda bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz cennet halkının dörtte biri olmaya razı mısınız?" buyurdu. Biz evet dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cennet ehlinin üçte biri olmaya razı mısınız?" dedi. Evet dedik. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Muhammed'in canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki, cennet halkının yarısı olacağınızı umarım. Çünkü Müslüman olanlardan başkası cennete giremez. Halbuki siz müşriklere nispetle siyah sığırın derisindeki beyaz benek veya kızıl sığırın üzerindeki siyah benek gibisiniz." buyurdu.

Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, o Cabir'e radıyallahu anh, ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da, hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zamanda avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık dedi.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak, "Allah'ım, sana hamdolsun. Bana bunu sen giydirdin. Onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım," derdi.

0: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git. Benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine, "O peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'di," denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Bi'sel abidu abidun yehtiru dunya biddin. Bi'sel abidu abidun hevan yudilluh.
2: Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür. İslam bilginlerinin tarifiyle din, akıl sahiplerini kendi seçimleriyle hayır ve nimete ulaştıran ilahi bir kanundur. Özünde güven duygusu ve samimiyet olan din, insanlığı üstün değerlere ulaştırmayı hedefler. Samimiyetten uzak yaklaşımlar, dini bu hedefinden uzaklaştırır ve dini değerler onların elinde birer istismar aracına dönüşür. Kur'an-ı Kerim, Yahudi din adamlarının, cahiliye Araplarının çıkar elde etmek için dini nasıl istismar ettiklerine dair örnekler verir. Peygamber Efendimizin net bir şekilde uyarmasına rağmen, dünya nimetlerini elde etmek, arzu ve isteklere ulaşmak için dini değerlerin alet edilmesi her dönemde karşılaşılan bir durumdur. Ayetleri toplum düzenini bozacak şekilde anlamlandırmak, keyfi yorumlarda bulunmak ve sevgili peygamberimize söylemediği sözler atfederek hadis uydurmak istismar faaliyetlerinden birkaçıdır. Günümüzde din istismarcıları dini kavramları çıkarlarına alet etmektedirler. Bir kimsenin sahip olduğu bütün imkanlarla Allah yolunda mücadele etmesi ve bütün gayretini ortaya koyması anlamına gelen cihat kavramı, istismarcıların dilinde sadece savaş, kan dökme, kılıç kullanma fiillerinin adı olmaktadır. Kelimeye bu anlamı yükleyenler, cihadı emreden ayetin hiç savaş yapılmayan Mekke döneminde indirildiğini göz ardı etmektedir. İslam'ın insan hayatına verdiği değer bu kadar açıkken, çeşitli yöntemlerle ikna ettikleri militanlarını birer intihar eylemcisine dönüştürenler, onların karşılaşacakları manevi cezayı da umursamazlar. Bir Müslümanı dinden çıkmak ve kafir olmakla suçlamak anlamına gelen tekfir kavramı da istismar edilmektedir. Oysa imanını dille ifade edenler ve namaz kılanlar Allah ve Resulünün koruması altındadır. Dini çıkarları için alet eden insanların veya grupların istismarından kendisini korumak isteyen mümin, dine olan sade ve samimi bağlılıklarını güçlendirerek dine ait değerleri ve kavramları sağlam kaynaklarından öğrenerek bunu sağlayabilir. 40 hadiste sosyal hayat.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem dedim ki ya Resulallah, görüyoruz ki en faziletli amel cihattır. Öyleyse biz hanımlar neden cihad etmiyoruz? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, unutmayın ki cihadın en üstünü kabul olunan haçtır buyurdu. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Oruçlular girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse girmez. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Arefe gününde tutulan orucun faziletinden soruldu. O da geçen sene ile gelecek senenin günahlarına kefaret olur buyurdu. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yiyin. Çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şaban'ın son 15 günü kaldığında artık oruç tutmayın buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü namazlarının ardından Allah'ım, ey Rabbimiz ve her şeyin Rabbi, beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi derdi. Bu yüzden Hazreti Ömer şöyle dua ederdi. Allah'ım, amelimin hepsini salih ve sadece senin rızana has kılınmış eyle ve amelime hiçbir şeyi ortak etme.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan cimrilik eden şu kişinin malını telef et der. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyor musunuz müflis kimdir dedi. Bizce müflis parası ve malı olmayan kimsedir dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benim ümmetimin müflisi şu kimsedir. Kıyamet gününde namaz, oruç ve zekatla gelir. Fakat şuna sövmüş, buna iftira etmiş, şunun malını yemiş, bunun kanını dökmüş ve şunu dövmüştür. Bundan dolayı onun iyiliklerinden hak sahiplerinin her birine verilir. Üzerinde olan haklar ödenmeden iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin günahları o kimseye yüklenir. Sonra da o kimse cehenneme atılır. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek buradan başlayarak tıraş et dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem umre yapmak için izin istedim. Bana izin verdi ve kardeşim duanda bizi de unutma dedi. Öyle bir söz söyledi ki karşılığında bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim.

Semüre bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek yüz karasıdır. İnsan onunla kendi yüzünü karartır. Yalnız yöneticiden hak ettiğini istemek veya zaruret sebebiyle istemek müstesnadır.

İbadette itidal, aşırılıktan uzak, ölçülü kulluk. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her şeyin bir coşkunluğu olduğu gibi, her coşkunluğun da bir durgunluğu vardır. Şayet bu iki hali yaşayan kimse itidalli olup orta yolu takip edebilirse, onun kurtuluşa ereceğini umarım. Fakat bunları samimiyetten uzak yapıp da parmakla gösterilecek hale gelirse, onu salih kimselerden saymayın. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın. Sevdirin, nefret ettirmeyin ilkesini her fırsatta tavsiye eden Peygamber Efendimiz, buna aykırı davrananları derhal ikaz etmiştir. Mesela namazı çok uzatan Muaz bin Cebel kendisine şikayet edilince çok kızmış, "Ey insanlar, sizler nefret ettiriyorsunuz. İnsanlara namaz kıldıran kimse bıktırmayacak.

olacak şekilde hafif kıldırsın. Çünkü cemaat arasında hasta, zayıf ve ihtiyaç sahibi kimseler bulunur buyurarak namazda dengeyi sağlamaları konusunda uyarıda bulunmuştur. Kendisi de namazını ve hutbesini orta uzunlukta tutarak ashabına örnek olmuştur. Onun için Taif'e vali olarak gönderdiği Osman bin Ebu'l-As'a namazı hafif kıldırması ve insanları içlerindeki en zayıfına göre değerlendirmesi tavsiyesinde bulunarak ibadette itidalden ayrılmaması gerektiğine dikkat çekmiştir. Hazreti Peygamber namazları fazla uzatmayı hoş görmediği gibi alelacele baştan savma bir şekilde kılınan namazın kabul olmayacağını da belirtmiştir. Bir defasında hızlı hızlı namaz kılıp yanına gelen Hallat bin Rafi isimli sahabiye kıldığı namazı aslında kılmış olmadığını, dolayısıyla tekrar kılması gerektiğini söylemiş ve 3 defa kılmasına rağmen Peygamberimizin istediği gibi kılmaması üzerine namazı ona tarif etmiş ve her rüknün hakkını vermesini söylemiştir. O halde namazı fazla uzatmak ifrat, alelacele kılmaksa tefrittir. İtidal ise namazı tadil-i erkana riayet ederek her rüknün hakkını vermek suretiyle ihlas ve huşu ile kılmaktır. Aynı anlayışı zekatla ilgili uygulamalarda da gösteren Peygamber Efendimiz, zekatı azaltmak için zekat verilecek malları dağıtmayı yahut da zekat toplamakla görevli memurun çok zekat alabilmek için dağınık olan malları bir araya getirmesini yasaklamış, ayrıca zekat memurunun malların en iyisini almasını hoş karşılamamıştır. Nitekim Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken, mallarının en kıymetlilerini zekat olarak almaktan kaçın, mazlumun bedduasından sakın, çünkü onunla Allah arasında perde yoktur buyurarak zekatta aşırılığa düşmemesi konusunda onu uyarmıştır. Hazreti Peygamber dini yaşantıda aşırılığı, dünyadan el etek çekip toplumdan uzaklaşarak kendini sürekli ibadete vermeyi uygun görmemiş ve bu eğilimde olan bazı arkadaşlarını ikaz etmiştir. Mesela sahabeden Abdullah bin Amr'ın gündüzleri sürekli oruç tutup geceleri de ibadetle geçirdiği bilgisi kendisine ulaşınca böyle yapmaması konusunda onu uyarmış ve vücudunun, eşinin ve misafirlerinin onun üzerindeki haklarını hatırlatıp her aydan 3 gün oruç tutman yeterlidir. Çünkü her iyiliğin 10 kat sevabı vardır. Bu da bütün seneyi oruçlu geçirmek demektir buyurmuştur. Abdullah bin Amr daha fazla oruç tutmak istediğini söyleyince ona bir gün tutup bir gün tutmamasını söyleyerek senenin yarısını oruçlu geçirmesine izin vermiştir. Benzer bir şekilde Hazreti Peygamber ibadet konusunda çok istekli olan kimselere bireysel ve toplumsal görevlerini aksatmayacak bir sınır çizerek daha fazlasına izin vermemiş, sürekli oruç tutan oruç tutmamış olur ifadesiyle bu konudaki aşırılığın istenenin tersine bir sonuç doğuracağını dile getirmiştir. Yine bu bağlamda kıldığı namazların çokluğundan dolayı bir kadını övgüyle anlatan Hazreti Ayşe'ye "Bırakın böyle sözleri, güç yetirebileceğiniz işleri yapın. Vallahi siz bıraksanız da Allah bırakmaz." buyuran Peygamberimiz, kayalıklar üzerinde namaz kılan bir adamı uzun bir süre sonra aynı şekilde namaz kılıyor görünce, "Ey insanlar, size gereken orta yoldur. Vallahi siz bıksanız da Allah bıkmaz." buyurarak ibadetlerde aşırıya gidilmemesini öğütlemiştir. Nitekim kendisi de ibadetlerinde itidali elden bırakmamış ve geceyi sabahlara kadar namaz kılarak değerlendirme yoluna gittiği yahut da Ramazan'dan başka bir ayda sürekli oruç tuttuğu görülmemiştir. Bu bağlamda her şeyin bir coşkunluğu olduğu gibi her coşkunluğun da bir durgunluğu vardır. Şayet bu iki hali yaşayan kimse itidalli olup orta yolu takip edebilirse, onun kurtuluşa ereceğini umarım. Fakat bunları samimiyetten uzak yapıp da parmakla gösterilecek hale gelirse, onu salih kimselerden saymayın buyurarak, yapılan işlerin itidalli bir şekilde ve aşırıya kaçmadan yapılmasının önemini vurgulamıştır.

Hazreti Peygamber yeni Müslüman olan ashabının dini uygulama konusundaki heves ve isteklerinin daha sonra altından kalkamayacakları yükümlülüklere dönüşmemesi için de onları uyarmıştır. Mesela Allah'ın hacı farz kıldığını ve hac etmeleri gerektiğini belirttiği bir konuşmasını dinleyen bir zat, "Her sene mi ey Allah'ın Resulü?" diye sorunca, "Evet dersem her sene hac etmeniz farz olurdu. Gereklilik haline gelirdi. Siz de buna güç yetiremezdiniz." cevabını verdikten sonra, "Size bir şeyi emredersem gücünüzün yettiği kadarıyla onu yapın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam onu bırakın." buyurmuştur. Bu yüzden Peygamberimiz bir mağarada dünyadan el etek çekmiş bir kimse görerek özenip onun gibi yaşamak için izin isteyen bir sahabiye, İslam'da ruhbanlığın olmadığını hatırlatacak şekilde, "Ben Yahudilik ve Hristiyanlıkla değil, kolay olan Hanif, tevhid diniyle gönderildim." demiştir. Yine kadınlardan uzak bir şekilde dünyaya sırtını dönerek yaşamaya izin isteyen Osman bin Maz'un'un isteğini reddetmiştir. Allah Resulü farkına vardığı her durumda aşırılıklar konusunda ashabının dikkatini çekmiş ve onları duyarlı olmaya davet etmiştir. Mesela güzel bir görünüşe sahip olan Abdullah bin Haris el-Bahili isimli sahabi bir gün Resulullah'ın yanına gelip onunla tanışmış, bir sene sonra görünüşü ve şekli değişmiş olarak tekrar geldiğinde ise Allah Resulü onu tanıyamamıştır. Abdullah kendisini tanıtınca Allah Resulü, "Seni değiştiren nedir? Halbuki sen güzel görünüşlü biriydin." diyerek şaşkınlığını dile getirmiştir. Bunun üzerine Abdullah, "Senden ayrıldıktan sonra sadece geceleri yedim, sürekli oruç tuttum." deyince Allah Resulü, "Kendine niçin eziyet ettin?" diyerek onun yaptığı aşırılığa dikkat çekmiş, ardından da Ramazan ayıyla her ay sadece bir günü oruçlu geçirmesini önermiştir. Abdullah daha fazlasını isteyince Peygamber Efendimiz, "Öyleyse her ay iki gün, sonra üç gün oruç tutmasını tavsiye etmiş, sonunda da haram aylardan belli sayıda oruç tutmasına izin vermiştir." Görüldüğü üzere Allah Resulü sürekli oruç tutmayı kişinin kendisine eziyet etmesi olarak niteleyerek bu tür aşırılıkları hoş görmemiştir. Dini uygulamalar açısından uzantısı günümüze kadar ulaşan bir başka aşırılıksa, Kur'an'ı anlamadan hızlı bir şekilde okuyup bitirme çabasıdır. Mushafların çoğaltıldığı ve Kur'an'ı hızlı okuyarak kısa sürede hatmedenlerin sayısının arttığı günlere yetişen Hazreti Ayşe, anlamaya imkan tanımayan böyle bir okuyuşu tasvip etmemiş, İslam'ın ikinci asrında ortaya çıkan bu adet hakkında, "Ben Allah'ın peygamberinin bir gecede Kur'an'ın tamamını okuduğunu ve sabaha kadar namaz kıldığını bilmiyorum." demiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir keresinde Ömer bin Hattab radıyallahu an Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Resulü, sen bana canım hariç her şeyden daha sevimlisin," der. Bunun üzerine Peygamberimiz ona, "Ey Ömer, Allah'a yemin ederim ki sen beni canından daha fazla sevmedikçe olgun mümin olamazsın," diyerek karşılık verir. Allah Resulü'nden bu sözü duyan Hazreti Ömer, "Vallahi şimdi sen bana canımdan daha sevimlisin," deyince Peygamber Efendimiz, "Şimdi imanın kemale ermiştir ey Ömer," buyurur. Bu meyanda Allah Resulü'nden, "Hiçbiriniz beni babasından, evladından ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe gerçekten iman etmiş olmaz,"

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: kötü söz söylemeden ve günah işlemeden hac eden kimse annesinden doğduğu günkü gibi günahsız hale döner. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala buyurdu ki, kullarımdan bana en sevgili olanı orucunu açmakta acele edendir. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederdi. Vefatından sonra da eşleri itikafa devam etti. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın faziletine inanarak ve mükafatını umarak oruç tutan kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kadın, ya Resulallah, Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi.
1: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Selim'i oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara, mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi dedi. Evet ya Resulallah, bunu istemiştik dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Selim'i oğulları, kendi mahallenizde oturun, atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın dedi ve bu sözünü iki defa tekrarladı.

Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ancak mümin kimselerle arkadaş ol. Yemeğini de ancak Allah'tan sakınan muttaki kimseler yesin.

Ebu Abdurrahman Abdullah bin Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul can çekişmeye başlamadıkça Allah Teala onun tövbesini kabul eder. Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin kıymetini bilmeyen bizden değildir.

0: İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girdim. Şiddetli bir sıtmaya yakalanmıştı. Ya Resulallah, sıtmadan dolayı çok sıkıntı çekiyorsun dedim. Evet, sizden iki kişinin çekebileceği kadar acı çekiyorum dedi. Sana iki kat sevap olduğu için mi dedim. Evet dedi. Bir Müslüman küçük bir dikenin veya ondan daha büyüğünün acısına maruz kalırsa, Allah bunu o Müslümanın kötülüklerine kefaret kılar. Onun günahları tıpkı ağacın yapraklarını döktüğü gibi dökülür.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescit mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Gece ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana üç şeyi tavsiye etti. Her ay üç gün oruç tutmamı, kuşluk vakti iki rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emrederdi. Mucibe el-Bahiliye'den rivayet edildiğine göre babası veya amcası kabilesinin elçisi olarak Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip gitti. Bir sene sonra kılık kıyafeti değişmiş olduğu halde tekrar peygamberimizin yanına geldi ve "Ya Resulallah, beni tanımadın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sen kimsin?" diye sordu. "Geçen sene Bahile kabilesinden huzurunuza gelen kişiyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü," dedi. "Ya Resulallah, senden ayrıldığım günden beri yalnız geceleri yemek yedim. Gündüzleri hep oruç tuttum," cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayının, Ramazan, tamamında her aydan da birer gün oruç tut," buyurdu. "Ya Resulallah, günlerin sayısını arttır, zira bundan fazla oruç tutmaya gücüm yeter," dedi. Resulullah, "O halde her aydan ikişer gün oruç tut," dedi. Bahili, "Daha da arttır," dedi. "Her aydan üç gün," dedi. Biraz daha deyince Allah Resulü üç parmağını birleştirip sonra açarak şöyle dedi. "Haram aylarda Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem üç gün oruç tut. Üç gün tutma. Üç gün oruç tut, üç gün tutma. Üç gün oruç tut, üç gün tutma." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın." İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. En fazla cömert olduğu zaman ise

0: ise Ramazan'da Cebrail ile buluştuğundaydı. Cebrail, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile Ramazan'ın her gecesi buluşur, karşılıklı olarak Kur'an mukabele okurlardı. İşte böylece Cebrail ile buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır dağıtmakta insanlara rahmet getiren rüzgardan daha cömert olurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Allah Resulü bir Medine sabahında yine ashabıyla oturuyor, onlarla sohbet ediyordu. Bir ara durdu ve "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor," dedi. Sahabiler kimin geleceğini merak ederken Ensardan bir zat çıka geldi. Sakalından aldığı abdestin suyu damlayan, terliklerini eline almış bir sahabiydi bu. Başka bir gün ashabıyla otururken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine aynı şeyi söyledi. "Şimdi yanınıza cennetlik bir adam geliyor." Gelen yine aynı şahıstı. Üçüncü gün de aynı olay tekrar etti. Hazreti Peygamber o günkü sohbetini bitirip meclisten ayrılınca sahabiler de dağılmaya başladı. Genç sahabilerden Abdullah bin Amr, Hazreti Peygamber'in cennetlik olduğunu söylediği zatın peşine düştü. Onu cennetlik yapan şeyi öğrenmek istiyordu. Fakat soruyu doğrudan bu şekilde de soramazdı. Aklına bir çare geldi. Gidip o zata, "Babamla tartıştık, 3 gün eve gitmeyeceğime yemin ettim. Eğer uygun görürsen bu süre geçene kadar seninle kalabilir miyim?" dedi. Cennetlik sahabi Abdullah'ın bu fikrini kabul etti. Üç gün boyunca adamın davranışlarını takip eden Abdullah, onun gece namazına kalktığını görmediğini, sabah namazına kadar uyuduğunu, sadece yatağında sağa sola dönerken Allah'ı zikrettiğini ve tekbir getirdiğini fark etti. O günleri anlatırken de şöyle dedi. "Konuşmaları esnasında sadece güzel şeyler söylediğini işittim. 3 gece geçince yaptığı ibadetleri neredeyse küçümseyecektim. Bunun üzerine ona dedim ki, aslında ben babamla tartışmadım. Ancak Hazreti Peygamber 3 kere cennetlik bir adam geliyor dedi. Üçünde de sen çıktın geldin. Ben de senin yanında kalıp ne yaptığını görmek ve aynısını yapmak istedim. Ancak görüyorum ki sen çok da fazla bir şey yapmıyorsun. Seni Hazreti Peygamber'in söylediği bu dereceye ulaştıran nedir?" "Sadece gördüklerin," dedi ensarlı adam sakince. Bu cevap üzerine yanından ayrıldım. Fakat çok uzaklaşmadan beni geri çağırdı ve şöyle dedi. "Ancak bir şey daha var. Ben kalbimde hiçbir Müslümana karşı kin, nefret ve samimiyetsizlik bulundurmam ve Allah'ın kendisine ihsanda bulunduklarından dolayı hiç kimseye haset etmem." Bunun üzerine Abdullah bin Amr dedi ki, "İşte seni yücelten bu, bizim yapamadığımız da bu."

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer besmele çekmiş olsaydı

bu yemek hepinize yeterdi buyurdu. İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Hac mevsiminde Arefe günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arkasında bazı kimselerin develerini bağırıp çağırarak ve onlara vurarak sürdüklerini işitince onlara kamçısıyla işaret ederek şöyle buyurdu. Ey insanlar, yavaş olun. İyilik acelecilikle elde edilmez.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve bana, "Ey Abdullah, dünyada bir garip gibi veya bir yolcu gibi ol," buyurdu. İbni Ömer diyor ki, "Ey mümin, akşama eriştiğinde sabahı, sabaha çıktığında da akşamı bekleme. Sıhhatliyken hastalık halini ve hayattayken ölümü düşünerek çalış.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabın arasında ayağa kalkarak onlara Allah yolunda cihadın ve Allah'a iman etmenin en üstün amel olduğunu anlattı. Bunun üzerine bir adam ayağa kalktı ve "Ya Resulallah, eğer Allah yolunda öldürülürsem bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen kefaret olur" dedi. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Nasıl demiştin?" dedi. O kimse de "Allah yolunda öldürülürsen bu günahlarıma kefaret olur mu?" diye tekrarladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Evet, sabredip yalnızca Allah'tan sevap beklersen ve kaçmayıp düşmana karşı koyarken Allah yolunda öldürülürsen bu borçlarından başka bütün günahlarına kefaret olur. Bunu bana Cebrail söyledi" dedi. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece, gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakî'ye gider ve şöyle derdi: "Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey, ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım, Gargat ağaçlarının bulunduğu Bakî mezarlığındakileri bağışla."

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Allahümme inni a'udhu bika minel cubni vel buhl ve a'udhu bika min an uradda ila erdelil umur ve a'udhu bika min fitnetid dunya ve a'udhu bika min fitnetil kabr.
3: Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi günü tutulan orucun fazileti soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben pazartesi günü doğdum. O gün peygamber oldum yahut bana ilk defa o gün vahiy indirildi dedi. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek seneye kadar yaşarsam Muharrem'in 9. günü mutlaka oruç tutacağım dedi. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet

0: Edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde itikaf eder, ibadet için mescide çekilirdi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir. Lakit bin Amir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiş ve şöyle demiştir. Babam hac, umre veya başka bir yolculuk yapamayacak kadar ihtiyardır. Onun için ne yapabilirim? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, babanın yerine hac ve umre yapabilirsin buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Übey bin Ka'b, evi Mescid-i Nebevi'ye uzak olmasına rağmen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın, "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem" karşılığını vermesi üzerine Übey bin Ka'b durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Medineli sahabi Resulullah'a evinin mescide yakın olmasını istemediğini söylerken şu gerekçeyi dile getirir. "Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum." Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir" buyurur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin Allah katında ne kadar azap olduğunu bilse onun cennetini ümit etmezdi. Kafir de Allah'ın rahmetinin ne kadar çok olduğunu bilse onun cennetinden ümit kesmezdi.

Ebu Mes'ud el-Bedri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan Allah'ın rızasını umarak aile efradı için harcamada bulunursa bu o kimse için bir sadakadır. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem bir kişi geldi ve ecrini Allah'tan umarak hicret ve cihad etmek şartıyla sana biat ediyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anne ve babandan sağ olan var mı diye sordu. O evet ikisi de sağdır dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan mükafat bekliyor musun diye buyurdu. O evet dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyleyse anne babana dön, onlara iyi bak buyurdu.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu parçayla yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır. Ebu Said ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar meşakkat, hastalık, endişe, keder, acı ve kaygı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret kılar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى
3: Müminler birbirlerini sevmede, birbirlerine merhamet ve şefkat göstermede, tıpkı bir organı rahatsızlandığında diğer organları da uykusuzluk ve yüksek ateşle bu acıyı paylaşan bir bedene benzer. Farklı şehirlerde görevlendirdiği insanlara ilk tavsiyesi kolaylaştırınız olan sevgili Peygamberimiz, ashabını kolayca eğitmek için akılda kalıcı benzetmelerden çokça faydalanmıştır. Toplumu vücuda, bireyleri ise onu oluşturan organlara benzetmesi bu örneklerden biridir. Vücutta ağrıyan bir yer olduğunda diğer uzuvlar nasıl acıya ortak olursa, toplumun bir kesiminin maruz kaldığı zorluklara toplumdaki diğer bireyler duyarsız kalamaz, kalmamalıdır. Acıları ve sıkıntıları paylaşmak, yardımlaşarak üstesinden gelmek, mümin olmanın gereğidir. Paylaşılan şey bazen bir acı, bazen yoksulluk, bazen de sevinç olabilir. Türkçemizde kullanılan acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça çoğalır sözü, paylaşmanın insanı her şartta mutlu ettiğini ifade etmesi yönüyle önemlidir. Selamını almak, hastalandığında ziyaret etmek, cenazesine iştirak etmek, davetini kabul etmek ve hapşırınca dua etmek, Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, olgun bir mümin olmanın gereklerinden birinin de kendi için istediğini, kardeşi için de istemek olduğunu haber vermektedir. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de inananların kardeş olduklarını bildirir. Peygamber Efendimiz de insanların sadece kan bağıyla kardeş olmadıklarına vurgu yapmakta ve Allah için birbirlerini seven ve yardımlaşan insanların Rabbimiz katında üstün makamları olacağını müjdelemektedir. Allah Resulü, birbirinin kardeşi olan Müslümanların birbirine küsmeyeceğini, birbirinden yardımı kesmeyeceğini, birbirine yalan söylemeyeceğini ve zulmetmeyeceğini hatırlatıp, her biriniz kardeşinin aynasıdır. Onda bir rahatsızlık görürse bunu gidersin buyurmaktadır. Müminler, küreselleşen dünyada artık sadece kendi yaşam alanlarından değil, yardım çağrısını duydukları herkesten sorumludurlar. Maddi ve manevi her yönden destek olarak ve dualarında yer vererek kendisine sığınanlara güvenli bir liman olmak,

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın yalanı ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmeyen kişinin oruç tutarak yemeği içmeyi bırakmasına ihtiyacı yoktur. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri oruçlu iken unutur da bir şey yer veya içerse yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir. Ümmü Ümare el-Ensari'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun evine geldi. O da Hazreti Peygamber'e yemek ikram etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen de yesene dedi. O, ben oruçluyum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde, onlar yemekten kalkıncaya veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua ederler. Ebu Şahsa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebu'l-Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: kulun kalbi doğru oluncaya kadar imanı dosdoğru olmaz. Dili doğru oluncaya kadar da kalbi dosdoğru olmaz. Komşusunun kendisinden bir kötülük gelmeyeceğine emin olmadığı kimse de cennete giremez.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan, kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de üzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları, sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan. Çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Bunlar selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazeye iştirak etmek, davete icabet etmek, aksırana Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demektir.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem küçük dili görünecek kadar kahkahayla katıla katıla güldüğünü hiç görmedim. O sadece gülümserdi.

Ebu Musa radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her Müslümanın sadaka vermesi gerekir buyurdu. Ebu Musa verecek bir şey bulamazsa ne yapsın dedi. Çalışsın, hem kendisi faydalanır hem de sadaka vermiş olur buyurdu. Ebu Musa yapamazsa dedi. Sıkıntıya düşmüş, muhtaç birine yardım etsin buyurdu. Ebu Musa bu da elinden gelmezse dedi. İyi yahut hayırlı olan şeyleri emretsin buyurdu. Ebu Musa bunu da yapamazsa deyince kötülük yapmaktan uzak dursun. Çünkü o da bir sadakadır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini artırır. Eğer kötü biri ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ashab-ı kiram Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, biz kıyamet gününde Rabbimizi görebilecek miyiz?" diye sormuşlardı. Resulullah, "Siz 14. gecede ayı görmek için itişip kakışarak birbirinize zahmet verir misiniz?" diye sorduğunda sahabiler, "Hayır ya Resulallah" diye karşılık vermişlerdi. "Siz güneşin önünde hiçbir bulut yokken onu görme hususunda birbirinize sıkıntı verir misiniz?" dediğinde, "Hayır ya Resulallah" demişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Siz cennette Rabbinizi işte böyle göreceksiniz" buyurdu.

Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu, kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Ebu Süfyan'ın karısı Hint, Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, Ebu Süfyan pinti bir adamdır. Haberi olmadan aldığımın dışında bana ve çocuğuma yeterli derecede bir şey vermiyor. Bunun bir sakıncası var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana ve evladına yetecek kadarını örfe göre al," buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim," buyurdu. Sahabiler, "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimiz ise ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır," buyurdu. Sahabiler, "Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. "Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı?" dedi. Sahabiler, "Tanır ya Resulallah," dediler. Allah Resulü de, "İşte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helake uğrayanıdır." Abdullah bin Zübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o her namazın arkasında selamdan sonra şöyle dua ederdi: "La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallahü ve la ne'budu illa iyyah. Lehün ni'metü ve lehül fazlü ve lehüs senâül hasen. La ilahe illallahü muhlisine lehüddîne ve lev kerihel kafirun. Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz." İbn-i Zübeyr diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı. Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Hicaz bölgesinin sessiz ve karanlık gecelerinden biriydi. Gökyüzünde yıldızlar parlıyor, vakit gece yarısına doğru ilerliyordu. Birçok insan için sıradan bir gece olmasına rağmen o yattığı yerde huzursuzdu. Düşmanlarına korku saldığı için Allah'ın kılıcı lakabına layık görülen kahraman sahabi Halid bin Velid yatağında uzanmış yatıyordu. Ama rahat bir uykuda değildi. Gecenin sessizliğini onun sayıklamaları bozdu.
2: Hayır, hayır, hayır, sakın, sakın, yo, bırakın.
1: Ne garip tecellidir ki düşmanı titreten Halid bin Velid uykularını kaçıran korkulu rüyalar görüyordu. Gece onun sesiyle yankılandı.
2: Yeter!
1: Kabuslar gören ve rahat edemeyen Halid bin Velid Resul-i Ekrem'in yanına gitti. Bu dayanılmaz halini arz etti ve yardım istedi.
2: Ey Allah'ın Resulü, geceleri uyuyamaz oldum. Yüreğim daralıyor, aklım bulanıyor. Gözlerimin önünde türlü hayaller beliriyor. Lütufta bulun, bana yardım et.
1: Allah'ın elçisi, zafer meydanlarında düşmanın yüreğini titreten Halid bin Velid'in gözlerine baktı ve Halid, yatağına girdiğin zaman Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım diye dua et dedi. Halid bin Velid Allah'ın elçisini can kulağıyla dinledi ve şükran duygularını ifade ederek huzurundan ayrıldı. Aradan bir iki gün geçtikten sonra Halid bin Velid yeniden Resulullah'ın yanına geldi. Kendinden emin bir duruşu vardı. Hazreti Peygamber'e şu ifadelerle teşekkür etti.
2: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Öğrettiğin duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem yine de korkmam.
1: Allah'ın elçisi Halid bin Velid'in şükran ifadelerine mütebessim bir çehreyle mukabelede bulundu. Halid bin Velid'in yeniden huzura kavuşması Allah'ın elçisini mutlu etti.
0: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine yerhamükallah dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi filana yerhamükallah dediniz, bana ise bir şey demediniz deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o Allah'a hamd etti, sense Allah'a hamd etmedin buyurdular.

0: Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın günahları af yolunu, dereceleri yükseltme vesilesini size göstereyim mi dedi. Evet, söyle ya Resulallah dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, meşakkatli zamanlarda bile abdesti tam olarak almak, uzak yerden mescide gelmek, bir namazdan sonra ikinci namazı beklemektir. İşte bunlar düşman hududunda nöbet bekleme gibidir buyurdu. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların emin olduğu kimsedir. Muhacir de Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınan kimsedir. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kibirden kaçınmak için atlasla veya kaplan derisiyle kaplanmış eğer üzerine binmeyin. Enes'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar donatılmış bir sofrada yemek yememiştir. Ölünceye kadar halis undan yapılmış ekmek de yemiş değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cebrail, efil efil esen bir cennet rüzgarı. İşte bu dedi. Bu sabi. Ardından bulutları dağıtan bir uğultu. Melekler bir ağızdan işte bu dediler birbirlerine. İşte doğdu. Ölüler bir daha hayıflandılar. Yeryüzünün bütün ölüleri. Bir el usulca okşadı köleleri. Döküldü sırtlarından kabuklar. O günün garip sevinciyle o günkü güneşin doğduğu yere işaret koydular. Kendilerince köleler, yetimler ve çocuklar. Amine doğan güneşe karşı tuttu çocuğu. Dünya kabaran bir gül tomurcuğu. Çocuk ne yana baksa Mikail orada kurar sofrasını. Meyveye duracak ağaçlar filizlenir. Ard arda güzelleşir Mekke'nin bebekleri. Mekke'nin bu nazardan emin bebekleri. Çocuk ne yana baksa o yana bakar Azrail. Eskilerin toprağa dökülür gözleri. Eskiler bilinen eskiler değil. Cebrail Amine'den aldı çocuğu. Gözlerine baktı. İki deniz birbirine aktı ve buluştu. Cebrail neredeyse tutuşacaktı. Muhammed dedi. Muhammed'sin sen. Melekler tek ağız, tek beden. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir. Bir gün uşağıma kamçı ile vuruyordum. Arkamdan "Şunu iyi bil ey Ebu Mesud" diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben "Ey Ebu Mesud, iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür" buyurdu. Ben de "Öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım" dedim. Urve'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu. Bunun en iyisi fe'l, yani hayra yormadır. Uğursuzluk bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde "Allahümme la ye'ti bil hasenati illa ente ve la yedfe'us seyyiati illa ente ve la havle ve la kuvvete illa bik" Allah'ım, İyilikleri yalnız sen verirsin. Kötülükleri de ancak sen savarsın. Kuvvet ve kudret yalnız senin yardımınladır diye dua etsin.

0: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine, "Biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz," dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, "Biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, iki yüzlülük sayardık," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Peygamberimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak Hakim'in gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince, eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama Hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören peygamberimiz, "Ey Hakim," dedi, "bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ya Resulallah, seni hakla gönderene yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım," dedi ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir.

0: Hakim Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki" diye başlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Ümame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların Allah nezdinde en iyisi, en hayırlısı önce selam verenleridir buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanı ihtirasa sevk eden ve kalbini maddi arzularla dolduran dünya ve dünya malı lanetlenmiştir. Ancak dünyada Allah Teala'yı anmak ve onun rızasına uygun şeyler yapmak, öğreten ve öğrenen olmak istisna edilmiştir. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar. İbn Mesud'dan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binekli yürüyene, yürüyen oturana, az olanlar çok olanlara selam verir buyurmuştur.

Osman bin Ebu'l-As, genç yaşında Taif'ten Medine'ye gelmiş bir sahabe. Osman bin Ebu'l-As, zeka ve dine olan ilgisinden dolayı Peygamber Efendimizin dikkatini çekmiş bir gençtir. Resulullah bir vakit onu geldiği Taif diyarına vali olarak göndermeye karar vermiş ve ona, "Ey Osman, namazı kısa kıldır ve halkın hepsini içlerindeki en zayıf adama göre hesapla. Çünkü onların içinde büyük, küçük, hasta, evi uzak ve iş güç sahibi olanlar vardır." buyurarak cemaati nefret ettirecek şekilde uzun namaz kıldırmaması hususunda ona tavsiyede bulunmuştu. "Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir." Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
4: Subhanakallahumma ve bihamdik estagfiruka ve etubu ileyk.
5: Allah'ım, seni tenzih eder, sana hamd ederim. Senden bağışlanma dilerim, sana tövbe ederim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki sevabı bilselerdi, emekleyerek de olsa bu namazları cemaatle kılmaya gelirlerdi. İbn-i Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kimse Allah'ın kitabından bir harf okuduğunda ona bir hasene, iyilik yazılır. Hasene de 10 misli sevapla karşılanır. Ben size elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, lam bir harf, mim de bir harftir. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala

0: yemin etsin yahut sussun. Müslim'in sahihindeki rivayetinde de yemin etmek isteyen yalnız Allah'a yemin etsin veya sussun denilmiştir. Sehl bin Sa'd şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır, dedi. Sonra da şu ayeti okudu. Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sabah veya akşam hangi vakitte olursa olsun namaz kılmak için camiye giden kimseye her gidiş gelişinde Allah cennette bir yer hazırlar. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sarımsağı kastederek şu bitkiden yiyen mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo'su.
2: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte Mescid-i Nebevi'de otururken içeri bir adam girdi. Hadislerde adı belirtilmeyen bu zat yalnız başına namaz kıldıktan sonra Allahümme gfirli verhamni, Allah'ım beni bağışla ve bana merhamet eyle diye dua etmeye başladı. Bunun üzerine Allah Resulü bu adam acele etti buyurdu. Sonra adamı yanına çağırdı, ona veya yanında oturan ashabına şöyle buyurdu. Biriniz dua edeceği zaman önce Yüce Rabbine hamd ve sena etmekle başlasın. Sonra peygambere salat getirsin, daha sonra da dilediği şekilde dua etsin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandırıyor.

0: dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan, kitapları mesela. Hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de hüzünlü olanlarını. Ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan Yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları, sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan, çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Amr yahut Ebu Amre Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, Müslümanlığa dair bana öyle bir söz söyle ki o konuda senden başka hiç kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol buyurdu.

Muaviye bin Hakem Es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de Allah sana rahmet etsin dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, vay başıma gelene bak, ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirince, anam babam uğruna feda olsun, ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim, ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihdir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen onlara gitme buyurdu. Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor dedim. Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup, bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yemek yedikten sonra üç parmağını yalardı. Enes sözüne şöyle devam ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden birinizin lokması yere düşerse onu temizleyip yesin. Onu şeytana bırakmasın dedi ve tabağın da sıyrılmasını istedi. Ve bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemezsiniz buyurdu. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yerhamükallah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim.

0: Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili radıyallahu anh anlatıyor. Veda haccı hutbesinde Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Allah'tan sakının, 5 vakit namazınızı kılın, Ramazan orucunuzu tutun, mallarınızın zekatını verin ve amirlerinizin sözünü dinleyin ve böylece Rabbinizin cennetine girin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: La tumari ahak ve la tumazih ve la ta'idhu mev'iden fetuhlife.
2: Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme. Konuşmak, düşünceleri, verilmek istenen mesajları yansıtmada en güçlü araçtır. Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle davet et emrinin ilk muhatabı olan sevgili Peygamberimiz bu aracı en etkili şekilde kullanmıştır. Bu, onun tebliğde başarılı olmasında en önemli etkendir. Peygamber Efendimiz açık ve net sözlerle konuşur, gerekirse konuşmasının önemli bölümlerini tekrarlardı. Kelimeleri çabuk çabuk ve peş peşe sıralamazdı. Sözleri az ve özdü. Konuştuğu zaman onun kelimelerini saymak isteyen sayabilirdi. Ben az, öz söz söyleme özelliğiyle donatılmış olarak gönderildim. Konuşmada sözün içeriği elbette önemlidir. Bununla birlikte onu destekleyen bir vücut dili konuşmanın etkisini artırır. Peygamberimiz konuşurken sadece başını çevirerek konuşmazdı. Muhatabına bütün vücuduyla dönerdi. Boş sözler ve boş işlerden uzak durmak mümin davranışıdır. Allah Resulü gerekmeyen yerde konuşmaz, boş konuşanlardan uzaklaşırdı. Allah'ın zikri dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. İnsanların kesin bilgi sahibi olmadıkları konularda konuşmalarını onaylamazdı. Kul iyice düşünüp taşınmadan bir söz söyleyiverir de bu yüzden cehennemin doğu ile batı arasından daha uzak bir yerine düşer. Kaba, argo ve müstehcen şeyler konuşmaktan sakındırırdı. Allah katında en kötü kimse, ağzının bozukluğundan dolayı insanların kendisiyle buluşmayı ve görüşmeyi terk ettiği kimsedir. Küçük gruplar halinde otururken, iki kişinin fısıldaşarak konuşmasını uygun bulmazdı. 3 kişi bir aradayken, diğerini bırakıp ikisi fısıldaşmasın. Muhatabını incitecek sözler söyledikten sonra özür dilemek her zaman kırgınlıkları gidermeye yetmez. Sevgili Peygamberimiz bu konuda ümmetini uyarmıştır. Özür dilemek zorunda kalacağın bir sözü söyleme. 40 hadiste sosyal hayat.

Ebu Zer'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim birine ey kafir veya ey Allah'ın düşmanı derse ve o kişi de böyle değilse o sözler söyleyene geri döner. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanet üzerine yemin eden kimse bizden değildir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var, uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığında ise hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar. İbni Mesud, İbni Ömer ve Enes'ten radıyallahu anhüm rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah cahiliye gururunu ve atalarla övünme adetini ortadan kaldırmıştır. Takva sahibi mümin ve bedbah günahkar ayrımı vardır. İnsanlar Adem'in çocuklarıdır. Adem ise topraktan yaratılmıştır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi

ve sellem, giyinirken ve abdest alırken sağ tarafınızdan başlayın buyurmuştur. Müstevrit bin Şeddat radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ahiretin yanında dünyanın değeri, ancak sizden birinin parmağını denize daldırmasına benzer. Parmağıyla denizden alabildiği suya bir baksın.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız, ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu. Ebu Zer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç grup insan vardır ki kıyamet gününde Allah Teala onlarla konuşmaz, yüzlerine bakmaz, onları temize de çıkarmaz. Onlar için can yakıcı azap vardır. Ravi Resul-i Ekrem'in bu sözü üç defa tekrarladığını söyledi. Bunun üzerine Ebu Zer, öyleyse onlar hayırdan mahrum olacaklar ve hüsrana uğrayacaklardır. Kim onlar ya Resulallah diye sordu. Resulullah da elbisesini uzatıp yerde sürüyen, iyiliği başa kakan ve malını yalan söyleyip yemin ederek satan kimselerdir cevabını verdi.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir idareci için hayır dilerse ona dürüst bir yardımcı nasip eder ki unutursa hatırlatsın ve hatırladıklarını gerçekleştirmesine de yardımcı olsun. Ama Allah bir yönetici için hayır dilemezse ona da kötü bir kişiyi yardımcı yapar. Ne unuttuğu şeyleri hatırlatır ne de hatırladığı şeylerde kendisine yardımcı olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamber Efendimizle kıyamet günü alimlerin önünde yürüyeceğini söyleyerek ilmi kişiliğini övdüğü genç sahabisi Muaz bin Cebel arasında Muaz'ın Yemen'e vali olarak gönderdiği zaman aralarında şöyle bir konuşma geçmişti. Sana bir dava geldiğinde nasıl hüküm vereceksin? Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim. O konuda Allah'ın kitabında bir hüküm bulamazsan, Resulullah'ın sünnetiyle karar vereceğim. Resulullah'ın sünnetinde de yoksa, kendi görüşümle içtihat ederek bir karara varacak ve ona göre hüküm vereceğim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Resulünün elçisini, Resulünün arzuladığı cevabı vermeye muvaffak kılan Allah'a hamdolsun buyurmuştu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Allah'ım hamdolsun, o yaşıyor. Resulullah yaşıyor. Sevinin ey müminler. Resulullah hayatta.
2: Kâb, peygamberimiz sana susman için işaret ediyor.
1: Tamam susuyor. Onu hayatta görünce dayanamadım.
3: Muhammed'i öldürdüğünü söyleyen hanginizdi?
4: Ben öldürdüm.
3: Mekke senin gibi kahramanı altınlara boğarak ödüllendirecektir İbni Kamiye. Hadi bana Muhammed'in cesedini göster.
5: Saydığın şahısların hepsi sağdır. Allah seni rezil etmek için onların hepsini sağ bıraktı.
3: Ömer, bu suskunluğa dayanamayacağını biliyordum. Yaşıyorsa mutlaka cevap verir demiştim. Bugün Bedir'in intikamını aldık. Savaşta galibiyet sırayladır. Bizim ölülerimize karşılık sizin ölüleriniz.
5: Eşit olduğumuzu sanma. Bizim ölülerimiz cennettedir, sizinkilerse cehennemi boyladı.
6: Peygamberimiz Hazreti Hamza'nın cesedine doğru ilerledi. Yanına geldi, vücudunun halini görünce dayanamadı, hıçkırarak ağlamaya başladı. Onun ağlayışı tüm Müslümanları ağlattı.
0: 63. Bölüm.
6: Peygamberimizin acısı çok büyüktü. Sevgili amcasının paramparça edilmiş bedeni başında hem ağlıyor hem de şöyle diyordu. Senin uğradığın musibete uğrayan kimse yoktur. Ve ben hiçbir zaman şu an olduğu kadar öfkelenmemiştim. Ey Resulullah'ın amcası Hamza! Ey Allah'ın ve Resulünün aslanı Hamza! Ey hayırlar işleyen Hamza! Ey üzüntüleri gideren Hamza! Ey Resulullah'ın koruyucusu olan Hamza! Allah sana rahmet etsin. İyi bilirim ki sen hısım ve akrabalık haklarını gözetir, daima hayırlı işler yapardın. Eğer yas tutmak uygun olsaydı, senden sonra hiçbir şeye sevinmez, senin yasını tutardım. Vallahi sana yapılana karşılık müşriklerin ölülerinden 70 kişinin cesedini kesip biçeceğim. Onun bu sözünü duyan ashab-ı kiram da müşriklerin ölülerine misilleme yapmak üzere yemin ettiler. Ancak çok geçmeden Cebrail aleyhisselam gelerek Allah'ın emirlerini onlara iletti. Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. İlahi hitabın ikazıyla peygamberimiz bu şekilde intikam alınmayacağını Müslümanlara bildirdi. Ettikleri yeminden dolayı da kefaret vereceğini söyledi. Medine'ye ulaşan haberlere göre savaş bitmişti. Peygamberimizin halası Hazreti Safiye'nin içinde bulunduğu bir grup kadın savaş meydanına gelmişlerdi. Hazreti Safiye kardeşi Hamza'nın ve yeğeni Abdullah bin Cahş'ın şehit edildiğini öğrenmişti. Fakat onlara ne yapıldığını bilmiyordu. İlk karşılaştığı kişiler yeğeni Hazreti Ali ile oğlu Zübeyir oldu.
7: Zübeyir, annen geliyor. Hay Allah, dayım Hamza'yı görmek isteyecektir. Ona olanları anlat.
8: Ben anlatamam. Sen anlat.
7: Hala, daha fazla ilerleme. Olan biteni görmeni istemiyorum. Çok kayıp verdik.
9: Resulullah nasıl?
7: Hamdolsun, iyi.
9: Bana onu göster.

0: Hala, dur lütfen. Bak karşıda.
1: Yaralandı mı?
0: Evet, ama durumu iyi hamdolsun.
2: Anne, burada biraz bekle.
1: Çekil önümden.
2: Biraz bekle. Allah Resulü'nün geldiğini haber verelim.

0: Anneciğim, Allah Resulü geri dönmeni emrediyor. Hamza'yı görmesin diyor.
1: Ona işkence ettiler değil mi? Bu musibet onun başına ancak Allah yolunda olduğu için gelmiştir. Bundan daha kötüleri de başımıza gelse razıyız. Tüm bunlara Allah yolunda sabrederiz. Sabrımızın karşılığını da Allah'tan bekleriz.
2: Peygamberimiz halası Safiye'nin bu sözlerini duyunca istediğini yapmasına müsaade etti. Hazreti Safiye önce Peygamberimizin yanına geldi.
1: Hamdolsun, sana bir şey olmamış. Kardeşim Hamza nerede?
2: Peygamberimiz halasını "O şehit düşen Müslümanların arasındadır" diye yanıtladı ve ikna edebilme ümidiyle "Hala, aklına bir zarar gelmesinden korkuyorum" dedi. Hazreti Safiye kararlıydı. Peygamberimiz elini onun göğsüne koyarak dualar etti. Hazreti Safiye ağır adımlarla kardeşine doğru ilerledi. Onu görünce dizüstü çöktü ve ağlamaya başladı.
1: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hamzam, yiğit kardeşim, Allah'ın aslanı, peygamberinin aslanı. Ah Hamza.
2: O ağladıkça peygamberimiz de ağladı. Müşrikler Uhud'dan ayrılmadan önce savaş meydanını gezerek kendi askerlerinin durumunu görmek istemişlerdi. Savaştan önceki gün evlenen Hanzala'nın babası Ebu Amir müşrik saflarındaydı. Oğlunun cesediyle karşılaştığında dizüstü çökerek ağlamaya başladı.
3: Hanzala, oğlum, ben seni Muhammed'e karşı uyarmadım mı? Bak, başına neler geldi. Bunlar aklını çelmeden önce sen babana saygılı bir evlattın. Asil bir karakterin vardı senin. Şimdi arkadaşlarının yanında bir çiçek gibisin. Ey Kureyş! Oğlum düşmanınızdı. Şimdi öldü. Artık onun cesedine dokunmayın.
2: Kureyşliler onun bu isteğine uygun davrandılar. Hanzala'nın bedenine dokunulmadı. Hazreti Hamza'nın birkaç metre ilerisinde Abdullah İbni Cahş, onun yanında da Hazreti Hanzala şehit olmuştu. Peygamberimiz ve arkadaşları Hanzala'nın güzelliğine hayran olmuşlardı. Ona baktıklarında cennetteki yerini görür gibi oluyorlardı. Biraz ileride Hayseme'nin bedeni uzanıyordu. Arkadaşları Hayseme'nin Bedir'de şehit düşen oğluna olan hasretini dile getirişini hatırlıyorlardı.
4: Ey Allah'ın Resulü! Bedir gazasına çıkarken oğlum bana mani olmuştu. En sonunda kura çekmek zorunda kaldık. Kura ona çıktı. Oğlum saat gitti ve şehit oldu. Halbuki ben şehit olmayı ne kadar arzu ediyordum. Dün gece oğlumu rüyamda gördüm. Cennet bahçelerinde ırmaklar arasında dolaşıyordu. Bana, baba, cennette bana katılsana. Bak ben Rabbimin vaat ettiği her şeyin gerçek olduğunu gördüm dedi. Vallahi ya Resulallah, hem oğluma hem cennete olan özlemim şiddetlendi. Yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı. Ben artık Rabbime kavuşmak istiyorum. Ne olur bana dua et de özlediğim şehitlik makamına ereyim.
2: Hayseme oğluna kavuşmuş, şehitlik makamına ermişti. Peygamberimiz şehitler arasında Musab bin Umeyr'e rastladı. Gözyaşları içinde, "Müminlerden öyle adamlar vardır ki

0: Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir. Şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Ayetini okudu. Ben seni Mekke'de gördüğüm zaman diye devam etti sözlerine. Senin kadar güzel giyinen ve senden daha güzel bir yiğit yoktu. Şimdi sen üzerini örtmeye yetmeyecek bir hırka içinde saçı başı karmakarışık haldesin. Sonra Musab'ın arkadaşlarına dönerek şöyle dedi. Bakın şu yiğide ki o anne babasının ona sunduğu imkanları sırf Allah ve Resulünün rızası için bıraktı. Musab bin Umeyr'in Ensar'ın gönlünde çok ayrı bir yeri vardı. Çünkü o Medine'ye İslam'ı öğreten kişiydi.
1: Ya Resulallah, siz hicret etmeden evvel bir sene beraber kaldık. Ben Musab kadar güzel huylu birini görmedim. Şehadet mübarek olsun. Allah bizi de cennette onlarla buluştursun.
0: Musab bin Umeyr defnedilirken üzerini örtecek bir kefen bulunamadı. Ashab-ı kiram kısa bir hırka ile onun başını örtseler ayaklarını örtseler başı açıkta kalıyordu. Peygamberimizin emriyle hırka ile başı örtüldü, açıkta kalan ayakları ise ısır otuyla kapatıldı. Ashab-ı kiram şehit ve gazilerin durumunu öğrenmek için savaş meydanına yayılmışlardı. Yaralılar arasında Usayrim adıyla bilinen bir adam vardı. Onun Müslüman olup olmadığına dair kimsenin bir fikri yoktu.
2: Bu Usayrim değil mi?
3: Evet, o.
2: Müslüman olmuş muydu peki?
3: Bilmiyorum. Gel kendisine soralım. Usayrim, beni duyuyor musun?
4: Evet.
3: Bir yudum su içireyim sana. Usayrim, sana bir şey soracağım. Daha önceden bizim yanımızda bulunmamıştın. Buraya niçin geldin? Kabileni yalnız bırakmamak için mi geldin?
4: Ben Müslüman oldum. Resulullah'ın yanına geldim. Beni buraya seren darbeyi alıncaya kadar da savaştım.
0: Usayrim kısa bir süre sonra şehit oldu. Durumunu peygamberimize anlattıklarında az şey yaptı ama çok sevaba kavuştu. Usayrim cennetliktir buyurdu. Usayrim bir vakit namaz kılmadan cennete giren sahabi olarak anıldı. Şehitler arasında bir kişi daha vardı ki sahabenin çoğu onu bir Yahudi olarak tanıyordu. Muhayrik isimli bu Yahudi İslam'ı seçerek kavminin aksine savaşa katılmıştı.
5: Ey kavmim, vallahi siz Muhammed'in peygamber olduğunu, ona yardım etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Neden savaş için harekete geçmiyorsunuz?
6: Bugün cumartesi günüdür. Biz cumartesi yasağına aykırı hareket etmeyiz.
7: Evet, cumartesi yasağı var.
8: Evet, doğru söylüyor. Evet, evet.
5: Cumartesi günleri işinize gelen her şeyi yapıyorsunuz. Sizin için cumartesi yasağı diye bir şey kalmamıştır. Muhammed'le anlaşma yapmadınız mı? Şehre dışarıdan bir saldırı olduğunda onun yanında savaşmayacak mıydınız? Anlaşılan sizden bir hayır gelmeyecek. Ben gidiyorum. Haberiniz olsun. Eğer öldürülürsem tüm malım Muhammed'indir.
9: Onca bağ bahçeyi Yahudi olmayan birine mi bırakıyorsun?
5: Evet, ben onun peygamber olduğuna inanıyorum. Siz de inat etmeseniz bu gerçeği görürsünüz. Mülkü bana ait olan 7 bahçe bundan sonra Muhammed'indir. Onları dilediği şekilde kullanır.
0: Peygamberimiz Uhud şehitleriyle ilgili şöyle dedi. Uhud'da kardeşleriniz şehit oldukları zaman Allah onlara öyle nimetler tattırdı ki keşke Allah'ın bize neler ikram ettiğini kardeşlerimiz de bilse de düşmanla çarpışmaktan korkup düşmandan yüz çevirmeseler dediler. Bunun üzerine Yüce Allah, ben onlara bu dediklerinizi ulaştırırım dedi ve şu ayetleri indirdi. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar.

0: Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. Şehitler, Allah'ın nimetine, keremine ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler. Onlar yaralandıktan sonra Allah'ın ve peygamberinin davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır.
1: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Mesud'un radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bizden işittiğini işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir. Egar el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bazen benim kalbimi de unutma, dalgınlık ve bunun gibi bazı duygular kaplar ve ben bundan dolayı günde 100 defa Allah'tan bağışlanmamı dilerim. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biri nefsim murdar oldu demesin, nefsim kötü oldu desin. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ölen biri için ağıtçıları vay dağ gibi dayanağımız, vay efendimiz gibi sözler demeye başladıkları zaman bu ölü için iki melek vazifelendirilir. Onlar sen böyle böyle miydin derler. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu.

Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Hicaz bölgesinin sessiz ve karanlık gecelerinden biriydi. Gökyüzünde yıldızlar parlıyor, vakit gece yarısına doğru ilerliyordu. Birçok insan için sıradan bir gece olmasına rağmen o yattığı yerde huzursuzdu. Düşmanlarına korku saldığı için Allah'ın kılıcı lakabına layık görülen kahraman sahabi Halid bin Velid yatağında uzanmış yatıyordu. Ama rahat bir uykuda değildi. Gecenin sessizliğini onun sayıklamaları bozdu.
2: Hayır, hayır, hayır, sakın, sakın, yo, bırakın.
1: Ne garip tecellidir ki düşmanı titreten Halid bin Velid uykularını kaçıran korkulu rüyalar görüyordu. Gece

0: onun sesiyle yankılandı.
1: Yeter!
0: Kabuslar gören ve rahat edemeyen Halid bin Velid, Resul-i Ekrem'in yanına gitti. Bu dayanılmaz halini arz etti ve yardım istedi.
1: Ey Allah'ın Resulü, geceleri uyuyamaz oldum. Yüreğim daralıyor, aklım bulanıyor. Gözlerimin önünde türlü hayaller beliriyor. Lütufta bulun, bana yardım et.
0: Allah'ın elçisi, zafer meydanlarında düşmanın yüreğini titreten Halid bin Velid'in gözlerine baktı ve Halid, yatağına girdiğin zaman Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım diye dua et dedi. Halid bin Velid Allah'ın elçisini can kulağıyla dinledi ve şükran duygularını ifade ederek huzurundan ayrıldı. Aradan bir iki gün geçtikten sonra Halid bin Velid yeniden Resulullah'ın yanına geldi. Kendinden emin bir duruşu vardı. Hazreti Peygamber'e şu ifadelerle teşekkür etti.
1: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Öğrettiğin duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem yine de korkmam.
0: Allah'ın elçisi Halid bin Velid'in şükran ifadelerine mütebessim bir çehreyle mukabelede bulundu. Halid bin Velid'in yeniden huzura kavuşması Allah'ın elçisini mutlu etti.
2: Hadislerin hikayeleri. Kamu spotu.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Kamu spotu.
10: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
11: İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbn Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et. Vaktini boşa geçirme derdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.

Ebu Muhammed el-Hasan bin Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, "Sana şüphe vereni bırak, şüphe vermeyene bak. Doğruluk gönül ferahlığı, yalansa şüphedir" dediğini ezberledim demiştir.

0: Candan şöyle dedi. Onların döküntüleri mi olur? Döküntüler onlardan sonrakiler veya onlardan başkaları arasında olur dedi. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği bildirilmiştir. Mümin güzel ahlakı sayesinde gündüzlerini oruçla, gecelerini namazla geçiren kişinin derecesine ulaşır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Talal Bedru Aleyna. Yesrib'de olay var. Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar. Herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi. Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi. Uğruna çöllere düşülen Leyla. Dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, bu deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri. Sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi. Kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini. Ve bir şarkı, bir destan yükseliyor. Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına. Talal Bedru Aleyna. Yesrib'e gün doğuyor. Yesrib'in gözleri ışıldıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil. Peygamberin şehri Medine.

Ebu Malik el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah, hamd Allah'a mahsustur demenin sevabı amel terazisini doldurur. Sübhanallahi velhamdülillah, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim sözlerinin sevabı ise yerle gök arasını doldurur. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve ya Resulallah bu sözü benim için tekrarlar mısınız dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrarladı ve bir amel daha var ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her 2 derecenin arası ise gökle yer arası kadardır buyurdu. Ebu Said, nedir o ya Resulallah diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi. Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır.

0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur. Ebu Hureyre anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem elimi tuttu ve şöyle buyurdu. Allah cumartesi günü toprağı, pazar günü dağları, pazartesi günü ağaçları, salı günü istenmeyen şeyleri, çarşamba günü nuru yarattı. Perşembe günü yeryüzüne hayvanları yaydı. Yaratmanın en sonunda cuma günü ikindi sonrasında gündüzün son vakti olan ikindi ile akşam arasında Adem'i aleyhisselam yarattı. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rahatsızlığında veya başka sebeplerden dolayı gece namazını kılamadığında gündüz 12 rekat namaz kılardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cana yakın olmak. Resulullah Aleyhisselam'ın en belirgin özelliği cana yakın olmasıydı. Mütebessim çehresiyle herkesin gününü aydınlatırdı. Yüzünün asık olduğuna dair hiçbir rivayete rastlamıyoruz. Sadece Allah'ın gazabına sebep olan durumlarda yüzünün renginin değiştiğini, hatta alnındaki damarlardan birinin belirginleştiğini aktarıyor ashabı. Haksızlığa ve adaletsizliğe tahammülü yok. İnsanların kendi elleriyle kendilerini tehlikeye atmalarına müsaadesi yok. Ama lüzumsuz yere sarf edilen, maksadını aşan sözlerden dolayı öfkelendiğine şahit olmuyoruz. Şahsına karşı yapılan büyük saygısızlıkları bile büyük bir olgunluk ve sükunetle karşılıyor. İnsanlara karşı hep hüsnü zan sahibi, onların daha iyi olacağını düşünüyor. Bilselerdi yapmazlardı diyor. En büyük düşmanlarını bile pişmanlığını gördüğünde affeden bir insan o. Onu tanıyanlar derin bir muhabbetle bağlanıyorlar ona. Çoluk çocuk herkesin yüreğinde taht kuruyor. Onun sağlam karakteri ve güzel ahlakı etrafında muhabbete dayalı bir kalkan oluşturuyor. Onun uğruna canını feda etmeyecek bir sahabisi bile yok. Çünkü herkesin hayatına dokunmuşluğu var. İnsanların dertleriyle dertlenen, onları kendilerinden çok düşünen bir peygamber. Nezaketi, letafeti, zarafeti en dikkat çekici özelliklerinden. Onu görenlerin ilk izlenimi, onun gibi birinin yalan söyleyemeyeceği oluyor. Bu yüz, yalancı yüzü değildir diye İslam'ı tercih edenler var. Müminlerin üzerine titriyor. Onların olabilecekleri en iyi hale gelmesini istiyor. Hemen her sözünde ve her hareketinde Müslümanların nasıl olması gerektiğini anlatıyor bizlere. Mesela, mümin korkak olabilir, cimri olabilir ama yalancı olamaz diyor. Emanete riayet etmenin, sözünde durmanın, dürüst ve doğru olmanın önemini vurguluyor her fırsatta ve şöyle diyor sevgili Peygamberimiz. Mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur. Başka bir seferinde şöyle diyor. Kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse. Tıpkı kendisi gibi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Hatice'nin eski eşi Ebu Hale Malik bin Zürare'den olan oğlu Hind bin Ebu Hale, Hazreti Peygamberimizle uzun süre vakit geçirmiş bir sahabiydi. Abdullah bin Abbas bir gün kendisine, "Resulullah'ı bize tasvir et. Zira muhtemelen aramızda onu en iyi bilen sensin," deyince Hind, "Anam babam ona feda olsun," dedikten sonra şöyle anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genelde sessizdi. Daima düşünceli ve hüzünlüydü. Az ve öz konuşurdu. Lafı asla uzatmazdı ama kısa da kesmezdi. Konuştuklarını gerektiğinde tekrarlardı. Öğüt verdiğinde ciddi dururdu. Kederlenirdi. Ashabıyla konuşarak rahatlardı. Nimet az bile olsa ona saygı gösterirdi. Hiçbir yiyeceğe kötümsemezdi. Tebessüm ederek güler ve güldüğünde bembeyaz dişleri dolu tanesi gibi gözükürdü.

Ebu Abdurrahman da denilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin azatlısı Ebu Abdullah künyeli Sevban radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Çok secde etmeye, namaz kılmaya çalış. Zira sen secde ettikçe Allah dereceni yükseltir ve o secde sayesinde günahlarını siler. Habbab bin Eret radıyallahu anh anlatıyor. Allah Teala'nın rızasını kazanmak maksadıyla Resulullah'la Medine'ye hicret etmiştik. Allah lütfuyla mükafatımızı verecekti. Arkadaşlarımızdan bazıları ecrinden hiçbir şey tatmadan öldü. Mus'ab bin Umeyr bunlardan biriydi. Uhud günü şehit edilmişti. Yünden mamül kilim gibi bir örtü bırakmıştı. Bununla şehidi kefenledik. Başını örterken ayakları açılıyor, ayaklarını kapatırken başı açık kalıyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehidin başını örtmemizi, ayaklarına da bir parça ishir denilen ottan koymamızı emretti. İçimizden öyleleri de var ki hicretinin meyvesi olgunlaşmış ve onu devşirmiştir.

0: şöyle buyurmuştur: zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir. Ebu Tarif Adi bin Hatim Et-Tai radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir: bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse, sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zulümden kaçının. Çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının. Çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
3: Allahümme gfirli ma kaddemtu ve ma ahhart ve ma esrartu ve ma a'lent ve ma esraftu ve ma ente a'lemu bihi minni entel mukaddimu ve entel muakhir la ilahe illa ent.
4: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

Dem Ali'ye radıyallahu an şöyle buyurmuştur: Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bıyıkları kısaltın, sakalı ise uzatın buyurdu. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazlar içinde en fazla sabah namazının 2 rekat sünnetine önem verirdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın anlattığına göre bir gün Kureyş'ten bazı kadınlar Hazreti Peygamber'in yanında yüksek sesle konuşuyorlarken Hazreti Ömer'in geldiğini duyar duymaz derhal toparlanmışlardı. İçeri girdiğinde Hazreti Peygamber'in güldüğünü gören Hazreti Ömer, "Allah yüzünden gülmeyi hiç eksik etmesin, niçin gülüyorsun ey Allah'ın Resulü?" diye sorunca, Peygamberimiz, "Benim yanımdayken rahatça duran şu kadınların senin sesini duyunca derlenip toparlanmalarına hayret ettim," diye cevap vermişti. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Ey Allah'ın Resulü, sen onların çekinmelerine daha layıksın," dedikten sonra kadınlara dönerek, "Ey kendilerinin düşmanları, demek Allah'ın Resulünden çekinmiyorsunuz da benden çekiniyorsunuz," diye çıkışmış. Onlar da, "Evet, sen Resulullah'tan daha sert ve haşinsin," demişlerdi.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
3: Zikreden Resul. Hazreti Peygamber'in dua ve zikirleri. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Ra'd Suresi 28. Ayet. Bu takva sahibi kullar, "Rabbimiz, biz iman ettik, bizim günahlarımızı bağışla, bizi ateş azabından koru," diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar, Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde Allah'tan bağışlanma dileyenlerdir. Ali İmran Suresi 16 ve 17. Ayetler. Genel olarak dua, kulun bütün benliğiyle Yüce Yaradan'a yönelerek ondan istek ve dilekte bulunmasını, zikirse Allah Teala'yı layık olduğu vasıflarla anmayı ifade eder. Niyaz, yakarma, tövbe, istiğfar, bağışlanma talebi ve istiaze, sığınma, duanın, tesbih, tenzih, Allah'ın noksan sıfatlardan arınmış olduğunu kabul ve ifade etme, takdis, yani Allah'ın mukaddes olduğunu kabul, tehlil, yani kelime-i tevhid getirerek Allah'ı birleme, hamd, sena ve şükür gibi kavramlarsa zikrin kapsamında değerlendirilebilir. Aslında bütün bu kavramlar birbiriyle bağlantılı olup yakın anlamlar taşıdıkları gibi lafızlarında vurgu farkı olmakla birlikte netice itibarıyla her duanın aynı zamanda zikir, her zikrinde aynı zamanda bir dua olduğunu söylemek mümkündür. Şüphesiz insanların Allah'ı en mükemmel şekilde zikredeni ve en güzel şekilde ona dua edeni Peygamber Efendimiz'di. Onun bütün sözleri, bütün fiil ve davranışları Allah'ı zikrin farklı tezahürlerinden ibaretti. Ayaktayken, otururken, yatmışken, yürürken, binitliyken, yerken, içerken, alışveriş yaparken, konuşurken, hatta susarken her halde ve konumda o Allah'ı anardı. Dolayısıyla aldığı her nefes Allah'ı zikrin bir tezahürüydü. Peygamber Efendimiz büyük bir içtenlikle, safiyane duygularla, yapmacıklıktan uzak bir şekilde bütün benliğiyle Rabbine yönelerek dua ve zikirde bulunur, gözyaşı dökerdi. Dua ve zikirlerini çoğunlukla Kur'an ayetlerinden alırdı. Çünkü Kur'an-ı Kerim, Allah kelamı olarak Fatiha suresi başta olmak üzere en veciz, en güzel, en etkili dua ve zikirleri ihtiva ediyordu. Esasen bir ismi de zikir olan Kur'an-ı Kerim, Fatiha'dan Nas suresine kadar tamamıyla zikirdi, duaydı. Bu sebeple Hazreti Peygamber Kur'an okumaya özel bir özen gösterirdi. Namazlarda okuduğu Kur'an ayet ve sureleri dışında her gün Kur'an'dan bazı sureleri yatmadan önce de genellikle secde ve mülk veya İsra ve Zümer surelerini okurdu. istiaze, sığınma maksadıyla Felak ve Nas surelerini okur, bu surelerle torunları Hasan ve Hüseyin için de istiazede bulunurdu. Müzzemmil suresindeki Kur'an'ı ağır ağır tane tane oku emri sebebiyle ayetleri tane tane okur, ayet sonlarında durur, manasını iyice düşünür, dualarına iştirak eder, rahmet ve nimet bildiren ayetlerde bunları talep eder, azap ve helak bildiren ayetlere gelince bunlardan istiaze ederek Allah'a sığınır, tesbih ayetlerinde Allah'ı tesbih ederdi. Ashabına, dolayısıyla onların şahsında ümmetine de Kur'an'ı bu şekilde okumalarını emir ve tavsiye buyurmuştu. Ayrıca Peygamber Efendimizin günlük dua ve zikirleri vardı. Her gün en az 70 veya 100 defa tevbe ve istiğfar ederdi. Sabah kalkarken, abdest bozarken ve alırken, elbise ve ayakkabılarını giyerken, evine girer ve çıkarken, yerken, içerken, yatarken, kısacası her durumda dua ve zikirde bulunurdu. Genellikle duaları kısa ama özlü, anlamları kapsamlıydı. Fakat gece ibadeti için kalktığı ve Baki mezarlığını ziyaret ettiği zaman uzun uzun dua ederdi. Kadir gecesi, Ramazan ayı, Cuma günü ve saati, Arefe günü gibi mübarek gün ve gecelerde dua ve zikrin daha makbul olduğunu beyan ederek bu vakitlerde daha çok zikir ve dua yapar ama diğer zamanlarda da duadan ve zikirden uzak kalmazdı. Namaz tesbihleri dışında zikir için genellikle bir sayı sınırlaması koymaz. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin ayeti kerimesi gereğince zikir cümlelerinin mümkün olduğu kadar çok tekrarlanmasını teşvik ederdi. Mesela ashabına önemli bir zikir cümlesini öğretmek üzere bir gün, iki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır ve Allah'a sevimlidir. Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil azim buyurmuş ve eklemişti. Bu zikri sabah 100, akşam 100 defa yapanın, kıyamet günü elde edeceği sevaba ancak daha fazla söyleyen erişebilir. Sübhanallahi ve bihamdihi zikrini 100 defa söyleyin. Kim bu zikri bir defa söylerse ona 10 sevap yazılır. Kim 10 defa söylerse 100, kim de 100 defa söylerse 1000 sevap yazılır. Kim daha da artırırsa Allah da artırır. Kim istiğfarda bulunursa Allah onu bağışlar. Sahabe-i kiram efendilerimiz, Hazreti Peygamber'in kendilerine talim ve tavsiye ettiği dua ve zikir cümlelerini titizlikle ezberler, muhafaza eder, okur ve çevresindekilere öğretirlerdi. Buhari ve Müslim başta olmak üzere hadis imamları ve alimleri Allah Resulü'nün hadislerini ve sünnetini derlerken dua ve zikirle ilgili hadisleri bir araya getirerek dua, deevat, ediyye, zikir gibi başlıklar altında bunları toplamışlardır. Ayrıca Peygamber Efendimizin günlük dua ve zikirleriyle bu konudaki tavsiyelerini ele alan müstakil kitaplar da yazılmıştır. Bunlar arasında bir hadis imamı olan Nesai ile İmam Nevevi'nin eserleri tavsiyeye şayandır. Hadis kitaplarında ve bu eserlerde yer alan dua ve zikirler mesur olduğu için önemlidir ve tercih edilmelidir. Kur'an-ı Kerim'deki dua ayetleri yanında hadis kaynaklarında yer alan Hazreti Peygamber'e ait dualar ve zikirlerle önceki peygamberlere ve selef-i salihine yani ilk dönem İslam alimlerine nispet edilerek nakledilen dua ve zikirler mesur dualar diye adlandırılırlar. Bunlar özlü, muhtevası güzel ve doğru, büyük bir anlam zenginliğine sahip içli dualar ve zikirlerdir. Ama elbette isteyen gönülden geldiği şekilde kendi dili ve ifadeleriyle de dua yapabilir. Kişinin hissiyatını ortaya koyması açısından böyle dualar da önemli ve etkileyicidir. Şüphesiz dua ve zikir yapılırken dil, kalp ve fiil uyumu son derece mühimdir. Yani dille söylenen dua, zikir, tesbih ve benzeri cümlelerin benliğimize yayılması, manasının kavranması, kalbin de dua ve zikir halinde bulunması, ayrıca günlük yaşantımızda da yaptığımız dua ve zikre uygun olarak eylem ve davranışlarımızın kontrol altında tutulması, Allah'ın rızasına uygunluğunun her zaman göz önünde bulundurulması gerekir. Ahlak timsali, Hazreti Peygamber'in güzel ahlakı. Sizin en hayırlınız, ahlakı en güzel olanınızdır. Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin. Kalem Suresi 4. Ayet. Yüce Rabbimiz Peygamber Efendimiz'i bize en güzel örnek olarak göndermiş ve onu örnek almamızı bizden isteyerek şöyle buyurmuştur. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örnek vardır. Ahzab Suresi 21. Ayet. Sevgili Peygamberimiz hayatın bütün alanlarında olduğu gibi ahlak konusunda da en güzel örnektir. O her yönüyle mükemmel bir kişiliğe sahipti. Ahlaken kemale ermiş olup bütün kötü huy ve davranışlardan şiddetle kaçınmıştı. Bizzat Cenab-ı Hak, "Şüphesiz sen yüce bir ahlak üzeresin" buyurarak onun ahlakını övmüştür. Hazreti Ayşe validemiz de bir soru üzerine Peygamber Efendimizin ahlakının Kur'an ahlakı olduğunu bildirmiştir. Hazreti Peygamber güzel ahlakı İslam'ın bizatihi kendisiyle özdeş saymış ve "Ben ancak güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim" buyurmuştur. Bu hadisin tecellisi olarak onun hayatı sadece peygamberlik döneminde değil, çocukluğu ve gençliği dönemlerinden itibaren serapa güzel ahlak örnekleriyle doludur. İnsanlar arası ilişkilerde inandırıcılık ve etkili oluş güven duygusuna bağlıdır. Bu açıdan emin, güvenilir oluş bütün peygamberlerin kaçınılmaz ortak özelliğidir. Bilindiği gibi Peygamber Efendimiz henüz kendisine peygamberlik verilmeden önce de gençlik dönemlerinden itibaren El Emin diye adlandırılmıştı ve kendisine Muhammedül Emin deniliyordu. Ona duyulan bu güven hayatı boyunca hiç sarsılmadı. Çünkü o hep doğru sözlüydü, hep dürüsttü. Özü sözü birdi. Ahde vefa gösterir, verdiği sözde mutlaka durur, emanete riayet ederdi. Mekkeliler özellikle yol

yolculuğa çıkarken muhafazasında güçlük çektikleri kıymetli eşyalarını Peygamber Efendimiz'e emanet eder, dönüş yerinde de ondan alırlardı. Hazreti Peygamber hicret öncesinde Mekkeliler kendisini öldürme kararı aldıkları zaman Hazreti Ebubekir ile birlikte şehri terk etmeden evvel yanında bulunan emanetleri sahiplerine vermek üzere Hazreti Ali'ye bırakmıştı. Düşmanları bile onun doğruluk ve dürüstlüğüne bir şey diyememiş, güzel ahlakını ve örnek şahsiyetini itiraf etmişlerdir. Mekke'de 3 yıllık gizli davet faaliyetinden sonra Rabbinden hak dini açıkça tebliğ etme emrini almıştı. Safa tepesine çıktı ve Mekkelileri çağırdı. İnsanlar toplanınca da önce sordu. Kureyşliler, size şu dağın arkasında bir düşman birliği var, üzerinize baskın yapacak desem bana inanır mısınız? Cevap verdiler. Evet inanırız. Çünkü şimdiye kadar senin yalan söylediğine hiç şahit olmadık. Mekke reislerinden Ebu Süfyan, Hazreti Peygamber'in İslam'a davet mektubunu alan Bizans İmparatoru Heraklios'un peygamber hakkında bilgi almak üzere sorduğu sorulara cevap verirken, onun doğruluk, iffet, ahde vefa ve emanete riayet özelliklerinden hiç şaşmadığını itiraf mecburiyetinde kalmıştı. Haya ve nezaket timsali olan Resul-i Ekrem son derece nazik ve kibar bir yapıya sahipti. Kendisine müracaat eden herkesle bizzat ilgilenir, konuştuğu kimse sözünü tamamlayıp ayrılmadıkça yüzünü ondan çevirmez, tokalaşmak üzere elinden tutan kimse elini bırakmadıkça o da bırakmazdı. İnsanları kırmak ve incitmekten şiddetle kaçınırdı. O alemlerin efendisi, Yüce Rabbimizin elçisiydi. Ama gurur ve kibir sahibi değildi. Tevazuyu şiar edinmişti. Kendini övmekten, övünmekten hiç hoşlanmazdı. Şaşayı hiç sevmez, ashabının arasında onlardan birisi olarak sade bir hayat yaşamayı severdi. Bir gün kendisiyle görüşmek üzere bir zat gelmişti. Allah Resulü'nün huzurunda durunca bir titremedir aldı onu. Peygamber Efendimiz, sakin ol. Ben bir hükümdar veya zorba biri falan değilim. Sadece kurutulmuş et yiyen Kureyş'ten bir kadının oğluyum diyerek adamcağızı teskin etti. Hazreti Peygamber, insanlara güzel söz söyler, güler yüz gösterirdi. Büyük bir şefkat, merhamet ve af, engin bir hoşgörü sahibiydi. Şahsı için kendisine yapılan kötü ve kaba muamelelere kızmaz, intikam beslemezdi. Ama Allah için kızılması gereken durumlarda kızar, sevinci gibi öfkesi de yüzünden belli olurdu. İslami emirlerin uygulanmasında gevşeklik göstermez, taviz verilmesini asla kabul etmezdi. Zorluklara, çilelere ve olumsuzluklara karşı sabırlı davranmak, azim, ümit ve şevkini kaybetmemek en büyük özelliklerindendi. Rabbine güven ve tevekkülü sonsuzdu. Mekke döneminin sonlarına doğru müşriklerin azgın ve muannet tavırları dolayısıyla artık o şartlarda Mekke'de İslam'ı tebliğ etmesinin neredeyse imkansız hale geldiğini görerek İslam'ı sunacağı yeni çevre arayışı içinde Taif'e gitmişti. Fakat Taifliler ona çok kötü davrandılar, alaya aldılar, hakaret ettiler. Ayak takımını kışkırttılar, taşa tutuldu. Hazreti Peygamber'in beraberinde bulunan Zeyd bin Harise Hazretleri, atılan taşlardan Allah Resulü'nü korumak üzere etrafında pervane gibi dönüyordu. Ama ikisi de yaralanmışlardı. Özellikle ayakları kan revan içerisindeydi. Bu vaziyette Taif'ten çıktılar. Biraz uzaklaşmışlardı ki Cebrail geldi ve dilerse kendisine bu muameleyi reva gören Mekke ve Taif halkını Cenab-ı Hakk'ın helak edeceğini bildirdi. Rahmet elçisi Efendimiz ise şu cevabı verdi. Hayır, ben Rabbimden onların helak edilmesini değil, hidayete erdirilmesini niyaz ediyorum. Çünkü onlar cahil bir topluluk. O tehlike anında insanların en cesuru, en yiğidi olup soğukkanlılığını hiç kaybetmez, telaşa kapılmazdı. Bir gazve dönüşünde ağaçlık bir yerde mola verilmişti. Ashab-ı kiram ağaçların altına dağıldılar ve istirahate çekildiler. Peygamber Efendimiz de bir ağacın gölgesine çekilip kılıcını çıkararak ağaca astı ve uykuya daldı. Bu sırada müşriklerden biri gelmiş, Hazreti Peygamber'in kılıcını sıyırarak tepesine dikilmişti. Bu esnada Hazreti Peygamber uyandı. Bedevi'nin niyeti iyi değildi. "Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak ha?" dedi. Resul-i Ekrem büyük bir cesaret ve soğukkanlılıkla cevap verdi. Allah! Adam şaşırmıştı. Hazreti Peygamber'in heybet ve cesareti karşısında titremeye başladı ve elinden kılıcı düşürdü.
Bu defa Hazreti Peygamber aldı kılıcı ve sordu. Peki şimdi seni benim elimden kim kurtaracak? Adamcağız hayatının bağışlanması için yalvarmaya başladı. Seslere uyanan sahabiler olay yerine koştular. Peygamber Efendimiz gülerek hadiseyi anlattı ve bedeviyi affetti. Bunun üzerine adam Müslüman oldu. Kavmini de Müslüman olmaya çağırdı. Peygamber Efendimiz son derece cömert ve hayırsever bir insandı. Ashab-ı kiram onun cömertliğini denizin dalgalarına benzetirdi. Kendisinden bir şey istenip de hayır dediği görülmemişti. Sahabe-i kiramın beyanlarıyla özellikle Ramazan aylarında yağmur bulutlarını taşıyan rüzgardan daha cömert olurdu. Yardıma ihtiyacı olan herkesin yardımına koşardı. Vefakar bir dosttu o, eşsiz bir ahlak abidesiydi. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi üzerine olsun.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Üsame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar, putperest müşrikler ve Yahudilerden oluşan bir topluluğun yanından geçerken onlara selam verdi. Ebu Malik el-Haris bin Asım el-Eş'ari radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: temizlik imanın yarısıdır. Elhamdülillah sözü mizanı doldurur, Sübhanallahi ve elhamdülillahi ifadeleri de yerle gök arasını doldurur. Namaz nurdur. Sadaka samimiyete delildir. Sabır aydınlıktır. Kur'an senin lehine yahut aleyhine hüccettir. Herkes sabaha çıkar ve gün boyu yaptıklarıyla adeta nefsini satarak ya kazanır yahut kaybeder. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkar ve ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bir seferinde, "Ya Resulallah, niçin böyle yapıyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır," dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben şükreden bir kul olmayı isteyemez miyim?

Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radiyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır.

0: İbni Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: İnne min ekberil kebair istitaletel mer'i fi irdi raculin muslimin bi gayri hakk.
3: Kişinin haksız yere bir Müslümanın şeref ve namusuna dil uzatması büyük günahların en büyüklerindendir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iftirayı bir kişiye asılsız bir kusur veya suç isnat etmek olarak tanımlamıştır. Yukarıdaki hadiste insanı helake sürükleyen 7 büyük günahtan biri olan iftiranın cezasının cehennem olacağı açıklanmaktadır. Sevgili Peygamberimizin hanımı, müminlerin annesi Hazreti Ayşe validemiz İffeti konusunda iftiraya uğramıştı. Bu olay İslam tarihinde ifk hadisesi olarak bilinmektedir. Hazreti Ayşe annemiz Peygamberimizle birlikte Beni Müstelik seferine katılmış, dönüş yolunda mola verildiği sırada ihtiyaç sebebiyle biraz uzaklaşmıştı. Döndüğünde gerdanlığının düştüğünü fark etmiş, onu aramaya gittiğinde kafile onun yokluğunu fark etmeyerek yola çıkmıştı. Hazreti Ayşe döndüğünde kafilenin gittiğini anlayıp beklemeye başlamış ve orada uyuyakalmıştı. Birliğin arkasını toplamakla sorumlu olan Safvan isimli sahabi onu uyandırmış ve birlikte kafileye yetişmişlerdi. Münafıklardan bir grup bu olay hakkında kötü niyetli yorumlar yaptılar. Hazreti Ayşe ile Safvan'a iftira ettiler. Bu çirkin karalamayı İnsanlar arasında yaymaya başladılar. Sefer dönüşü hastalanan Hazreti Ayşe, bir ay boyunca olaylardan habersiz kalmıştı. Durumdan haberdar olunca çok üzüldü. Peygamberimiz de çok üzgündü. Güvendiği insanların görüşüne başvurdu. Hanımıyla Safvan hakkındaki olumlu görüşünü açıkladı, fakat içinde bir kuşku vardı. Konu hakkında konuştuğunda Hazreti Ayşe, kendisine düşenin Hazreti Yakup gibi sabretmek olduğunu ve kendisine sadece Allah'ın yardım edeceğini söyledi. Kısa süre sonra gelen vahiy Hazreti Ayşe'yi aklamıştı. Bu ayetlerde sadece iftira edenlerin değil, bu iftiraya inanan ve yayılmasına sebep olanların da sorumlu olduğu ve iffet konusundaki iftiranın Allah katında çok büyük bir günah olduğu açıklanmıştır. Rabbimiz, iffetli mümin kadınlara iftira edenlerin, dünyada ve ahirette lanetlendiklerini ve onlar için büyük bir azap olduğunu haber vermiştir.
2: 40 hadiste sosyal hayat.

Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanı yaratılış amacından uzaklaştıran dünya ve içindeki her şey lanetlenmiştir. Yalnız Allah'ı anmak ve benzeri şeyler ile alim ve ilim talebesi bunun dışındadır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'da 30 ayetli bir sure vardır. Onu çok okuyan insana bağışlanıncaya kadar şefaat eder. Bu sure Tebârekellezî biyedihil mülk suresidir buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri yatağına girdiğinde içinde zararlı neler bulunduğunu bilemeyeceği için elbisesinin iç tarafı ile döşeğini silksin. Sonra şöyle dua etsin. Bismike Rabbi ve da'tu cenbi ve bike erfa'hu in emsekte nefsi ferhamha ve in erselteha fehfezha bima tahfezu bihi ibadikes salihin. Ya Rabbi, adını anarak yan tarafıma uzandım. Senin adınla da kalkarım. Eğer ruhumu alırsan ona merhamet et. Eğer yaşatır da uyandırırsan salih kullarını muhafaza ettiğin gibi beni de fenalıklardan koru. Ebu Züheyr bin Umare bin Rüeybe'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan, yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Amcam Enes bin Nadr, Bedir Savaşı'nda bulunamamıştı. Ya Resulallah, müşriklerle yaptığın ilk savaşta bulunamadım. Eğer Allah bundan böyle beni müşriklerle karşılaştırırsa, onlara neler yapacağımı Allah görecektir dedi. Uhud Savaşı olup da Müslümanlar dağılınca, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım, ashabımın yaptıklarından dolayı senden özür dilerim dedi. Müşriklere işaret ederek de, Ya Rabbi, bunların yaptıklarından uzağım dedi. Ve suçlarından uzağım dedi. Ve Sa'd bin Muaz'a rastladı ve ona, Ey Sa'd bin Muaz, Nadr'ın Rabbine yemin ederim ki, cennet işte şurada. Uhud'un berisinden cennetin kokusunu alıyorum dedi. Sa'd dedi ki, Ya Resulallah, ben Enes bin Nadr'ın yaptığını yapamadım. Hadisi rivayet eden Enes, amcamın üzerinde kimi kılıç, kimi mızrak, kimi ok yarası olmak, kimi mızrak, kimi ok yarası olmaktı. Öldürülmüş ve müşrikler tarafından kendisine müste yapılmış.

0: Müminler arasında öyleleri vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. Bu uğurda onlardan bir kısmı can verdi ve şöyle söyledi: biz bu ayetin Enes bin Nadr ve onun gibiler hakkında nazil olduğu kanaatindeydik.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül.

0: yerde toplanmıştır. Sözü edilen bölümlerde Peygamber Efendimizin şahsi uygulamaları yanında ashabına yaptığı tavsiyelere yer verilmiştir. Konumuza ışık tutması bakımından öncelikle iki noktaya temas etmek yerinde olacaktır. Peygamber Efendimiz giyinme konusunda çerçeveyi şu şekilde çizmiştir. Ey müminler, gönlünüzce yiyiniz, içiniz, giyininiz ve Allah yolunda sarf ediniz. Ancak israfa, kibir veya gurura kaçmayınız. Peygamberimizin ashabından İbni Abbas da bu konudaki prensibi kendi ifadesiyle şöyle dile getirmiştir. İstediğin gibi ye ve giyin, fakat şu iki şey seni hataya düşürmesin. İsraf ve kibir. Ashabtan Malik bin Nazla anlatıyor. Ben bir gün Peygamber Efendimizin ziyaretine gitmiştim. Beni bu kıyafet içinde görünce Resulullah Efendimiz sordular. Senin malın mülkün var mı? Evet, var ya Resulallah. Ne gibi mallara sahipsin? Allah bana deve, koyun, at sürüleri ve arpa, buğday harmanları ihsan etmiştir. Allah sana mal mülk ihsan etmişse, Allah'ın nimeti ve ikramı bizzat senin üzerinde görünsün. Efendimizin konuyla ilgili hadis-i şeriflerinden şu üç ölçüye ulaşmak mümkündür. 1- İsraftan sakınmak. 2- Giyinmeyi kibir, gurur, azamet ve gösteriş vesilesi yapmamak. 3- İçinde bulunduğun sosyal sınıfın imkan ve şartlarına uygun biçimde giyinmek. Burada hatırlanması gereken bir diğer durumsa, giyinmeyi gösteriş vesilesi yapmak ne kadar yanlışsa, eski ve pörsümüş kıyafetler giyerek züht ve takva gösterişi yapmak da o kadar yanlıştır. Her iki davranışın da insanlar arasında isim yapmak ve dikkat çekmek noktasında birleştiği dikkatlerden kaçmamalıdır. Peygamber Efendimizin giyim tarzına gelince, Efendimiz başına burnus ve kalen süve denen bir külah üzerine sarılmış sarık giyerdi. Üzerine giydiği elbise genellikle iki parça olup üst parçasına rida, alt parçasına izar denirdi. Kamis isimli önü kapalı uzun gömlek giyinmeyi de severdi. Gerektiği zaman bunların üzerine cübbe, aba, bürde gibi isimler verilen hırka tarzında kıyafetler giydiği de olurdu. Ayaklarına nalen adı verilen sandal tipi pabuçla hufeyn denen potin veya mes tipi ayakkabı giyerdi. Kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Peygamber Efendimizin bütün giyim eşyaları bu parçalardan ibaretti. Bu arada Resulullah Efendimizin herhangi bir renk üzerinde ısrarcı olmadığını da ifade etmek gerekir. Öyle ki beyaz, siyah, sarı, yeşil ve kırmızı renklerden yapılmış elbiseleri çeşitli zamanlarda giydiği bize gelen rivayetler arasındadır. Ancak iklim icabı beyaz rengi tercih etmiş, ashabına da beyaz giymelerini tavsiye etmiştir. Peygamber Efendimizin pamuktan yapılmış giysiler yanında yünden dokunmuş kıyafet giydiği de olmuştur. İpek kumaş kullanmamıştır. Sosyal hayatın gereği olarak Efendimiz gerek cuma ve bayramlarda gerek yerli ve yabancı heyetleri kabul ettiği zamanlarda resmi kıyafet diyebileceğimiz özel bir kıyafet kullanmıştır. Efendimizin giyim tarzından bahsettiğimiz programın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye değin, Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, bana helal rızıklarından nasip ederek haramlarından koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Talha radıyallahu anh, Ensar içinde en çok hurmalığa sahip olan kişiydi. En sevdiği hurmalığı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha denilen hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman o bahçeye girer ve içindeki tatlı sudan içerdi. Enes radıyallahu anh diyor ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz ayeti nazil olunca Ebu Talha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkarak, ya Resulallah, Allah Teala sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz buyuruyor. Benim en sevdiğim malımsa Beyraha bahçesidir. Onu Allah rızası için sadaka olarak vermek istiyorum. Allah katında onun benim için hayır olmasını ve ahiret azığı olmasını diliyorum. Onu Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dur bakalım, bu çok kıymetli ve çok kar getirici bir maldır. Ben senin dediklerini işittim ama senin onu yakınlarına tahsis etmeni daha uygun görürüm dedi. Ebu Talha da, peki öyle yapayım ya Resulullah dedi. Ve hurmalığını akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti.

Numan bin Beşir radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Kıyamet günü ateşe girenlerin en hafif azap göreni şu kimsedir. Ayak oyuklarına iki kor konmuş ve onun tesiriyle beyni kaynamaktadır. Hiç kimsenin kendisi kadar çetin bir azap çekmediğini düşünür. Oysa o azabı en hafif olandır.

Sahabi Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken başı içinde, sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir. Hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Kim de hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur. Abdullah bin Şehir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiştim. O sırada Tekasür suresini okuyordu. Okumayı bitirdikten sonra şöyle buyurdu. Ademoğlu malım malım diyor. Ey Ademoğlu, yiyip de tükettiğin veya giyip de eskittiğin yahut tasadduk edip de önceden gönderdiğinden başka senin malın mı var? Geri kalan senin değil, mirasçılarınındır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan, kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de hüzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan Yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları. Sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan, çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bir günde Damdam bin Katade isimli siyahi olmayan bir bedevi peygamberimize gelip, "Ya Resulallah, benim siyah tenli bir çocuğum oldu. Karımdan şüpheleniyorum," dedi. Resulullah onun endişesini gidermek için kıyas yoluyla aklını kullanmasını sağlamak amacıyla şöyle bir soru yöneltti. "Senin develerin var mı?" Bedevi, "Evet var," deyince, "O develerin renkleri nasıl?" diye ekledi. Bedevi, "Kızıl," diye cevap verdi. Resulullah, "Bunların içlerinde beyazı siyaha çalan boz deve de var mı?" diye sormaya devam ettiğinde, Bedevi, "Evet var," diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah, "O boz renk nereden oldu?" diye sorarak adamın düşünmesini istedi. Bedevi, "Belki soyunun bir damarı çekmiştir," dedi. Resulullah da, "Senin bu oğlun da belki eski bir soy köküne çekmiştir," buyurdu.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik edinceye, namazı dosdoğru kılıp zekat verinceye kadar insanlarla mücadele etmekle emrolundum. İnsanlar bunları yaparlarsa, hukukun gereği dışında canlarını ve mallarını güvence altına almış olurlar. İç yüzlerinin hesabı ise Allah'a kalmıştır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında Allahümme bike asbahna ve bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur. Allah'ım, senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır, buyururlardı. Akşama eriştiğinde de Allahümme bike emseyna ve bike nahya ve bike nemutu ve ileyken nüşur. Allah'ım, senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır, diye dua ederdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda yaralanan gazi kıyamet günü yarasından kanlar akarak gelir. Rengi kan rengi, kokusu misk kokusu gibidir, demiştir. Ukbe bin Amir radıyallahu anh anlatıyor: Ey Allah'ın Resulü, kurtuluş yolu nedir diye sordum. Dilini tut, evin ile yetin ve günahlarına ağla, buyurdu. Ebu Derda'nın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir köyde veya kırda üç kişi bir arada bulunur da namazlarını cemaatle kılmazlarsa şeytan mutlaka onlara musallat olur. Öyleyse cemaat olun, zira sürüden ayrılan koyunu kurt yer.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize.

elinize olsun. Bugünkü programımızda Hazreti Peygamber'in cömertliğini anlatmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Kütüb-i Sitte diye bilinen sahih hadis kitaplarından biri olan Müslim'de geçen bir hadislerinde Peygamber Efendimiz şöyle bir olay anlatmaktadır. Geçmiş ümmetlerinden birinde bir adam çölde tek başına yolculuk yaparken gökyüzünden gelen "Filanın bahçesini sula" diye bir ses işitir. Başını kaldırıp baktığında gökte bir yağmur bulutundan başka bir şey göremez. Göklerden gelen bu sesten sonra bulut hareket etmeye, bu duruma şahit olan adam da bulutu takip etmeye başlar. Bulut taşlık bir yere gelince yağmur olarak yağarak o bölgeye suyunu boşaltır. Yağmur suları bir derede toplanarak akmaya başlayınca adam bu defa da akan suyu takip eder ve nihayet önüne bir bahçe çıkar. Bahçede bir adam elinde kürekle suyu oraya buraya çevirerek bahçeyi sulamaktadır. Adam bahçeyi sulayan adama yaklaşarak "Adın ne?" diye sorar. Bahçeyi sulayan adam soruyu soran kimsenin göklerden biraz önce duyduğu ismi söyler ve sonra da "Adımı niçin soruyorsun?" der ona. O da biraz önce şahit olduğu şeyleri anlatır. "Ben o buluta senin adın söylenerek filanın bahçesini sula denildiğini işittim. Sonra da suyu takip ederek buraya kadar geldim. Adını onun için soruyorum. Sen hangi davranışın sebebiyle böyle bir ilahi ikrama nail oldun?" der. Bunun üzerine bahçe sahibi, "Ben bahçem ürün verince oturup hesap yaparım. Ürünün üçte birini dağıtırım. Üçte birini çoluk çocuğumla yerim. Üçte birini de tohumluk yaparım. İşte benim yaptığım bundan ibarettir." der. Değerli dinleyicilerimiz, Peygamber Efendimizin anlattığı bu olayda olayın kahramanının elde ettiği ürünün üçte birini dağıtması, üründen verilmesi mecburi olan bir oranı ifade etmemektedir. Bunu biliyoruz. Burada gıpta edilecek boyutta bir cömertliğe sahip olan bu olayın kahramanı, inananları daima cömertliğe teşvik eden Hazreti Peygamber tarafından bir örnek olarak aktarılmaktadır. Kendisi de ashabının anlatımıyla esen rüzgardan daha cömert olan Allah Resulü, kendisinden bir şey istendiği zaman verir, asla bencillik yapmazdı. Mesela bir hanım sahabi bir gün kendi elleriyle ördüğü bir hırkayı getirip Hazreti Peygamber'e hediye etmişti. Peygamber Efendimiz de hediyeyi kabul etmiş ve onu giyinip ashabının yanına gitmişti. Allah Resulü'nün üzerindeki hırkayı gören bir sahabi, "Ne kadar da güzelmiş, bunu bana verseniz" deyince Hazreti Peygamber, "Peki" deyip vermişti isteyen sahabiye. Cömertlik konusunda Peygamber Efendimiz, "Rabbimiz Allah güzeldir. Güzel olanı sever, temizdir, temizliği sever. Cömerttir, cömertliği sever" buyurmuştur. Cömertlik ve paylaşmak, Yaradan'ın ikramını yaradılanlara karşılıksız ikram etmektir. Zira verilen şeyden karşılık beklenirse o, cömertlik değil, ticaret olur. Kişinin şöhret, gösteriş ve benzeri duygularla malını sarf etmesi cömertlik olarak isimlendirilemez. Bunlar sahibi için rahmet değil, olsa olsa zahmettir. Peygamber Efendimiz Allah'ın rızasını gözetmeksizin sırf gösteriş için iyilik yapan kimselerin kötü akıbetini şu örnekle açıklar. Kıyamet günü huzur-u ilahiye zengin biri getirilir. Yüce Allah ona verdiği nimetleri hatırlatınca o bu nimetlerin kendisine verildiğini kabul eder. Sonra Cenab-ı Hak ona "Sana verdiğim bu nimetleri nasıl kullandın?" diye sorduğunda o kişi, "Ya Rabbi, hiçbir eksik bırakmadan malımı nereye harcamamı istediysen oraya harcadım" diye cevap verir. Bunun üzerine o kişiye, "Yalan söylüyorsun, sen malını ne cömert adam desinler diye harcadın" denilerek cezalandırılır.
Hazreti Peygamber gösteriş için yapılan deve kesme yarışında boğazlanan hayvanların etlerinin yenilmesini dahi yasaklamıştır. Cömertlik yapan kişi yaptığı iyilik ve hayır için Allah rızasından başka hiçbir karşılık beklemediği gibi ikramda bulunduğu insanların onurunu zedeleyecek davranışlardan da ısrarla kaçınmalı ve yaptığı iyiliği asla başa kalkmamalıdır. Cömert kişi ikram ve ihsanda bulundukça Allah'ın rızasını kazanır. Melekler onun için "Allah'ım, malını hayır yolunda harcayan kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver" diye dua ederler. Görüldüğü gibi zannedildiğinin aksine cömertlik servetin yok olması, malın heba olması değil, bilakis kişinin malını mülkünü kalıcı kılması, bu dünyada kazandıklarıyla ahiretini imar etmesidir. Bir gün hane-i saadete bir dilenci gelir. Hazreti Ayşe ona "Şunları al" der. Fakat dilenci gitmeden önce onu çağırarak ne aldığına bakar. Olup bitenlere şahit olan Allah Resulü Efendimiz baş başa kaldıklarında Hazreti Ayşe'ye "Evine senin haberin olmadan hiçbir şeyin girip çıkmasını istemiyorsun öyle mi?" der. Hazreti Ayşe de "Evet" diye cevap verir. Bunun üzerine Allah Resulü "Ey Ayşe, sayarak verme, yoksa Allah da sana sayarak verir" buyurarak ikram ederken cimri davranılmamasını, sayarak ve kısarak değil cömertçe verilmesini tavsiye buyurmuştur. Allah Resulü müminlere de "Pintilikten, cimrilikten sakının, çünkü sizden öncekiler pintilik yüzünden helak oldular" buyurarak cimriliğin insanda bulunan huyların en kötüsü olduğunu söylemiş, dualarında "Allah'ım, cimrilikten sana sığınırım" şeklinde niyazda bulunmuştur. Bu vesileyle cimriliğin bir hastalık olduğunu ifade etmeliyiz. Kişinin biriktirme, biriktirdiklerinden istifade edememe, sahip olduğu hiçbir şeyi başkalarıyla paylaşamama hastalığıdır cimrilik. Cimri egoisttir. Yalnızca kendisini düşünür. Fakat servetini kendisi için dahi harcayamaz. Yüce Allah İsra suresi 100. ayetinde bu hususa dikkatlerimizi çekerek "Rabbimin rahmet hazinelerine eğer siz sahip olsaydınız tükenir korkusuyla cimrilik yapardınız" beyanıyla cimrideki hasta ruh halini en veciz şekilde ortaya koymakta, Peygamber Efendimiz de "Cimrilikle iman bir kulun kalbinde bir arada bulunmaz. Cimrilikten sakının. Çünkü cimrilik sizden öncekileri birbirlerinin kanını dökmeye ve kendilerine haram kılınanları çiğnemeye sevk ederek helak etti" buyurmuş. Ali İmran suresi 180. ayetinde de "Allah'ın lütfundan kendilerine verdiklerini infakta cimrice davrananlar bunun kendileri için hayır olduğunu sanmasınlar. Aksine bu onlar için kötüdür. Cimrilik ettikleri şey kıyamet günü onların boyunlarına dolanacaktır" ihtarı yer almaktadır. Zikrettiğimiz hadis-i şerif ve ayetlerden sonra insanın aklına cömertliğin bir sınırı var mıdır sorusu takılmaktadır. Değerli dostlarımız, İslam dini her iş ve durumda olduğu gibi harcama ve paylaşma konusunda da itidali, yani orta yolu tutmayı emretmiştir. Elini boynuna bağlayıp cimri kesilme, büsbütün de açıp tutumsuz olma, yoksa pişman olur, açıkta kalırsın mealindeki İsra suresi 29. ayetiyle konunun sınırını belirlemiştir. Allah-u Teala cömertliğinde savurganlık şeklinde tezahür etmemesini istemiş, ayet-i kerimede "Onlar harcadıklarından ne israf ne de cimrilik ederler. Bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar" buyurulmuştur. Peygamber Efendimiz kişinin servetinin tamamını cömertlik olarak başkalarına ikram etmesine de rıza göstermemiş, servetinin tamamını bağışlamak isteyen Ka'b bin Malik'i "Malının bir kısmını kendine ayır, bu senin için daha hayırlıdır" diyerek uyarmış, malının tamamını vasiyet etmek isteyen Sa'd bin Ebu Vakkas'a da
yalnız üçte birini vasiyet etmesini, geri kalanını varislerine bırakmasını tavsiye ederek, mirasçılarını zengin bırakman, onları başkalarına muhtaç bırakmandan daha hayırlıdır tavsiyesinde bulunmuştur. Peygamber Efendimizin hayatında bizzat uygulamak

0: suretiyle bizlere örnek olduğu cömertliğinden ve bu konudaki hadis-i şeriflerinden çıkan sonuç hakkında şunları söyleyebiliriz. Müslüman bir kimse her şeyin gerçek sahibinin Yüce Allah olduğunu, onun mülkü dilediğine verip dilediğinden çekip aldığını aklından hiç çıkarmamalı, cömertlik yoluyla cennete uzanan yolu görebilmeli, cimrilikle Rabbinden uzaklaştığını fark edebilmeli, kısacası peygamber düsturuyla hareket etmelidir. Peygamber Efendimiz Tirmizi'de geçen bir hadislerinde, "Cömert Allah'a yakın, cennete yakın, insanlara yakın ama cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzak, cennetten uzak, insanlardan uzak ama cehenneme yakındır." buyurmaktadır. Rabbim bizleri de gönlü cömertlerden eylesin. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bir gün Allah Resulü'nün evinde bir koyun kesilir. Ayşe annemiz koyunun ön kolu hariç etin tamamını komşularına dağıtır. Hazreti Peygamber evine geldiği zaman koyundan ne kadar kaldı diye sorunca Ayşe annemiz, "Koyunun şu ön kolu hariç hiçbir şey kalmadı." deyince Peygamber Efendimiz, "Demek ki ön kolu hariç tamamı kalmıştır." buyurarak kişinin gerçek malının ölümünden önce hayır yoluna harcayıp önden gönderdikleri olduğuna işaret etmiştir. Peygamber Efendimiz, "Yalnızca iki kişiye gıpta edilir. Bunlar Allah tarafından kendisine mal verilip de malını hak yolunda harcayan kimseyle Allah tarafından kendisine ilim verilip de onunla hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimsedir." buyurmuştur. Vermek, Allah'ın rızasını dileyerek bize lütfedilenleri diğer insanlarla paylaşabilmek bir fazilettir. Önemli bir davranış biçimidir. Bunun adı cömertliktir ve cömertlik Hazreti Peygamber'in en özel vasıflarından biridir. Dedik ya, ashab-ı kiram efendilerimiz onu esen rüzgardan daha cömert bir kimse olarak tanımlamaktadır. Ümmetine yakışan da kendisine onu örnek almak ve cömert olmaktır. Rabbim sizleri de Peygamber Efendimizin bu dünyada ahlakından ve sünnetinden, ahirette de şefaatinden mahrum etmesin inşallah. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte Peygamber Efendimizin hayatından kesitler sunduğumuz bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak üzere hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalık bağı, rahim, arşa tutunmuş şöyle demektedir. Beni görüp gözeteni Allah gözetsin. Benimle ilgisini kesenden de Allah rahmetini kessin.

Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadınla dört şey için evlenilir. Zenginliği, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün. Ebu Bekir Es-Sıddik radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ey iman edenler! Siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimseler size zarar veremez ayetini okuyorsunuz. Halbuki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin insanlar zalimi görürler de zulmetmesine mani olmazlarsa bilin ki Allah onların hepsini kısa bir süre sonra cezalandırır buyurduğunu işittim. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle işittiği nakledilmiştir. Sizden kim kötü bir iş görürse onu eliyle değiştirsin. Eğer buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalben karşı koysun. Bu imanın asgari gereğidir.

0: Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum," dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki, hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve, "İçinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Badiye yaylasında koklasaydım izini. Kefenimi biçseydi Ebuada esen rüzgar. Seninle yıkasaydım acılar dehlizini. Ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığım bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın. Cabir'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kınından sıyrılıp çıkartılmış kılıcın elden ele alınıp verilmesini yasakladı. Ka'b bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi. Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Hicaz bölgesinin sessiz ve karanlık gecelerinden biriydi. Gökyüzünde yıldızlar parlıyor, vakit gece yarısına doğru ilerliyordu. Birçok insan için sıradan bir gece olmasına rağmen o yattığı yerde huzursuzdu. Düşmanlarına korku saldığı için Allah'ın kılıcı lakabına layık görülen kahraman sahabi Halid bin Velid yatağında uzanmış yatıyordu. Ama rahat bir uykuda değildi. Gecenin sessizliğini onun sayıklamaları bozdu.
2: Hayır, hayır, hayır, sakın, sakın, yo, bırakın.
1: Ne garip tecellidir ki düşmanı titreten Halid bin Velid uykularını kaçıran korkulu rüyalar görüyordu. Gece onun sesiyle yankılandı.
2: Yeter!
1: Kabuslar gören ve rahat edemeyen Halid bin Velid Resul-i Ekrem'in yanına gitti. Bu dayanılmaz halini arz etti ve yardım istedi.
2: Ey Allah'ın Resulü, geceleri uyuyamaz oldum. Yüreğim daralıyor, aklım bulanıyor. Gözlerimin önünde türlü hayaller beliriyor. Lütufta bulun, bana yardım et.
1: Allah'ın elçisi, zafer meydanlarında düşmanın yüreğini titreten Halid bin Velid'in gözlerine baktı ve Halid, yatağına girdiğin zaman Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım diye dua et dedi. Halid bin Velid Allah'ın elçisini can kulağıyla dinledi ve şükran duygularını ifade ederek huzurundan ayrıldı. Aradan bir iki gün geçtikten sonra Halid bin Velid yeniden Resulullah'ın yanına geldi. Kendinden emin bir duruşu vardı. Hazreti Peygamber'e şu ifadelerle teşekkür etti.
2: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Öğrettiğin duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem yine de korkmam.
1: Allah'ın elçisi Halid bin Velid'in şükran ifadelerine mütebessim bir çehreyle mukabelede bulundu. Halid bin Velid'in yeniden huzura kavuşması Allah'ın elçisini mutlu etti.
0: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Ebu Mahzure. Mekke fethedilmişti. Artık Beytullah'ın bulunduğu topraklar İslam devletine aitti. Civar kabilelerden İslam'ı kabul edenler olduğu gibi etmeyenler de vardı. Bunlardan biri de Kureyş'in Cumah kabilesine mensup Ebu Mahzure'ydi. Ebu Mahzure o zamanlar 16-17 yaşlarında bir delikanlıydı ve Kureyş'in yenilgisini hazmedemiyor, Müslümanların zaferinin sebebini Kureyş'in korkaklığına veriyordu. Fethin ardından gerçekleşen Huneyn Savaşı'nın dönüşünde İslam ordusu bir konak yerinde istirahate çekilmişti. Ordunun gelişini ilgiyle seyreden bir grup genç, dindaşlarının yaşadığı hezimetin etkisiyle Resulullah'a karşı büyük bir kin ve düşmanlık besliyordu. Aralarında Ebu Mahzure'nin de bulunduğu bu 10 kişilik grup, ezan okunduğunu duyunca bir yere gizlenip alaylı bir şekilde müezzini taklit etmeye başladılar. Sesleri duyan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları yanına çağırdı. Gençleri bir korku kaplamıştı. Karşılarında binlerce kişilik ordusuyla bir kumandan duruyordu. Yaptıkları neye mal olacaktı acaba? Endişeyle Resulullah'ın huzuruna geldiler. Peygamberimiz gençlerin korkularının aksine gayet sakindi. Delikanlıların her birinden ayrı ayrı ezan okumalarını istedi. Sonra az önce sesini duyduğu gür sesli gencin kim olduğunu sordu. Arkadaşları Ebu Mansure'yi göstererek ortadan kayboldular. Çünkü yaptıkları yüzünden cezalandırılacaklarını düşünüyorlardı. Ebu Mansure de Peygamberimizin emriyle istemeye istemeye ezanı okumaya başladı. Tamamını bilmiyordu. Bazı kelimeleri söylüyor ama eksik kalıyordu. Peygamber Efendimiz büyük bir ciddiyetle ona ezanın bilmediği kısımlarını ve nerede sesini yükseltip alçaltacağını öğretti. Sonra başını okşayıp ona bir kese gümüş para hediye etti.

0: nasıl bu kadar sevilebilirdi? Ve şimdi kendi içinde fırtınalar kopuyordu. Çok değil, biraz evvel nefret ettiği bir insana muhabbet mi beslemeye başlamıştı? Bunu aklı almıyordu. Derken Peygamberimiz Ebu Mahzure'ye Mekke müezzini olmak isteyip istemediğini sordu. Ve Ebu Mahzure Müslüman oldu. Onun Peygamberimiz için duyduğu sevgi gittikçe artacak ve Resulullah'a olan muhabbetinden dolayı onun başına dokunduğu yerlerdeki saçlarını ömrünün sonuna kadar kestirmeyecekti. Peygamberimiz gençlerin dilinden anlar, onlarla samimi ilişkiler kurardı. Salat ve selam onun üzerine olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Huzeyfe ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala insanları toplar, müminler kalkarlar, cennet onlara iyice yaklaştırılır. Adem aleyhisselamın yanına giderler ve "Ey babamız, bizim için cennet kapısının açılmasını iste" derler. O da "Sizi cennetten çıkaran şey babanızın hatasından başka bir şey mi ki? Ben bu işin ehli değilim. Oğlum İbrahim Halilullah'a gidin" der. Hemen İbrahim aleyhisselama giderler. O da "Ben bu makamın ehli değilim. Halil oldum lakin uzaktan. Allah'la vasıtasız konuşmak şerefine mazhar olan Musa'ya gidin" der. Musa aleyhisselamın yanına gelirler. "Bu işin ehli değilim. Allah'ın kelimesi ve ruhu olan İsa'ya gidin" der. İsa aleyhisselamın yanına varırlar. O da "Bu işin ehli değilim" der. Bunun üzerine Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelirler. O da kalkar ve dua eder. Kendisine şefaat izni verilir. Emanet ve akrabalık bağı gönderilirler. Bunlar sıratın sağında ve solunda dururlar. Sonra "Sizin ilk kafileniz şimşek gibi geçer" dedi. "Anam babam feda olsun, şimşek gibi geçer ne demektir" dedim. "Bilmiyor musun göz kapağı bir göz kırpmada nasıl gider gelir" dedi. "Sonra rüzgar gibi, sonra kuşlar ve süratle koşan piyadeler gibi geçerler. Hepsi amelleri oranında yürürler. Peygamberiniz sırat üzerinde durur ve "Ey Rabbim, selamete çıkar, selamete çıkar" diye seslenir. Nihayet kulların amelleri onları sırattan geçiremez olur. Hatta insanın yürümeye gücü yetmez de emekleyerek gider. Sıratın iki tarafına takılmış bir takım çengeller vardır ki bunların vazifeleri tutulması istenen kimseleri yakalamaktır. Çengeller sebebiyle kimisi yaralı bir halde kurtulur, kimisi de kurtulamaz ateşe yuvarlanır. Hadisin ravisi Ebu Hureyre'nin canını teninde tutan Allah'a yemin ederim ki cehennemin dibi 70 yıllık mesafe kadar derindir demiştir.

Ebu Zer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. İbni Abbas

radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yaptığı bir vaaz ve nasihatte şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda haşrolunacaksınız. Zira Allah, başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız buyurdu. Bilin ki kıyamet gününde kendisine ilk elbise giydirilecek kimse İbrahim aleyhisselam olacaktır. Yine bilin ki benim ümmetimden bir takım kimseler getirilecek ve sol tarafa sevk olunacaklar. Ya Rabbi, bunlar benim ashabımdır. Onlara merhamet et diyeceğim. Onların senin ardından neler yaptıklarını sen bilmiyorsun denilecektir. Ben de salih kul İsa aleyhisselamın dediği gibi, ben aralarında bulunduğum sürece onlara şahittim. Ama beni içlerinden aldığında artık onları yalnız sen görüyordun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen, şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer bağışlarsan, yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin diyeceğim. Bunun üzerine bana, sen onların aralarından ayrıldığın günden itibaren, onlar gerisin geriye dönmüştüler denilecektir. Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi. Yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi. Dinini, emanetini, malının mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Kutlu Çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Subhanallahi adede ma halaka fissemâ ve subhanallahi adede ma halaka fil ard. Subhanallahi adede ma beyne zâlik ve subhanallahi adede ma huve hâlik. Vallahu ekber misle zâlik. Velhamdülillah misle zâlik. ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك.
3: Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tenzih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak. Abdullah bin Selam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Selamı yayın, yemek yedirin, herkes uyurken gece namaz kılın ki selametle cennete giresiniz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ramazandan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

0: Ebu Zer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ekleminiz için bir sadaka vermeniz uygun olur. Her tesbih, Sübhanallah, sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah, sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah, sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber, sadakadır. İyiliği emretmek, sadakadır. Kötülükten sakındırmak, sadakadır. Kişinin kuşluk vaktinde kılacağı iki rekat namaz ise, bunların hepsinin yerini tutar. Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Amr bin As şunları anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyafetini ve silahını alıp yanıma gel şeklinde bana haber gönderdi. Yanına gittim, abdest alıyordu. Bana kafasını kaldırıp baktı, sonra başını eğdi ve şöyle buyurdu. Seni bir ordunun başında görevlendireyim de Allah sana selamet versin ve seni ganimete kavuştursun istiyorum. İyi bir niyetle senin mal sahibi olmanı istiyorum. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, ben mal için Müslüman olmadım. Aksine ben İslam'a duyduğum arzu ve Resulullah'la beraber olmak için Müslüman oldum. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine şöyle buyurdu. Ey Amr! Salih, iyi kimse için hayırlı, iyi mal ne güzeldir.

Ebu Yezid Man radıyallahu anh anlatıyor. Babam Yezid sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, "Vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim," dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Man, sen de aldığın malı kazandın," buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Herhangi bir Müslümanın diktiği ağaçtan yenen, çalınan ve alınan şey o ağacı diken kimse için sadakadır." Ebu Said Abdurrahman bin Semüre radıyallahu anh şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu: Ey Abdurrahman, yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde." Harise bin Vehb'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir: "Cehennemlikleri size haber vereyim mi? Onlar katı kalpli, büyüklük taslayan, kibirli kimselerdir."

Ebul Hattab Katade'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Enes'e Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabı arasında el sıkışma adeti var mıydı diye sordum. Enes evet vardı dedi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: يَأْتِ الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللّٰهِ وَلْيَنْتَهِ.
2: Sizden herhangi birinize şeytan gelir ve şunu böyle kim yarattı, şunu böyle kim yarattı, en son Rabbini kim yarattı deyinceye kadar sürekli sorup vesvese verir. İş bu raddeye gelince o kişi derhal o şeytandan Allah'a sığınsın ve vesvesesine hemen son versin. Hepimiz insanız. Hayatımız boyunca bize vesvese veren şeytanla ve bizi hatalara sevk etmeye çalışan nefsimizle mücadele ederiz. Bu mücadelede bazen kulluğumuzun gereğini yerine getirir, bazen de savrulmalar yaşar, gaflete ve hataya düşeriz. Hata ettiğimizde ise Allah'tan ümidimizi kesmeyiz. Vesvese, kişiyi kötü ya da faydasız bir düşünce ve davranışa sürükleyen fikir, şüphe ve kuruntu demektir. Bir kimseye böyle bir düşünceyi telkin etmeye vesvese vermek denir. Vesvesenin kaynağı şeytandır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni ayartmaya çalışırsa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir buyurarak şeytanın çeşitli vesveselerine karşı kendisine sığınılmasını tavsiye etmektedir. Bunun vesveseyi gidereceğini ifade etmektedir. Şeytanın insanı inkâra sürükleme yollarından biri de onu şüphe ve tereddüde sürükleyebilecek sorulardır. Kalpten geçen bu sorular şüphesiz şeytanın vesvesesiyle meydana gelmektedir. Sevgili Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Allah dilleriyle söylemedikçe yahut eyleme geçmedikçe ümmetimin gönüllerinden geçirdikleri şeyleri hesaba çekmez. Allah Resulü, insanoğluna şeytan da melek de yaklaşır. Şeytanın yaklaşması onu kötülüklere götürmek ve ona hakkı yalanlatmaktır. Meleğin yaklaşması ise onu hayra götürmek ve ona hakkı doğrulatmaktır. Kim vicdanında hayra yönelmeyi bulursa, bunun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamd etsin. Kim de içinde şeytanın vesvesesini bulursa, taşlanmış ve kovulmuş şeytandan Allah'a sığınsın buyurarak, şeytandan gelen bu kötü düşüncelere kulak asmamayı öğütlemiştir. Mü'min, vesveselere itibar etmemeli, içine doğan şüphe ve tereddüt hallerinin asılsız olduğunu kendine hatırlatmalıdır. Manevi destek olarak Felak ve Nas surelerini, anlamlarını da düşünerek okuyup, bu halden kurtulmak için Yüce Allah'a dua etmelidir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Bir Peygamber Sevdalısı Sevban bin Büçdüt. Medine'de Yemen asıllı Himyar kabilesine mensup bir köle vardı. Aslında hür bir anne babadan doğmuş, ancak kabilesine yapılan bir baskın sırasında esir alındıktan sonra Medine'ye getirilerek buranın köle pazarında satışa çıkarılmıştı. Resulullah bu köleyi satın alıp hürriyetine kavuşturunca ailesinin yanına dönebileceği ya da kendi yanında kalabileceği hususunda onu serbest bırakmıştı. Sahibi olan Hazreti Peygamber'in artık ailenin yanına dönebilirsin buyurunca sevinçten havalara uçacağını düşündüğü bu köle yaşlı gözlerle Allah Resulüne şu beklenmedik cevabı vermişti. Ya Resulallah, sensiz bir hayatı ben ne yapayım? Yaşadığım hayatın içinde sen yoksan ben nasıl yaşayabilirim ki? Böylesi bir peygamber sevdalısı onu Resul-i Ekrem'den bir an bile ayrı kalamayacak hale getirmişti. Yine bir gün Peygamber Efendimiz bu azatlı köleyi bitkin, rengi solmuş ve zayıflamış vaziyette görüp bir yerin mi ağrıyor yoksa hasta mısın diyerek neden bu durumda olduğunu sormuştu. Beti benzi sararmış sahabi cevap verirken sözleri boğazında düğümlenmiş ve hıçkıra hıçkıra söylediği şu sözleri zor bitirebilmişti. Ya Resulallah, ne ağrım sızım ne de hastalığım var. Sizin yanınıza gelip gittikçe sohbetinizde bulunuyorum. Burada Medine'de olmama rağmen sizi birkaç saat görmediğimde dünyam kararıyor. Ne yaptığımı bilemiyorum. Sizi görmesem size olan muhabbetim katlanarak artıyor. Neşem kaçıyor. Kendimi yalnız ve garip hissediyorum. Adeta yemeğe acıkmışım, boğazım kurumuş da susamışım gibi size hasret duyuyorum. Sonra ahiret aklıma geliyor, yine hüzünleniyorum. Cennete girsem bile orada siz bir peygamber olduğunuz için başka peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle yüce makamlarda olacaksınız. Ben cennete girsem bile daha aşağı mertebelerde olacağımdan ve sizden mahrum kalacağımdan korkuyorum. Eğer ben cennette sizsiz olacaksam o cenneti ben ne edeyim? Sizi göremeyeceğim cennet bana cehennem olmaz mı? Eğer giremezsem size zaten ebediyen hasret kalacağım. O zaman benim halim nicedir? Bu durum beni kahrediyor. Bu yoğun duygu yüklü cümleler karşısında şefkat peygamberi tebessüm ederek şu müjdeyi verdi. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Aslında birçok kez duyduğu bu müjdeli haber kendisine doğrudan verilince o sahabi kabına sığamıyordu. Bu müjdeyi özel olarak alan Sevban bin Büçdüt'ün asıl adı Ebu Abdullah Sevban bin Büçdüt el-Haşimi el-Himyeri'dir. Aslen Yemenli olan Sevban bin Büçdüt, Suffe'nin önemli sakinlerindendi. Hazreti Peygamber'in vefatına kadar seferlerde dahi onun yanından ayrılmayıp hizmetinde bulunmaya ve Suffe'de kalmaya devam etti. Peygamber Efendimiz'e olan özlemini ifade ettiği ve Resulullah'ın cennette peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber olacağını, kendisinin de Allah Resulü'nden mahrum kalacağını söylemesi üzerine şu mealdeki ayetin inmesi de Sevban'a bir başka müjde oldu. Onu adeta çocuklar gibi sevindirdi. Kim Allah'a ve elçisine itaat ederse bilsin ki, böyleleri Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu bütün peygamberler, Rablerine verdikleri itaat sözüne sadakat gösterenler, hak ve hakikat uğruna hayatlarını ortaya koyanlar ve gerçek fazilete eren kimselerle birlikte olacaktır. Ahirette böyle güzel arkadaşlarla birlikte olmak ne büyük bir bahtiyarlıktır. Böylesi güzel bir haberden sonra Sevban sevinçten yere göğe sığamadı. Korkusunun ve endişesinin yersiz olduğunu gayet iyi öğrenmişti. Sevban'dan sonra yaşayacak olan peygamber sevdalıları da gönüllerine

ve su serpen bu ayetle teselli bulacaktı. Kendisini Resul-i Ekrem'in hane halkından, Ehl-i Beyt'ten kabul eden Sevba'nın şu sözleri, onun Hazreti Peygamber'e olan bağlılığını gözler önüne sermektedir. Bir gün Resulullah Ehl-i Beyt'ini sayarken, Hazreti Ali, Hazreti Fatıma ve diğerlerinin isimlerini zikretti ve aile fertlerine dua etti. Ben de, ey Allah'ın Nebisi, ben senin Ehl-i Beyt'inden değil miyim diye sorduğumda, Allah Resulü, bir başka kapıda durmadıkça ve başkasından bir talepte bulunmadıkça, evet, Ehl-i Beyt'imdensin buyurdu. Sevban bu söze istinaden, ömrünün sonuna dek hiç kimseden bir şey istemedi ve hiç kimseye bir soru dahi sormadı. Öyle ki ahir ömründe hasta olmasına rağmen, atına binmek veya atından inmek için kendisine yardım etmek isteyenlerin yardım tekliflerini geri çevirdi. Hatta bineği üzerindeyken kamçısı yere düşse dahi kimseden yardım talep etmedi, bineğinden inip kamçısını bizzat kendisi aldı. Sevban gerek huzurunda gerekse gıyabında Resulullah'a hürmetle davranılması konusunda oldukça hassastı. Peygamber Efendimiz hakkında konuşanları saygıda kusur ettiklerinde derhal uyarır, Hazreti Peygamber'e adıyla hitap etmeyi dahi hürmetsizlik sayardı. Bir defasında bir Yahudi'nin Allah Resulüne "Esselamu aleyke ya Muhammed" diyerek adıyla seslenmesine tahammül edemeyen Sevban, Yahudi'nin bu hitabını saygısızlık kabul edip "Neden ya Resulallah" şeklinde seslenmedin demek suretiyle onu şiddetli bir biçimde itti. Ne olduğunu anlayamayan Yahudi'nin, "Biz bunu kabul etseydik zaten Müslüman olurdu. Biz onu ailesinin kendisine vermiş olduğu isimle çağırırız" sözü üzerine Hazreti Peygamber'in, "Evet, ailemin bana verdiği isim Muhammed'dir" buyurmasıyla Sevban sakinleşti ve olay tatlıya bağlandı. Sevban seferlerde dahi kendisini hizmetine adadığı Resulullah'ın yanı başından ayrılmadı. Bütün gazvelere Allah Resulü ile birlikte katıldı. Resul-i Ekrem her konuştuğunda onun sözlerini pür dikkat dinlerdi. Bunları kıymetli addettiğinden hemen hafızasına nakşetti ve ondan duyduklarını harfiyen yerine getirdi. Bununla da yetinmeyen Sevban, Resulullah'tan duyup ezberlediği hadis-i şerifleri başkalarına nakletmeyi kendine vazife bildiğinden, bu buyrukları gerek Suffeli kardeşlerine gerekse diğer sahabilere derhal aktardı. Bu münasebetle o, daima kendisine Peygamber Efendimizin sözleri hususunda danışılan ve hadis-i şerif sorulan biri konumunda olmuştur. Kendisinden 124, 127 veya 128 hadis-i şerif rivayet edildiği nakledilmiştir. Sahabeden Şeddat bin Evs, tabiinden Cübeyr bin Nüfeyr, Ma'dan bin Ebu Talha, Ebu'l-Hayr Yezeni, Ebu Esma Rehabi, Ebu İdris Havlani, Ebu Seleme bin Abdurrahman, Halid bin Ma'dan ve Raşid bin Sa'd kendisinden rivayette bulunan isimler arasındadır. Onun naklettiği hadis-i şeriflerin bazıları Kütüb-i Sitte'de ve Ahmet bin Hanbel'in El-Müsned'inde yer bulmuştur. İlimle meşgul olan Sevban'ın oldukça geniş bir ders halkası vardı. Bu bağlamda öğrencileri içinde dönemlerinin önemli alimleri yer aldı. İslam hukuku sahasında fetva sahibi isimler arasında da zikredilen Sevban, siyasi ve idari faaliyetlerden uzak bir hayatı tercih etti. Ancak zaman zaman yaşadığı dönemin ve bölgelerin yöneticilerini ikaz etmekten de geri durmadı. Sevban, Humus'ta yaşadığı dönemde bir gün rahatsızlanmış, bu peygamber aşığının hastalandığını duyanlar akın akın kendisini ziyarete gelmiştir. Bölgenin valisi Abdullah bin Kurt da ziyaretçiler arasındadır. Valinin, "Sen Hazreti Musa'nın ya da Hazreti İsa'nın kölesi olsaydın ne olurdu?" diyerek şaka yollu köleliğini ima etmesine gücenen Sevban, "O takdirde senin gibi bir vali, benim gibi bir kölenin ziyaretine gelmezdi" ifadesiyle nükteli bir karşılık vermiştir. Sevban, Hazreti Peygamber'in vefatının ardından kendisine zindan gibi gelen Medine'de fazla duramamış, her nereye baksa Resulullah'ı hatırlar olmuştu. Bu durum duyduğu derin hicranı ziyadeleştirdiğinden fazla dayanamadı ve 3 gün sonra Medine'den ayrılarak Remle'ye giderek buraya yerleşti. Bir süre Mısır'da da yaşayan Sevban, son zamanlarını Humus'ta yaptırdığı evde geçirdi.

0: Burada tarihler Hicri 54, Miladi 674 senesini gösterdiğinde, hasretine zor dayandığı ve kendisine vuslat vaat eden Allah Resulüne kavuşmak üzere bu dünyadan göçtü. Bir peygamber sevdalısı portresi arz eden ve sevdiğiyle birlikte olma hedefinden bir an olsun şaşmayan çizgisiyle örneklik teşkil eden Sevban bin Bücdüd'ün Peygamber Efendimiz'den rivayet ettiği şu hadisi şerif, asırlar ötesinden önemli bir mesaj olmalıdır. Bir zaman gelecek, obur kimselerin çanağa eğilip toplandıkları gibi, milletler de her açıdan size karşı savaşmak için birleşecekler. Birisi, ya Resulallah, bu o gün bizim azlığımızdan dolayı mı olacak dedi. Allah Resulü, hayır, aksine siz o gün kalabalık, fakat selin önündeki çerçöp gibi zayıf olacaksınız. Allah düşmanlarınızın gönlünden sizden korkma hissini söküp alacak. Sizin gönlünüze de vehn atacak buyurdu. Yine bir kimse vehn nedir ya Resulallah diye sorunca, vehn dünyayı fazlaca sevmek ve ölümü kötü görmektir.
1: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Ebu Katade'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir. Makil bin Yesar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, su ile taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir: onuncusunu unuttum ama mazmaza, ağza su verme olabilir. Hişam bin Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o, Şam'da başlarına zeytinyağı dökülerek güneşin altında tutulan bazı çiftçilere rastlamış ve "bu ne hal?" diye sormuştu. "Bunlar arazi vergisi yüzünden cezalandırılıyorlar" denilmişti. Bir rivayete göre cizyeden, baş vergisinden dolayı hapsolunmuşlardır denilmişti. Bunun üzerine Hişam, "şahitlik ederim ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlara dünyada işkence edenlere Allah azap eder" buyurdu demişti. Ardından yöneticinin huzuruna çıkarak durumu haber vermiş, o da hemen emretmiş ve serbest bırakılmışlardı. Mugire bin Şube'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu: o kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse, ey Rabbim, herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona, dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da, razıyım ya Rab, cevabını verir. Cenab-ı Hak, sana işte öyle bir mülk senindir ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca, beşinci de artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala, işte bunlar hep senin olduğu gibi bunun 10 misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o, ya Rabbi, razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam, ya Rab, cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak, asıl istediğim kullar onlardır. onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir, buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Übey bin Kâb, evi Mescid-i Nebevi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılınan hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın, "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem." karşılığını vermesi üzerine Übey bin Kâb bu durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Resulullah adama bunun sebebini sorar. Medine'li sahabi ise Resulullah'a evinin mescide yakın olmasını istemediğini söylerken şu gerekçeyi dile getirir. Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum. Bunun üzerine Resulullah adama, "Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir. Şimdi Ankara için ikindi ezanı vakti.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Kamu spotu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın kendisine yöneticilik verip de yönettiği kimseleri sadakat ve samimiyetle koruyup gözetmeyen kimse cennetin kokusunu alamaz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

İşte oradayım. Yıllarca hayalini kurduğum, düşlerimde sokaklarında gezindiğim şehirde, Medine'deyim. Peygamberimin yanı başında, onunla aynı çatı altında, namaza durduğu yerin arka hizasındayım. Saatlerce Mescid-i Nebevi'de vakit geçiriyorum. Kalbim huzurla dolu. Gönlüme düşen hiçbir gölge yok. Sonbaharda bütün yapraklarını dökmüş ve toprağına sarılmış bir ağaç gibi sessizce bekliyorum. Biliyorum, adım gibi eminim, benim sarılacağım toprak bu.

0: Mescid-i Nebevi'nin inşasında kerpiç taşırken ve çocuklarla gülüşüp oynarken görüyorum peygamberimi. O kadar yakınım ki ona, bir çırpıda yanına varabilecek kadar bir mesafedeyim. Hani yaşamış olduğu zamanda ben de yaşasaydım, bu mesafeden sesini rahatlıkla duyabilir, gözlerini görebilirdim. Şu an bile sözlerini işitiyor gibiyim. Küçük bir oyun tasarladım kendime. Hadislerini okurken zihnimde kurabildiğim en merhametli, en müşfik ses tonuyla doğrudan bana konuşuyormuş gibi yapıyorum. Küçük bir oyun ama benim için çok kıymetli. Bana onunla aynı zamanda yaşıyormuşum gibi hissettiriyor. Onun sözlerini okurken onu duyuyormuş gibi oluyorum. Böyle hayal edince öğrendiklerim daha kalıcı hale geliyor. Hayal edebilmek ne güzel bir şey. Allah tarafından insana bahşedilmiş ne muazzam bir lütuf. Sanki kendi büyüklüğünü kavrayabilmemiz için zaman ve mekan sınırının zihnimizde nasıl aşılabileceğini gösteriyor gibi geliyor bana. Mescid-i Nebevi'de otururken bunları düşünüyorum. Mescitten çıktığım zamanlardaysa Medine'nin sokaklarında yürüyorum. Her sokakta peygamberim varmış gibi hissediyorum. Bütün Medine onunla dolu. Bastığım topraklara o da basmış. Belki durduğum şu yerde o da durmuş. Belki tam şurada başını kaldırmış, göğe bakmış, ellerini açmış ve dua etmiştir diye hayal ediyorum. Gözlerime güzel görünen ne varsa peygamberimden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Birbirine selam veren ve gülümseyen insanlar mı gördüm? Aklımda beliren selamı yayın sözü oluyor. Güzel bir yapıya mı bakıyorum? Aklıma hemen peygamberimin işin doğru düzgün yapılması ve estetik bakış açısını ifade eden sözleri geliyor. Bu şehirde her şey beni peygamberime daha da yaklaştırıyor. O zamandan kalan hangi eşyaya, taşa ya da yapıya baksam önümde bir zaman penceresi açılıp o anı seyredecekmişim gibi hissediyorum. Sadece şimdiki zamanda yaşamıyor bu şehir. Bu şehir geçmişin şimdiyi içine aldığı bir şehir. Geçmiş buradaki insanların zihinlerinde her an yeniden yaşanıyor. İnsanların yüzlerinde görebiliyorsunuz bunu. Herkes zihninde bir sokakta Hazreti Peygamber'le ya da hikayesini bildiği başka bir sahabiyle karşılaşacakmış gibi dolaşıyor. Bu şehirle böyle bir bağ kurmak beni çok mutlu ediyor. İşte diyorum, işte burada bu şehirde dünyayı kökten değiştiren kişi yaşamış. Bu şehirde yeryüzünde bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm insanlar arasında en çok sevilen kişi yaşamış. Ve şimdi hemen şurada yanı başımda yeşil kubbenin altında yatıyor. Acaba onu yatağında öldürmeye çalışanlar, bulunduğu şehirden çıkmasına neden olanlar, gireceği kalplerin sayısının fazlalığını, isminin anılacağı coğrafyaların genişliğini, onlarca farklı dilde adının söylenebileceğini tahmin edebilirler miydi? Tabii ki hayır. Şunu kesinlikle biliyorum ki ondan başka kimse bu kadar sevilmeyecek. Buraya gelmek, peygamberime bu kadar yakın olmak, kendime dair bir şeyi daha öğrenmeme neden oldu. Ben peygamberimi tahmin ettiğimden çok daha fazla seviyormuşum. Ve ben peygamberimi seven milyonlarca insanı da seviyormuşum. Küçük ama içine milyonlarca insanın sevgisini sığdırabildiğim bir kalp vermiş bana Allah. Ne de güzel yapmış diyorum ve şükrediyorum. Önce kendi sevgisini bahşetmiş, sonra da onu seven milyonlarca kalbin sevgisini. Akıl, kalbin sevgisinin idrakiyle ışıldıyormuş meğer. Beden bu coşkuyla neşeleniyormuş. Kalbin akla, ruha ve bedene ne denli hakim olabileceğini, asırlar evvel peygamberimin söylediği şu sözlerle artık daha iyi anlıyorum.
1: Bilin ki vücutta öyle bir et parçası vardır ki o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Bilin ki o kalptir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Servet toplamak için halktan dilenen hakikatte ateş koru istiyor demektir. Artık ister az ister çok dilensin.

Sa'd bin Cessame radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah'a avladığım bir yabani merkep hediye ettim. Ancak kabul etmedi. Üzüldüğümü görünce de avını ihramda olduğumuz için kabul edemedik diye açıklama yaptı. Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e yönetici olarak gönderirken şöyle buyurdu. Sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim de Allah'ın elçisi olduğumu ikrar etmeye davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara Allah'ın her gün kılınan 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse Allah'ın onlara zekatı farz kıldığını bildir ki o zekat zenginlerden alınır, fakirlerine verilir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların kıymetli mallarına el uzatmaktan sakın. Mazlumun bedduasından da sakın. Çünkü Allah'la mazlumun duası arasında bir engel yoktur.

0: Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya Yüce Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu başkalarına anlatsın. Ata bin Ebu Rebah'tan rivayet edilmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh bana, cennetlik bir kadını sana göstereyim mi dedi. Ben de evet göster dedim. O işte şu siyahi kadındır. Bu kadın peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve saram tutuyor ve bedenim açılıyor. Benim için Allah'a dua etsen dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ister sabret cennetlik ol, istersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim dedi. Bunun üzerine kadın, öyleyse sabredeyim fakat bedenim açılıyor. Hiç değilse bedenimin açılmaması için dua buyur dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de onun için dua etti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ben Medine'de peygamberle birlikte bir tarladaydık. O sallallahu aleyhi ve sellem hurma dalından bir değneğe dayanıyordu. O sırada birkaç Yahudi'ye rastladı. Onların bazısı ona ruhu sorun derken bazısı da hayır bunu sormayın olur ki hoşunuza gitmeyecek bir cevap verir dediler. Derken kalkıp geldiler ve ya Ebel Kasım bize ruhtan bahset dediler. Bunun üzerine Resulullah bir müddet bekledi. Ben o esnada kendisine vahiy geldiğini fark ettim. Bu yüzden vahiy tamamlanıncaya kadar biraz geriye çekildim. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ruhu sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindedir. Ayetini okudu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve yaprakları. Her şeyi sevebilir insan, kitapları mesela, hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de hüzünlü olanlarını ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan Yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları. Sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan. Çocukları, büyükleri ve yaşlıları. Yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları. Ve her şeyi yaratan ve yaşatan, kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı. Yüce Allah.

Ümame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram

kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şey ise diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrail oğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye şu altınlarını al, ben senden yalnız arsayı satın aldım, bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona, ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince, o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara, sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi, benim bir oğlum var, öbürü benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim, öyleyse bu oğlan ile bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin, dedi. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim günde 100 defa La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir, Allah'tan başka ilah yoktur, sadece tek bir Allah vardır, onun ortağı yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, o her şeye kadirdir, zikrini tekrar ederse, bu o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Ancak birisi bu zikrin daha fazlasını söylerse o başka. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Subhanallahi ve bihamdi, Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim evimde öğle namazının farzından evvel 4 rekat namaz kılar, sonra camiye çıkıp cemaate öğle namazını kıldırırdı. Sonra eve dönüp 2 rekat daha kılardı. O akşam ve yatsı namazlarını kıldırdıktan sonra da evime gelip 2'şer rekat sünnet kılardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir buyurdu.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.
3: Hicaz bölgesinin sessiz ve karanlık gecelerinden biriydi. Gökyüzünde yıldızlar parlıyor, vakit gece yarısına doğru ilerliyordu. Birçok insan için sıradan bir gece olmasına rağmen o yattığı yerde huzursuzdu. Düşmanlarına korku saldığı için Allah'ın kılıcı lakabına layık görülen kahraman sahabi Halid bin Velid yatağında uzanmış yatıyordu. Ama rahat bir uykuda değildi. Gecenin sessizliğini onun sayıklamaları bozdu.
4: Hayır, hayır, hayır, sakın, sakın, bırakın.
3: Ne garip tecellidir ki düşmanı titreten Halid bin Velid uykularını kaçıran korkulu rüyalar görüyordu. Gece onun sesiyle yankılandı.
4: Yeter!
3: Kabuslar gören ve rahat edemeyen Halid bin Velid, Resul-i Ekrem'in yanına gitti. Bu dayanılmaz halini arz etti ve yardım istedi.
4: Ey Allah'ın Resulü, geceleri uyuyamaz oldum. Yüreğim daralıyor, aklım bulanıyor. Gözlerimin önünde türlü hayaller beliriyor. Lütufta bulun, bana yardım et.
3: Allah'ın elçisi, zafer meydanlarında düşmanın yüreğini titreten Halid bin Velid'in gözlerine baktı ve Halid, yatağına girdiğin zaman Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım diye dua et dedi. Halid bin Velid Allah'ın elçisini can kulağıyla dinledi ve şükran duygularını ifade ederek huzurundan ayrıldı. Aradan bir iki gün geçtikten sonra Halid bin Velid yeniden Resulullah'ın yanına geldi. Kendinden emin bir duruşu vardı. Hazreti Peygamber'e şu ifadelerle teşekkür etti.
4: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Öğrettiğin duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem yine de korkmam.
3: Allah'ın elçisi Halid bin Velid'in şükran ifadelerine mütebessim bir çehreyle mukabelede bulundu. Halid bin Velid'in yeniden huzura kavuşması Allah'ın elçisini mutlu etti.
2: Hadislerin hikayeleri.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İmkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın, sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur. Ebu Sirve'a Ukbe bin Haris'ten nakledildiğine göre o, Ebu İhab bin Aziz'in kızıyla evlenmişti. Ben Ukbe'yi de, evlendiği kadını da emzirmiştim dedi. Ukbe, senin beni emzirdiğini bilmiyorum. Bana şimdiye kadar da bunu söylemedin dedi ve hayvanına binerek Medine'ye kadar geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme meselenin hükmünü sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu söylendikten sonra nasıl evli kalabilirsin buyurdu. Bunun üzerine Ukbe eşinden ayrıldı. Kadın da bir başkasıyla evlendi. İbni Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benzerini daha önce işitmediğim bir konuşma yaptı ve eğer siz benim bildiklerimi bilmiş olsaydınız az güler, çok ağlardınız dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşları yüzlerini kapatıp hıçkıra hıçkıra ağladılar.

0: Ebu Rifa Temim bin Useyd radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün minberde konuşurken Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve "Ya Resulallah, dinini bilmeyen yabancı bir adam geldi ve dinini öğrenmek istiyor" dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını kesti ve yanıma kadar geldi. Hemen peygambere sallallahu aleyhi ve sellem bir oturak getirdiler, oturdu. Allah'ın kendisine öğrettiği şeylerden bana öğretmeye başladı. Sonra gitti, konuşmasına devam etti ve tamamladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Müellifimiz Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin, bizi bilgilendiriyor. Çok güzel, çok değerli bilgiler veriyor bize. Şimdi de Efendimiz'i anlatacak. Diğer peygamberleri anlattı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı uzun uzun anlatacak. Ama önce bize onun şemailini kısaca anlatacak. Önce Efendimiz'in şemailini. Şemail neydi? Dış görünüş. Öncelikle dış görünüş, yani suret, sonra siret. İç bilgiler, yani ahlakı. Ama önce Efendimiz'i görünüş şekliyle tanıtacak. Kaşı şöyle, gözü böyle, yürüyüşü böyle, sözü böyle, sohbeti böyle diye bize anlatır. Faslun fi hadisi Hind ibn Ebi Hale ve Ali ibn Ebi Talib fi şemailihi sallallahu aleyhi ve sellem. Fahri kainat aleyhi ekmelü tahiyyat Efendimiz Hazretlerini çok iyi anlatan iki sahabi var. Biri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin himayesinde yetişmiş olan Hind İbni Ebi Hale. Hind ismi Araplarda hem erkeklere verilen bir isimdir hem hanımlar. Biri o, Hazreti Hatice'nin Efendimiz'den önceki hanımından doğmuş bir çocuk ve Efendimiz'in terbiyesinde yetişti. Dolayısıyla çocukluktan itibaren Efendimiz'in her halini gördü. İkincisi Ali bin Ebi Talib. Peygamber Efendimiz onu da amcası Ebu Talib'in çocukları çok olduğu için 10 yaşında yanına aldı. Amcama yardım edeyim dedi. Hatta diğer amcası Hazreti Abbas'a dedi ki sen de bir çocuğunu al. Amcamın yükü çok ağır. Gelir de fazla yok. Onlara biz bakalım dedi. Hazreti Ali de Efendimiz'in yanında yetiştiği 10 yaşından itibaren. Biliyorsunuz çocukluktaki bilgiler çok sağlamdır. Kendinizden de bilirsiniz. Yani benim yaşımdaki adamlar son zamanlarda olanları unutuyor da eskileri unutmuyoruz. Çocukluktaki bilgileri unutmuyoruz. Bu böyledir. Onun için bu iki zatın verdiği bilgilere daha çok dayanacak müellifimiz. Kad eteynâke ekremekallâh min zikril ahlâkil hamîde vel fedâilil mecîde ve kısâlil kemâlil adîde ve araynâke sıhhatehâ lehû sallallahu aleyhi ve sellem. Size diyor ki, ey dinleyici, ey kardeşler, Allah size çeşit çeşit nimetlerini ikram eylesin. Amin. Şimdiye kadar size Peygamber Efendimizin güzel ahlakından bahsettik. Onun yüce faziletlerinden söz ettik. Fahri Cihan Efendimizin sahip olduğu üstünlükleri ortaya koyan çeşitli özelliklerinden bahsettik, onları anlattık. Bu konularla ilgili olarak anlattıklarımızı sahih rivayetlere dayanarak anlattık. Zayıf hadislerden değil, sahih hadislerden derleyerek size anlattık. Ve celebna minel asari ma fihi maknaun vel emru evsa. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şanını gösteren pek çok rivayeti, ashab-ı kiramın, ondan sonra gelen tabi'in neslinin rivayet ettiği Efendimizin yüceliğini gösteren pek çok hadis var. Ama biz bu rivayetlerde yeterli gördüğümüz kadarını topladık ve zikrettik. Femecalu hazel babi fi hakkihi sallallahu aleyhi ve selleme mümteddün yenkatu dune nefadihi el edillat ve bahhu ilmi hasaisihi zahirun la tükeddiruhu dila. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin faziletleri ve değeri çok geniş bir bahistir diyor. Uçsuz bir denizdir bu bahisler. Efendimizin
yücelikleri, değeri. Bu bahsin hepsini anlatmaya kalkacak olsak, elimizdeki deliller buna yetmez. Yani Efendimizin yüce

hallerinin anlatmaya elimizdeki hadisler yetmez. Ki gerçekte odur elbet. Server-i Enbiya Efendimizin özellikleri bir muazzam denizdir. O denizi hiçbir kap taşıyamaz. Denizi hangi kapla başka yere nakledebilirsin? Efendimizin faziletleri de, üstünlükleri de işte böyledir. Muazzam bir denizdir. Onu hakkıyla anlatamayız. Hakkıyla anlatamayız. Velakinna eteyna fihi bil maruf mimma ekseruhu fis sahihi vel meşhuri minel musannefa ve ihtasarna fi zalike bi kullin min kullin ve kaydın min fayt. İki cihan güneşi Efendimizin özellikleri, güzellikleri pek çoktur. Saymakla bitmez. Hatta hesaba gelmez. Ama biz bu konudaki rivayetlerden çoğu hasen ve sahih mertebesinde olanları ve tanınmış eserlerde yazılanları toplamaya çalıştık. Sadece güvenilir olanlarını toplamaya çalıştık. Size onlardan bahsedeceğiz. Zayıf rivayetlere girmeyeceğiz. وَرَأَيْنَا اَنْ نَخْتِمَ هَذِهِ الْفُسُولَ بِذِكْرِ حَد۪يسِ الْحَسَنْ عَنْ اِبْنِ اَب۪ي هَالَ لِجَمْئِهِ مِنْ شَمَائِلِهِ وَاَوْصَافِهِ كَس۪يرًا وَاِدْمَاجِهِ جُمْلَةً كَافِيَةً مِنْ سِيَرِهِ لِشَبَائِ. Biz bu ikinci kısmı Hazreti Hasan'ın, Efendimizin torunu Hazreti Hasan'ın dayısı İbni Ebi Hale'den rivayet ettiği hadisle bitirmek istedik. Okumakta olduğunuz ikinci bahsin sonuna geldik. O bahsi, efendim, ikinci kısmı, birinci kısmı okuduk, ikinci kısmı da bitirmek üzereyiz. Hazreti Hasan'ın dayısı İbni Ebi Hale'den rivayet ettiği hadisle bitirmek istiyoruz. Bu ikinci kısım neydi? Bu okumakta olduğumuz ikinci kısmı adı bir daha hatırlayalım. Allah Teala'nın Resul-i Ekrem'e beden ve huy güzellikleri vermesi, din ve dünya üstünlükleri vermiş. Okuduğumuz bahisin adı bu. Allah Teala Peygamber Efendimiz'i hem beden, vücut bakımından hem huy bakımından güzel yaratmıştır. Bunları okuduk. Din ve dünya üstünlükleri lütfetmiştir, bahşetmiştir ona. Bunları okuduk bu bahiste. Biz bu konudaki pek çok rivayetten pek azını zikrettik. Fahri kainatın özelliklerine dair çok pek çok hadisi şerif. Ama biz bu okuyacağımız hadisi çok muhtevalı buluyoruz. Şimdi okuyacağımız hadisi şerifi çok zengin, engin, derin buluyoruz. İnşallah biz de onu dikkatle takip ederiz. Ve nasilihu bitenbihin latifin ala garibihi ve müşkilihi. Bu hadisten sonra hadisin içinde geçen ve Arapçada az kullanılan kelimeleri ki onlara garibul hadis denir, onları açıklayacağız diyor ama bu bize hitap etmiyor. Yani Arapça açısından açıklayacak. Şu kelimenin manası budur, bu kelimenin manası budur diye biz orayı okumayacağız. O bizim işimize yaramadığı için ben Şifa-i Şerif şerhine de orayı almadım. Gerek yok. Çünkü hadisi açıklarken onunla oradan zaten istifade etmiş oluyoruz. Sevgili kardeşlerim, şimdi Peygamber Efendimizin dış görünüşünü ele alacağız. Buna hilye diyoruz. Hilye. Efendimizin hilyesi. Hani hattatların meşhur eserleri vardır. Onların en meşhur eserlerinin adı hilye. Büyük levhalar. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakından bir özet vardır. Daha ziyade Hazreti Ali'nin anlattığı Efendimizin özelliklerini yani hilyesini ihtiva eder. Biz de şimdi tabii onunla yetinmeyeceğiz. Daha geniş bir tarzda okuyacağız. Müellifimiz şimdi okuyacağımız hadisi şerifin
senedini çok uzun bir şekilde ver. Sizin sabrınızı taşırmamak için kitabımızın 200. sayfasındadır o. Bu senedi okumayalım. Biz metne geçelim. Bu senet 201. sayfanın 3. satırında bitiyor. Benim önümdeki kitabı takip edenlere göre söylüyorum. Farklı kitaplar takip eden arkadaşlar da var. Bu senet 201. sayfanın 3. satırında şöyle bitiyor. Anil Hasan ibni Ali ibni Ebi Talib'in radıyallahu anhuma kâle seeltu hâli indebne Ebi Halet'i. Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'nın gülü Hazreti Hasan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki reyhanından biri olan Hazreti Hasan dayısı Hind ibni Ebi Hale'ye Peygamber aleyhisselamı kendisine anlatmasını istiyor. Dayıcığım diyor, bana Peygamber Efendimiz'i anlat diyor. Kadı İyaz birinci senetten sonra ikinci bir senet daha zikrediyor. Bu senet de çok uzun. Onu da okumayalım. Bu senedin son kısmını okuyalım. 202. sayfaya geçelim. İkinci satırdan itibaren takip edebilirsiniz. Se'eltu hâli hindebne ebi hâdete an hilyeti Resulillahi sallallahu aleyhi ve selleme ve kâne vassâfen ve ene ercu en yasife li minha şey'en eteallaku bihîta. Hazreti annem oğlu Hazreti Hasan diyor ki, dayım Hind ibni Ebu Hale Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi en iyi anlatan insanlardan biriydi. Ona dedem sallallahu aleyhi ve sellemin özelliklerinden, hilyesinden öğrenebileceğim kadarını bana anlatmasını istedim diyor. Çoktur Efendimizin hilyesi ama bana aklımda tutacağım kadarımı anlat dedim diyor. Peki diyeceksiniz ki Hazreti Hasan dedesinin özelliklerini, hilyesini bilmiyor muydu? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemi cemale göçtüğü vakit Hazreti Hasan 7 yaşındı. 7 yaşında bir çocuk ne kadar bilir? Değil mi? Fazla bilemez. Ama dayısı onun yanında büyümüş, Efendimiz'i çok iyi tanıyan biri ondan yardım istiyor. Bana dedeni anlat diyor. Hazreti Hasan diyor ki, dayım şunları söyledi. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme fahmen müfahhamen. Sultan-ı Enbiya aleyhi ekmelüttehaya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem irice yapılıydı ve heybetliydi. Vücudunu görenler onun heybeti karşısında ürperirlerdi. Öyle heybetliydi. Yetelle le'u veçhuhu tele'bü'el kameri leyletel bedri. Mübarek yüzü, Fahri Cihan Efendimizin mübarek yüzü ayın 14'ü gibi parlardı diyor. Görenler o mübarek yüze doyamazdı. Baktıkça bakarlar ancak aşkları, heyecanları artardı. Öyle güzel bir yüz. Yusuf Aleyhisselam'ın adı var. Asıl güzel o. Etfele minel merbu ve aksara minel müşezzeb. Boyunu anlatıyor. Nasıldı boyu? Uzuna yakın, orta boyluydu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kısa boyluydu ne uzun boyluydu. Uzuna yakın, orta boyluydu. Azimel hameti racileşşari. Mübarek başı büyük şeydi. Sevgili kardeşlerim, başın aşırı büyüğü de makbul değil, küçüğü de makbul değildir. Resul-i Ekrem Efendimiz'in mübarek başı aşırı büyük değildi. Saçları hafifçe dalgalıydı. Yani tamamen düz de değildi, kıvırcık da değildi. Hafif dalgalı bir saç. Yüce Rabbim överek yarattığı için elbette böyle güzel. Her şeyi güzel. Şimdi saçını anlatıyor. İnin ferakat akikatuhu feraka ve illa fela.
Şayet mübarek saçı kendiliğinden ikiye ayrılırsa, ortadan, saçın ortasından ikiye ayrılırsa, onu ortadan ikiye ayırırdı. Kendiliğinden ikiye ayrılmazsa saçları, saçlarını kendi haline bırakırdı. Yücavizü şa'ruhu şahmete ücüneyhi izâ huve vefferahû. Saçı uzadığı zaman kulak memesini geçer. Efendim sık sık saç tıraşı olmaz. Çok nadir saç tıraşı olurdu. Saçı uzadığı zaman kulak yumuşaklarını geçerdi. Yani saçı omuzlarını dövecek kadar uzadığı da olurdu. Ama İbn Ebi Hale'yi dinliyoruz. O gördüğünü anlatıyor. Ezherel levni. Mübarek rengi nurani beyazdı. Yani sırf beyaz değildi. Kireç gibi beyaz değil, o makbul değil biliyorsunuz. Kırmızı karışık, pembemsi bir yüz. Bazı rivayetlerde esmeral levni geçer. Bu esmeri bizim bildiğimiz esmer manasında değil. O yeri gelince anlatacağım. Bu dediğim gibi beyaz ama biraz pembemsi. Pembe karışmış bir beyaz. Vasi'al cebini. Mübarek alnı açıktı. Dar değildi ya. Açık bir alnı var. Ezeccel havacibi sevabiga min gayri kareni. Kaşları tıpkı hilal gibi inceydi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kaşları hilal gibi inceydi ve gürdü. Çatık kaşlı değil. Yani kaşlarının ucu burada birbirine birleşmezdi. Arada açıklık var. Evet. Çatık kaşlı değildi demek istiyorum. Beynehuma irkun yudir ruhul gadabu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iki kaşının arasında bir damar var. Bu damar Fahri Alem Efendimiz öfkelendiği zaman kanla dolar ve kabarırdı. Bir şeye öfkelendiği vakit kabarır. Nasıl kabarır? Kanla dolar. Nadiren öfkelenir. Yani ashabının yaptığı bir takım haksızlığı gördüğü vakit dayanamazdı. Onları öyle uyarırdı. Aknel irneyni. Burnu yüksekçe ve inceydi. Hafifçe de kavisliydi. Mübarek burnu. Yüksekçe ve inceydi. Hafifçe de kavis vardı. Lehu nurun ya'luhu. Burnunu anlatmaya devam ediyor. Ve yahsibuhu men lem yeteenmelhu eşemme. Mübarek burnunun üzerinde bir nur yükselir. Bir nur. Pırın pırın parlardı. Şayet bir kimse tekrar dönüp onun mübarek yüzüne bakmazsa, bakmayacak olursa, burnunun üzerinde yükselen bu nur dolayısıyla burnunun yüksek olduğunu zannederdi. Hayır, burnu yüksek değildi. Burnunun üzerinde bir nur vardı. O nur burnunu yüksek gösterdi. Geri dönüp bir daha bakan bunu fark ederdi. Ama bir kere bakıp da efendim başını çeviren veya yere indiren burnunun yüksek olduğunu zanneder. Son derece biçimli bir buru. Sakal-ı şerifine geçiyor. Kessel lihyeti. Sakalı sık ve gürdü. Ama çok uzun değil. Yani öyle göbeğine uzanan bir sakal değil. Sakalın uzununu da makbul görmezdi Peygamber Efendimiz. Bizimki gibi de değildi yani, biraz daha uzun. Onun için derler ki işte bir tutam olmalı. Edace. Gözleri, mübarek gözleri siyahtı. Sevgili kardeşlerim, Efendimizin mübarek gözünün beyazı son derece beyaz, bembeyaz. Göz bebeği simsiyah. Gözü beyazı beyaz, göz bebeği de siyah olursa o göz çok güzel, çok güzel gül. Evet, işte mesela cennetteki güzelleri tavsif ederken Kur'an-ı Kerim hurul ayn buyuruyor. Gözlerinin beyazı son derece beyaz,
siyahı da son derece siyah. Gözleri siyah demektir. Efendimizin gözleri de böyle güzeldi. Sehlel hatteyli. Yanakları düzdü. Yani çok etli değildi, yumru değildi. Etli yanak, öyle yumru yanak pek de güzel görünmez. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek yanakları mümkün olduğu kadar düz. Şimdi ağzını tasvir ediyor, mübarek ağzını. Dali'al femi eşnebe müfellecel esnan. Mübarek ağzı genişti. Ağzı geniş olanlar düzgün konuşur. Ağzı dar olanlar pek fasih, güzel, açık konuşamazdı. Dişleri bembeyazdı, pırıl pırıldı. Bunu hep konuşuyoruz zaten. Çünkü her fırsatta mübarek dişlerini misvakler. Yatarken misvakler, kalkınca misvakler, yani gece uyanınca. Abdest alışında misvakler ve bize de öyle buyuruyor ya. Ümmetime ağır gelmeyeceğini, zor gelmeyeceğini bilsem, şefkate bak. Onları üzmeyeceğimi bilsem, her abdest alışlarında dişlerini temizlemelerini tavsiye ederdim. Sanki etmiyor. Ediyor da nasıl nazik, nasıl ince bir üslupla, değil mi, tavsiye buyuruyor. Bize buyuruyor ki abdest aldığınızda dişinizi fırçalayın. Öyle olunca da mübarek dişleri dolu gibi parlıyordu. Bembeyiz. Ön dişlerinin arası seyrek ve pek hoştu. Yani dişleri birbirine girmiş dişler vardır biliyorsunuz böyle. Öyle değil. Sadece ön dişlerinin arası hafif açıktı. Çok değil. Dakikal mesrubeti. Göğsünden başlayan tüyler ince bir şerit halinde göbeğine kadar uzanır. Göğsünde başlar tüyler, ince bir şerit halinde göbeğine kadar uzanırdı. Ke'enne unukahu cide dümyetin fi safail fıttati. Mübarek boynu gümüş gibi parlaktı, berraktı. Bu ifadeyle müellifimiz, Allah ona rahmet eylesin, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin boynunun hem beyaz olduğunu hem uzun olduğunu diyor. Boynun uzun olanı da güzel görünür biliyorsunuz. Mübarek boynu gümüş gibi berraktı. Mu'tedilel halgi. Bütün organları birbiriyle uyumluydu. Bu çok önemlidir. Yani adam vardır. İşte burnu mesela aşırı derecede büyük olabilir. Yahut dudakları farklı olabilir. Gözleri aşırı derecede iri olabilir. Olabilir. Uyum bulunmayabilir. Fakat öyle değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her organı birbiriyle uyumluydu. Badinen mütemasiken, eti sıkıydı. Zayıf da değildi, kilolu da değil. Eti sıkıydı, öyle zayıf da değildi. Göze hoş görünmeyecek derecede kilolu da değildi. Kilolu olmak bizim hastalığımız biliyorsunuz. Sevaul batnı, bakınız anlatıyor. Sevaul batnı ve sadri, mufihas sadri. Göğsü ile karnı aynı hizadaydı. Göğsü ile, mübarek göğsü ile karnı aynı hizadaydı. Yani göğsü ileri çıkık değildi. Ba'idu ma beynel menkibeyni. Göğsü ile omuzlarının arası genişçeydi. Göğsü ile omuzlarının arası genişçeydi. Dahmul keradisi. Mafsalları, eklemleri, yani kolunun, bacağının, elinin hareketli kemikleri kalıncaydı. Kılıç tutmak için öyle de olmak lazım. Enveral mütecerridi. Soyunduğunda mübarek bedeni nur gibi parlardı. Vücudunun üst tarafını, gömleğini çıkarttığı vakit onu görenler hayran kalır. Öylesine güzel bir vücut. Nur gibi parlar. Mevsule ma beynel lebbeti ve sürreti bişarin yecri kel hattı. Biraz önce söylediğini farklı bir üslupla anlatıyor.
göğüs çukurundan göbeğine kadar

ince tüyler bir şerit gibi uzanırdı diyor. Âris sediyeyni mâ sivâ zâlik. Âriyes sediyeyni, memelerinde ve karnında kıl yoktu. Mübarek memelerinde, karnında kıl yoktu. Eş'are zirâeyni vel menkibeyni. Kollarında, omuzlarında ve göğsünün üst tarafında pek çok kıl vardı. Ve âliye sadri tavîlez zendeyni. Bilekleri uzundu, avucu genişti. Mübarek bilekleri uzun, avucu genişti. Rahber rahati şesnel keffeyni vel kademeyi. Avuçları genişti, el ve ayakları etleyecek. Sailel etrafi sektel asabi. El ve ayak parmakları hem uzuncaydı, parmaklarım uzunu makbuldür. El ve ayak parmakları hem uzuncaydı hem de son derece ölçülüydü, biçimliydi. Kumsanil ahmasayni. Ayaklarımın altı hafifçe çukurdu. Yani düz taban değil. Mesihal kademeyni yenbu anhel mau. Ayaklarının üstü ise son derece düzdü. Ayaklarına su dökülse üzerinde bir damlası kalmayacak şekilde ayaklarının üzeri düzdü. İza zâle zâle tekalluan ve yahtu tekeffüel ve yemşi evnen zeri'al mişyeti. Mübarek ayaklarını yerden hızlıca kaldırır yürürken. Öyle yavaş yavaş kaldırmazdı. Ayaklarını sertçe, hızlıca kaldırır, yere sert şekilde basmazdı. Sert şekilde ayağını kaldırır ama yere yumuşak bir tarzda basardı. Geniş ve hızlı adımlarla yürüdü. Bir yere giderken adımlarını hem geniş atar hem hızlı yürü. Ashab-ı kiram diyorlar ki biz onun yanında biraz koşmak zorunda kalırdık diyor. Yani hızlı yürüyüm diye gayret etmiyor, onun tabii yürüyüşü. Öyle geniş adımlarla, hızlı adımlarla oyalanmıyor, yani bir yerde oyalanmıyor. Zamanını değerlendiriyor, efendim hızlı adımlarla yürüyor. İzâ meşâ keennemâ yenhattu min sabebi. Diyor ki müellifimiz, yürürken meyilli bir yerden iniyormuş gibi sakin bir şekilde yürür. Düz yolda giderken biraz demek ki hafif öne meyilli yürürdü. Meyilli bir yerden iniyormuş intibaını uyandırır. Ve izel tefete iltefete cemiya. Bir tarafa döneceği vakit bütün vücuduyla dönerdi. Şimdi bir tarafına adam gelmiş mesela, bir şey soruyor. Böyle başını yana çevirerek onunla konuşmazdı. Adama değer verdiğini göstermek için bütün vücuduyla döner. Bu bir nezaket kaidesidir. Kibirli adamlar, kendini beğenmiş adamlar, efendim biraz da kasırırlar, başlarını hafifçe çevirirler. Ne diyorsun, söyle bakalım filan gibi. Sonra öyle değil. Bütün vücuduyla dönüyor, adama değer veriyor, insana değer veriyor. Allah'ın Resulü, Allah'ın yarattığı varlıklara değer verirdi, insana daha büyük bir değer verirdi. Hafidat tarfi, nazaruhu ilel ardı etvalu min nazarihi iles semai. Başını yere çevirirdi, bakışlarını yere indirirdi, gökten çok yere bakardı. Göğe çok bakmazdı, tevazuundan dolayı daha ziyade yere bakardı. Cüllü nazarihi el mülahaza, çoğu zaman göz ucuyla bakardı. Hafifçe böyle bakardı. Yeşuhu ashabehu, bir yere gideceği vakit ashabıyla beraber bir yere gideceği vakit onları öne geçirirdi, kendisi onların arkasından yürür. Ne buyururdu? Arkamı meleklere bırakın. Böyle buyururdu. Onlar arkamdan geliyorlar, siz onlara engel olmayın, siz öne geçin, meleklere yol açın. Ve yebde'ü memlegiyehu.

0: selam verelim de daha çok sevap alalım diye gayret eder. Biliyorsunuz bu devirde selam neredeyse unutuldu. Yolda karşılaşıyoruz iki kişi, birbirimizin gözüne ya bakıyoruz veya başımızı bir tarafa çeviriyoruz. Sen selam ver, almazsa sen ve aleyküm selam dersin. Böyle yapacağız sevgili kardeşim. Evet, yani bazen hakikaten insan yoruluyor. Selam veriyor veriyor, karşılığını görmeyince canı sıkılıyor. Yüce Rabbim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Firdevs cennetinde hepimizi beraber ediniz. Onun mah cemalini doya doya seyrettirsin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çöl bir gül mekanıydı, gül mevsimiydi o gece. Açmıştı tek gülünü, güllerin sultanı Amine. Koptu kırk yerinden rüyaları müşriklerin. Şaşırdı Ebubekir çoğalan sürülerini. Amine'nin kucağındaydı işte efendisi. Bekliyordu bir süt denizi gibi Halime. Kapıları muştulardı güvercin. Kalk ey Muttalip, uyan. Hamza'nın kılıcı ayaklandı Hamza'dan önce. Akıl bir şehre hiç böyle uğramamıştır. Sorular şehridir artık, bir uçtan bir uca Mekke. Ellerinde aşk sancağı, yağdı melekler. Ve bir düğün evi gibi şenlikli Kabe. Doğdu işte, doğdu, adı doğmadan konan. Ona dönsün sırt çeviren ateşe. En soylu taylarına hazırlandı küheylanlar. Civanlar şehadet libasını biçtirdi bile. Uyan ey Mekke, uyan, sar Beytullah'ı. Bildiğin ne varsa unut ve bekle.

Sahabi Ebu Hıraş Hadret bin Ebu Hadret el-Eslemi'den Es-Sülemi de denir, radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işitmiştir. Müslüman kardeşine bir sene küsturan, onun kanını dökmüş gibi günaha girmiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geceliğin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkıp

yapmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazarda tahıl satan birinin yanına uğradı. Tahıl öbeğine elini sokunca parmakları ıslandı. "Ey satıcı, bu ne hal?" diye sordu. Adamın "yağmurda ıslandı ey Allah'ın Resulü" cevabına karşı o, "ıslak kısmını üzerine koysan da insanlar onu görse olmaz mı? Bizi aldatan bizden değildir" buyurdu. Hazreti Osman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benim gibi abdest aldığını gördüm. Abdestten sonra şöyle buyurdu: bir kimse bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları bağışlanır. Onun namazı ve mescide gidişi ayrıca kazanç sayılır.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biriniz eşiyle birlikte olacağı zaman Bismillah, Allahümme cennibne şeytane ve cennibni şeytane ma razaktena. Allah'ım şeytanı bizden ve bize vereceğin çocuktan uzak tut der ve bir çocuğu olursa şeytan ona zarar vermez.''

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bahri yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harim-i Pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler. Hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu antıkça yandığım toprak. Önümde durmadı artık ne hanuma ne ocak. Yıkıldı hepsi. Ben açtım diyarı sudanı. 3 ay tiham edip çiğnedim beyabanı. Kemiklerim bile yanmıştı belki sahrada. Yetişmeseydin eğer ya Muhammed imdada. Eserdi kumda yüzerken serin serin nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü? Azabı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtün nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar pakinden. Bu hasta ruhum artık ayırma hakinden. Nedir ona çare? Nurun ya Resulallah.

Efendimizin evinde üst üste birkaç gün yemek pişmediği olurdu. Açlık hem Efendimizin hem de ashabının sık sık talim ettiği bir imtihandı. Efendimiz bir gece evinden dışarı çıkmış ve yakın arkadaşları Hazreti Ebu Bekir'le ve Hazreti Ömer'le karşılaşmıştı. Onlara, "Sizi bu saatte evlerinizden çıkaran nedir?" diye sordu. "Açlıktır ey Allah'ın Resulü," dediler. Bunun üzerine Efendimiz, "Varlığım elinde olan Allah'a yemin ederim ki, beni de sizi çıkaran sebep evden çıkardı. Hadi gidelim," dedi. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer yanlarında alemlerin efendisiyle yürümeye başladılar. Ensardan Ebu'l-Heysem'in evine geldiler. Fakat Ebu'l-Heysem evinde yoktu. Evin hanımı Efendimiz'i görünce, "Merhaba, hoş geldiniz," dedi. Allah Resulü ona eşinin nerede olduğunu sordu. Kadın, "Bize tatlı su getirmeye gitti," dedi. Az bir zaman sonra eşi geldi. Ebu'l-Heysem, Efendimiz'i ve onun şerefli arkadaşlarını karşısında görünce çok sevinmişti. "Allah'a hamdolsun. Bugün misafirleri benimkinden daha şerefli olan kimse yoktur," diyerek mutluluğunu dile getirdi. Misafirlerini içeri davet ettikten sonra hemen gidip onlara bir hurma salkımı getirdi ki içinde ham, kuru ve taze hurmalar vardı. "Bundan yiyin," dedi ve bıçağı aldı. Bunun üzerine rahmet peygamber ona, "Sakın sağmal koyuna dokunma," buyurdu. Ebu'l-Heysem kendilerine ikram etmek üzere bir koyun kesti. Hem koyundan hem o hurma salkımından yiyerek Allah'a bu nimetlerden dolayı hamd ettiler. Yemeğe doyup suya kandıkları vakit Efendimiz Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'e, "Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki kıyamet gününde bu nimetlerden mutlaka sorulacaksınız. Sizi evlerinizden açlık çıkardı. Sonra şu nimetlere kavuşmadan dönmediniz," buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hadislerin hikayeleri.
1: Hicaz bölgesinin sessiz ve karanlık gecelerinden biriydi. Gökyüzünde yıldızlar parlıyor, vakit gece yarısına doğru ilerliyordu. Birçok insan için sıradan bir gece olmasına rağmen o yattığı yerde huzursuzdu. Düşmanlarına korku saldığı için Allah'ın kılıcı lakabına layık görülen kahraman sahabi Halid bin Velid yatağında uzanmış yatıyordu. Ama rahat bir uykuda değildi. Gecenin sessizliğini onun sayıklamaları bozdu.
2: Hayır, hayır, hayır, sakın, sakın, yok, bırakın.
1: Ne garip tecellidir ki düşmanı titreten Halid bin Velid uykularını kaçıran korkulu rüyalar görüyordu. Gece onun sesiyle yankılandı.
2: Yeter!
1: Kabuslar gören ve rahat edemeyen Halid bin Velid Resul-i Ekrem'in yanına gitti. Bu dayanılmaz halini arz etti ve yardım istedi.
2: Ey Allah'ın Resulü, geceleri uyuyamaz oldum. Yüreğim daralıyor, aklım bulanıyor. Gözlerimin önünde türlü hayaller beliriyor. Lütufta bulun, bana yardım et.
1: Allah'ın elçisi, zafer meydanlarında düşmanın yüreğini titreten Halid bin Velid'in gözlerine baktı ve Halid, yatağına girdiğin zaman Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım diye dua et dedi. Halid bin Velid Allah'ın elçisini can kulağıyla dinledi ve şükran duygularını ifade ederek huzurundan ayrıldı. Aradan bir iki gün geçtikten sonra Halid bin Velid yeniden Resulullah'ın yanına geldi. Kendinden emin bir duruşu vardı. Hazreti Peygamber'e şu ifadelerle teşekkür etti.
2: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Öğrettiğin duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem yine de korkmam.
1: Allah'ın elçisi Halid bin Velid'in şükran ifadelerine mütebessim bir çehreyle mukabelede bulundu. Halid bin Velid'in yeniden huzura kavuşması Allah'ın elçisini mutlu etti.
0: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Büreyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ashabına kabir ziyaretine gittiklerinde şöyle demelerini tavsiye ederdi. Bu diyarın mümin ve Müslüman sakinleri, selam olsun sizlere. Bizler de inşallah size katılacağız. Bizim için de, sizin için de Allah'tan afiyet dilerim.

0: Ebu Zer radıyallahu anh rivayet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle dedi: hiçbir iyiliği küçümseme. İsterse bu kardeşini güler yüzle karşılamak olsun. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yemek yiyeceğiniz zaman önce besmele çekin. Eğer yemeye başlarken besmele çekmeyi unutursanız, başı içinde sonu içinde Bismillah deyin. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip, ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir harekette bulundum. Cezam neyse bana onu ver diye arz etti. O sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber namaz kıldı. Namaz bitince, ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizimle namazda bulundun mu diye sordu. Evet cevabını verdi. Öyleyse bağışlanmışsındır dedi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah zariftir, rıfk sahibidir ve her işte zarif, yumuşak davranılmasını sever.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
3: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamd, ve huve ala kulli şeyin kadir, la havle ve la kuvvete illa billah. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
4: Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولنا محمد الأمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyaz-ı Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Kibir ve Gurur adlı bölüm. En son kaldığımız hadis 619 no'lu hadis. Ve anhu ve yine ondan, yani an Ebi Hureyre'te, Hazreti Ebu Hureyre'den, kâle, dedi ki, قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ثَلَاثَةٌ Üç grup kimse var ki, لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah azze ve celle kıyamet günü onlarla konuşmaz. وَلَا يُزَكِّيهِمْ Ve onları arındırmaz, paklamaz. وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ Ne de onların yüzüne bakar. Yani onların yüzüne de bakmaz. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Böyleleri için elem dolu bir azap vardır. Hadisin ifadesi insana Kur'an-ı Kerim'deki bir ayeti hatırlatıyor. Cenab-ı Hak Âl-i İmran suresinde buyuruyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَل۪يلًا Allah'ın ahdini ve Cenab-ı Hak adına olan yeminlerini az bir paha karşılığında satanlar var ya, اُلَٰئِكَ işte onlar, لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ Onların ahirette hiçbir payları, hisseleri, karşılıkları yoktur. Bunların ahirette hiçbir nasibi olmayacak. Madem ki onlar Cenab-ı Hakk'a verdikleri sözleri az bir paha çıkar karşılığında kolayca bozdular, Cenab-ı Hakk'ın adına yaptıkları yeminleri ucuz bir takım menfaatler elde etmek için kolayca sattılar, لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ Böylelerinin ahirette herhangi bir hissesi olamaz. وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ Ayrıca Allah onlarla konuşmaz. وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ Hem Cenab-ı Hak onlara asla bakmaz. يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü. وَلَا يُزَكِّيهِمْ Ne de Cenab-ı Hak onları temize çıkarır. Öylece kala kalırlar. Değil mi ki onlar Cenab-ı Hakk'a olan ahitlerini bozdular? Allah Azze ve Celle onlara hiçbir değer vermez. Ahde hıyanet ettikleri o iğrençlikleri üzere bırakılırlar. Böyleleri için arınmak, paklanmak, temize çıkmak söz konusu olmadığından ateşi, yani azabı boylarlar, cehenneme girerler. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Onlar için orada elem dolu bir azap vardır. Kur'an-ı Kerim'de ifadesini gördüğümüz ve genel olarak Cenab-ı Hakk'ın Allah'ın ahdini bozmak, Cenab-ı Hakk'ın ahdinden vazgeçmek ve onun adına yapılan yeminleri ihlal etmek, tüm bunları ufacık dünya çıkarları uğrunda tam bir hıyanetle yapmak biçiminde ifadesini bulan hususları muhtemelen şimdi eylem planında Hazreti Peygamber'in ifadesiyle örneklendiğine tanık olacağız. Çünkü ayette geçen tehditler ile okuduğumuz hadis-i şerifte yer alan tehditler sıralı bir biçimde aynı gözüküyor. Felâfetun üç grup insan var ki, La yukellimuhumullahu yevmel kıyameti. Allah Azze ve Celle kıyamet günü onlarla konuşmaz. Ve la yuzekkihim, onları arındırmaz. Ve la yanduru ileyhim, onlara bakmaz. Ve lahum azabun elim, onlar için hem elem dolu bir azap vardır. Kimdir bunlar? Hazreti Peygamber buyurmuş ki, şeyhun zanin, zina eden ihtiyar kimse. Yaşlanmış, yaşını başını almış, feleğin çemberinden geçmiş, bu işin yolunu, yordamını çoktan öğrenmiş, bilmiş ama buna rağmen helali varken haram bir yola tevessül etmiş. Belli ki bunu bile isteye yapıyor. Çünkü helalin yolunu bilmese, henüz öğrenmemiş, farkında olmamış olsa bir miktar cehaletin ardına sığınabilir belki. Ama bu kadar yaş geçirmiş, bu kadar ömür tüketmiş, dolayısıyla bunu yapıyorsa sırf günah olsun diye, Cenab-ı Hakk'a karşı başkaldırı olsun diye zina şeklinde yapıyor. Kasıt belirginleştikçe amd dediğimiz Cenab-ı Hakk'ı dikkate almama, umursamama, onun hükmünü ciddiyetle hayatında önemsememe durumu, yani cürüm daha da belirginleşir. Çünkü böyle bir kimsenin ben bunun helal yolunu bilmiyordum deme lüksü yok. Belli ki bunu bile bile Cenab-ı Hakk'ı umursamadığı için zina şeklinde yapmış. Bu noktadan sonra bunun adı küstahlık. Ayette Cenab-ı Hakk'ın فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّا نُهُوا عَنْهُ dediği ileri boyut. Sakındırıldıkları hususları hiç umursamaksızın başkaldırıya yönelmeleri. Evet, biliyoruz, hem de çok iyi kavradık ama umursamıyoruz. Senin sözünün, senin hükmünün hiçbir ehemmiyeti yok. Ne yaptığımızın farkındayız. Sana da hükmüne de itibar etmiyoruz. Kabilinden feci bir başkaldırı. Bu durum hangi günahta bu şekilde tekrar ederse ve ilerleyen yıllarda bu boyutlara gelirse aynı fecaate ulaşır. Çünkü Cenab-ı Hak ayette وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Israr etmezler, yaptıklarını bile bile sürdürmezler. Kuldan beklenen düşe kalka bir şeyler öğrenmesi, vakit geçtikçe, zaman ilerledikçe derlenip toparlanması ve gelmiş bu ihtiyar ileri yaşına inatla bile isteye aynı şeyi yapıyor. Belli ki Cenab-ı Hakk'a bağlılığını kaldırıp atmış, köprüleri yıkmış, kendisini onun hükümleriyle kayıtlı saymıyor, bağlı görmüyor. Sen ne dersen de ben bildiğimi okurum moduna çoktan girmiş. İşte ayette ifadesini gördüğümüz اِنَّ الَّذ۪ينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ فَمَنًا قَل۪يلًا. Az bir dünyalık çıkar, menfaat, haz karşılığında Cenab-ı Hakk'a söz verdiği, senin ahdine bağlı kalacağım, plana sadık yol alacağım, hayatımda senin olur dediklerine, olmaz dediklerine dikkat edeceğim, senin yap dediklerine, yapma geri dur dediklerine boyun eğeceğim. Bunlar ahde vefanın yaşam biçimleri. Böyle karşılık bulur kulun hayatında Cenab-ı Hakk'ın hükümranlığı. Kul Cenab-ı Hakk'ı böyle alır hayatına. Sadece tanımakla kalmaz, sevgisiyle, saygısıyla ona hayatında yer verir. Allah'ın ahdi üzere yaşamak böyle bir şeydir. Ama bir adam düşünün ki Cenab-ı Hakk'ın hükmünü saymamış, gençliğinde değil, orta yaşlarında değil, gelmiş ileri yaşlarına hala bunu helal bir yoldan yapmak varken göz göre göre haram yoldan bunu işliyor. Bu Allah'a karşı diklenmenin, kafa tutmanın, baş kaldırmanın dorukları gibi oralara dayanmış. Dolayısıyla Allah böyle bir kimseyle konuşmaz, onu arındırıp paklamaz, ona nazar etmez, bakmaz ve onun varacağı yer elem dolu bir cehennem azabıdır. Üç grup kimseden ikincisi olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem وَمَلِكٌ كَذَّابٌ dediği kezap kralı saymış. Bu öyle bir hükümdar ki yalan konuşuyor, halkını aldatıyor. Her seferinde onları başka başka yalanlar ile avutuyor. Yönetimini yalan temelli olarak oluşturmuş, halkına karşı hesap verilebilirlik ilkesini yalan üzerinden boşa düşürmüş. Böylece her defasında sorumluluktan sıyrılıyor ve insanlar üzerindeki hegemonyasını sürdürmenin bir yolunu buluyor. İçtenlikli değil, samimi değil, insanlık tarihi bunun örnekleriyle dolu. Elbette ki yalan hiç kimseye yakışmaz. Ancak yalan söylediğiniz ve yalan söyleyerek aldattığınız kimselerin sayısı arttıkça yalanın cürüm katsayısı artıyor demektir. Siz 1'i 2'yi 3'ü 5'i değil kitleleri yalan ile aldatıyorsanız bu korkunç olur. İnsan toplulukları üzerinde operasyon araçlarından onları manipüle edebilmenin yollarından en önemlisi adeta iyi bir hitabet ve kitleleri bu hitabetin duygusallığı içerisinde yanıltmak. Günümüzde medya ve bileşenlerinin de işin içerisine dahil olduğu ve böylece insanların dalga dalga kitleler halinde yanıltıldığı süreçler yaşanıyor. Özellikle ümmet coğrafyasındaki dikta rejimler, geçmişte sahabe-i kiramın fethettiği o mübarek coğrafyalarda halkın iradesini bloke edip başa geçen kukla unsurlar, sabah akşam insanlara yalan konuşurlar. Dün konuştukları yalanları bugün başka yalanlarla değiştirirler, pişkindirler, arsızdırlar. Halklarının servetlerini, yeraltı, yerüstü zenginliklerini kendilerini ayakta tutan batılı hegemonyalara peşkeş çekerler. Halklarını aldatmada, dolayısıyla yalan konuşmada ne kadar becerikliyse o kadar elverişlidirler, o kadar kullanışlıdırlar. İnsanların iradesine tek tek hürmet göstermez, onları yönetimin gerçek sahibi olarak kabul etmez, kendilerinin ve ailelerinin üstünlüklerine insanları inandırmak için bir de dini kötüye kullanarak alet ederler. Sadece kendilerinin yalan konuşması yetmez, bir de sözüm ona din adamlarını, alimleri bu yalana ortak ederler. Milyonların hakkının zayi olduğu bu süreçlerde korkunç dramlar yaşanır. Korkunç hak ihlalleri gerçekleşir. İşte tüm bu hukuksuzluklara yol açan, halkın iradesini tanımayan ve en büyük sermayesi yalan olan bu kezzap melikler, bugün yahut tarihin hangi döneminde yaşamışlarsa, var olmuşlarsa, hepsi Resulullah'ın tarif ettiği bu vasfa uyuyorlarsa, bu tehdit ile hak katında karşılık bulacaklardır. Allah'ın konuşmadığı, kıyamet günü onları arındırıp paklamadığı, onlara bakmadığı ve kendilerine elem dolu bir azabı hazırladığı akibete uğrayacaklar. Hazreti Peygamber'in bu hadisinde üç gruptan üçüncüsünü ise va'ilun mustekbirun diye ifade ettiği kibirli fakir alıyor. Üçüncü sırayı alan bu amansız müstekbir de kim? Hem de fakir. Fakirliğiyle insanlar nezdinde şuna buna el açan, güçlü, muktedir, zengin insanların karşısında ezilen ama alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'ye sıra gelince birdenbire küstahlaşan bir tip. Normalde fakirliğiyle boyun eğmeye alışmışken alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle karşısında çok daha mütevazi, çok daha saygılı olması beklenirken birdenbire renk değiştirmesi, asi olup küstahlaşması. Kibri, büyüklenmesi, diklenmesi, sıra alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'ye gelince birdenbire ortaya çıkıyor. Kötü kötü konuşuyor, Cenab-ı Hakk'a hakaret ediyor. Rabbini aşağılıyor. Onu yok sayıyor. Çok ironik bir durum. Zengin bir adamın Cenab-ı Hakk'a büyüklenmesinden daha kötü bir görüntü. Çünkü fakr-ı zaruretin içerisinde güce boyun eğmeye bu kadar teşneyken sırf sıra alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'ye gelince başkaldırıyor. Neyine güveniyorsun sen? Sırf alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'yi aşağılamak için mi yapıyorsun bunu? Şehvetine kapılacağın, gücüne, zevkine, kıvancına tutunacağın bir arka plan da yok. Hani diyelim ki şunları şunları şunları var, dolayısıyla beşerdir, şaşar. Bu arka plan dolayısıyla, bu güç, bu mal, bu servet, bu kariyer dolayısıyla aldandı, kendisini buna kaptırdı ve istikbara girişti. İnsanlarda çoğunlukla karşılaştığımız durum öyledir. Allah bir kimseye güç ve kudret verirse istikbar ile sınayacak demektir onu. Çünkü bu güç ve kudret ve imkanlar insanın müstekbir tarafını kaşır, ortaya çıkarır, o türden duygularını köpürtür. Kelle innel insane leyatga en ra'ahu stagna buyuruyor Cenab-ı Hak. İnsan var ya insan, kendisini müstağni gördüğünde şuyum var, buyum var, şuyum da var, imkanlarını bol ve fazlaca her şeyden elinde var gördüğünde gücün insanı alttan alta böyle kaynattığı, istikbara doğru çağırdığı bir durum. Hak Teala buyurdu ki la yatğa, taşkınlığa yönelir. Hatta başka bir ayette Cenab-ı Hak وَلَوْلَا اَنْ يَكُونَ النَّاسِ اُمَّةً وَاحِدًا, insanların hepsi tek bir ümmet olup hepsi taşkınlığa yönelecek olmasaydı لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَانِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ, Rahman'ı inkar edenlerin evlerini, barklarını gümüşten, altından, kerevitten süslerdik, bezerdik. Ama bildik ki kim Rahman'ı inkar edince bu servete kavuşursa geride Rahman'ı inkar etmeyen kalmaz. Herkes biz de bu mala, güce, servete kavuşalım diye taşkınlığa yönelir. Yapmamış böyle Cenab-ı Hak, irademizi baskılayacak ve bizi her halükarda istikbara sevk edecek düzeyde kafirlere bolca vermemiş. Yoksa verirmiş. Ama geride mümin kalmaz. Herkes tuğyana sürüklenir diye Allah Azze ve Celle ortama bir denge oluşturdu. Makul, anlaşılabilir bir dağılım var. Yoksa her küfür mutlak zenginlik olsaydı, Rahman'ın ifadesiyle anlıyoruz ki her insan buna yönelirdi. Dolayısıyla bu olağan bir şey, yapısı dolayısıyla insanın bu düzeyde güce kavuştuğunda düşebilmesi söz konusu. Ama gel gelelim, fakir bir kimseye elinde böyle güç de yok. Şu halde başkaldırısını, isyankarlığını, diklenmesini yapıyorsa bile isteye sırf Cenab-ı Hakk'ı aşağılamak istediği için yapıyordur. Sırf alemlerin Rabbine karşı diklenmek için yapıyordur. Bunu besleyecek ardında herhangi bir hazzı, zevki, kıvancı yok. Onu buna sevk eden bir şey de yok. Tamamıyla adavet, tamamıyla Cenab-ı Hakk'a düşmanlık. Tövbe etmez de bu hal üzere ölürse, bu kayıt her üçü için de geçerli tabii ki, bunlar kıyamet gününde Cenab-ı Hak'tan yüz bulamazlar. Affedilebilmek için herhangi bir imkan oluşmaz. Allah çünkü onlarla konuşmaz ve onları arındırmaz, paklamaz. Onlara bakıp itibar etmez. Böylelerinin akıbeti elim bir azap olur. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Müslim rivayet etmiş. Ravahu Muslimun. Dolayısıyla İmam Buhari'nin rivayet etmediği, İmam Müslim'in rivayet ettiği üçüncü dereceden sahih bir rivayeti okumuş olduk efendim. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbeti programında buluşmak ümidi ve dileğiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ım, senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım" şeklinde dua ederdi.

0: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyat ile selam arasında ettiği son duası şu olurdu. Allahümme ufirli ma kaddemtü ve ma ahhartü ve ma esrartü ve ma a'lentü ve ma esraftü ve ma ente alemü bihi minni entel mukaddimu ve entel muahhir la ilahe illa ente. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescide uğrar ve orada 2 rekat namaz kılardı. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet gününde şu 3 kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü, çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdurrahman bin Ebu Bekre'nin babasından naklettiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir kimseyi övdü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona 3 defa "Yazıklar olsun sana, kardeşinin boynunu kestin" dedi. Sonra da şöyle buyurdu. Sizden birisi illa bir kimseyi methedecekse gördüğüm kadarıyla filancanın şöyle olduğunu zannediyorum. Ameline göre onu hesaba çekecek ise Allah'tır. Allah'ın karşısında hiç kimseyi temize çıkarıp aklayamam desin. Bunu da o kimsenin halini öyle biliyorsa söylesin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Soğuk aynalar. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mümin, müminin aynasıdır. Yorgundu. Çalışmaktan değildi yorgunluğu. Aramaktandı. Sonra bulamamaktan. Sonra meraktan, hırstan. Sonra bitkinlikten, sonra bezginlikten. Sonra kendisinden yorulmuştu aslında. Ardı arkası kesilmeyen sorularından, bulamadığı cevaplarından. Bilmek istiyordu kendisini öyle yalın, öyle gerçek, öyle olduğu gibi. Görmek istiyordu ayan beyan içindekileri, dışındakileri, fazlasıyla eksiğini. Yüzleşmek de aslında derdi kendisiyle. İçinde

Peki beniyle görmek istiyordu kendisini. Buydu bunca çabanın sebebi. Kendisine yakınlaşmak ister insan bazen. Usulca yanına yaklaşıp elini omzuna koymak ister. Uzun zamandır görmediğin kadim bir dostla karşılaşınca gözlerinin içine bakıp başkalarından sakladıklarını görmek ister. Gündüz saklanan yaraları karanlığa sığınıp sarmak ister. Kimse duymasın diye söyleyemediklerini herkes sustuğunda dinlemek ister. Farkında olmadan kendisinin üstüne kapattığı onlarca kapıyı açmak, paslı kilitleri kırmak ister. Elinde bir fener, nefsinin dehlizlerinde gezinip en ücra köşelerini aydınlatmak, aydınlanmak ister. Bazen kendisini bile utandıran taraflarını, kendisine yakıştıramadıklarını, nasıl söylemişim, nasıl yapmışım dediklerini, kendisine bile itiraf etmekten çekindiklerini bir bir dinlemek ister. Kendi gözleriyle kendisine bakmak ve neyle karşılaşacağını bilmese de bu belirsizlik onu tedirgin etse de mutlaka görmek ister. Kendini görmek midir muradın? Evet. Kibrinin azameti korkutmaz mı seni? Nefsinle yüzleşebilir misin? Kırdım bütün putlarımı. İstemekten yoruldum. Hadi göreyim kendimi. Suya bak. Baktım. Halka halka büyüdü. Dalgalandı bütün sular. İmajın tarzın bir fikir vermedi mi? Çizdiğin profil yansıtır belki seni. Aradığım hakikat. Kendi hakikatini kardeşinde izle der Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşin aynandır. Onda seyret kendini. Kardeşime çevirdim yüzümü. Aydınlandı aynalar. Madem aynasıydı müminin mümin, uzun uzun baktım. Onda gördüm kendimi. Suretim değildi sadece yansıyan, hakikatimdi. Oysa ben her baktığımda başka bir ben görürdüm içimde. Bazen kendimden daha küçüktür gördüğüm, bazense bir deve dönüşmüştür. Ancak her daim temizdir benim içim, içim dışım birdir. Hatalarımı yok sayar, kusurlarıma yokmuş gibi davranırım. Hastalıklarımı iyileşmiş sayarım. Başkalarına olmadığı kadar iyi davranırım kendime. Azımı yok sayarım, boşumu dolu. Görmezden geldiğim olur bazen, göz yumduğum da gözümde büyüttüğüm de doğru. Kendi gözlerimle kendime baktığımda gördüğüm ben değilimdir aslında. O yüzden kardeşimin gözüyle bakıp onun aynasında seyrederim kendimi. Ferasetli bir bakışla kardeşim yakalar beni. Yansıtmamaya çalışacağım ne varsa işte oradadır. Onda izlerim kendimi. Allah'ın nuruyla bakan basiretli bir kalpten ne gizlenebilir ki? Biz müminler birbirimize yansıyanız. Ne güzel söylemiş Peygamberimiz, birbirimizin aynasıyız. O yüzden benzeriz birbirimize, birbirimizi tamamlarız. Bize gizli olan kardeşimize ayandır. Onun görmediği görüp bilmediği ise benim aynama yansıyandır. Bu yüzden Hazreti Ömer kusurlarını öğrenmek için Selman-ı Farisi'nin kapısını çalmıştır. Bu yüzden sevgili Peygamberimiz Ebu Zer'deki cahiliye izlerine işaret edip onun karanlık yanlarını aydınlatmıştır. Aynısı Nebi olduğundan Peygamber dostu Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yüzü o kadar aydınlıktır. Ömer'in aynasına adalet, Osman'ınkine haya, Ali'ninkine ise cesaret yansır. Hepsinin yüzü peygambere dönük olduğundan o devirde aynalar o kadar parlaktır. Yüzümüz kime dönük şimdi? Neden parlamıyor aynalar? Aynalar mı paslandı, suretler mi karardı? Neden sustu bütün yansımalar? Aynam susarsa ben konuşamam. O paslanırsa ben parlayamam. Onda görürüm kendimi, onunla bilirim hakikatimi. Ben onunla varım, onunla birim, bütünüm. Yarası yaramdır kardeşimin, eksiği eksiğim. Kendimi düzeltmeden ona eğri diyemem. Bilirim ki ondaki eksiklik bendeki fazlalıktandır. Onun yanlışını düzeltmeden ondan şikayet edemem. Onun acısını dindirmeden halime şükredemem. Kardeşimde gördüğüm kendi vicdanımdır, benim insanlığımdır. Ben onun kadar müminken o benim kadar Müslümandır. Kendimde olmayanı onda arayıp da onu incitemem. Kardeşiz biz, ayrı bedenlerde geçsek de birdir ruhumuz. Aynamız kırılırsa eğer ne asıl kalır ne suret, paramparça oluruz. Bu yüzden aynamıza yansıyan her hüzünden, her acıdan yine biz sorumluyuz. Aynaları kırmadan hakikati yansıtmak, birbirimize hem ayna hem kardeş olmak bizim sorumluluğumuz. Kendimizi değil sadece, kardeşimizi de bütün bir ümmetin hali pür melalini de ancak aynamızda görürüz. Tutalım aynamızı kardeşlerimize, neler yansır görelim. Hüzünler, umutlar, çabalar, dualar, bahaneler, hesaplar...

radıyallahu anh anlatıyor. 6 kişi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte bulunuyorduk. Müşrikler peygambere, "Bunları kov ki bize karşı bir haddini bilmezlik etmesinler," dediler. Orada benimle İbni Mesud ve Hüzeyl kabilesinden bir zat, Bilal ve ismini söylemeyeceğim iki kişi daha vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gönlüne bazı şeyler doğdu ve içinden müşriklerin teklifi yönünde bazı düşünceler geçirdi. Bunun üzerine Allah Teala, Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma mealindeki ayeti indirdi. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, aziz ve celil olan Rabbinden naklettiği bir hadiste şöyle demiştir: "Kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim."

İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerden birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, oysa yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım, sen kavmimi bağışla. Çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar.

Ebu Cuhayfe Vehb bin Abdullah'tan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ben yaslanarak yemek yemem," demiştir.

0: Rib'i bin Hiraş'ın radıyallahu an Amiroğulları kabilesinden bir adamdan rivayet ettiğine göre, o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evindeyken gelip gireyim mi diye izin istedi. Resulullah da hizmetçisine, çık bu adama izin istemeyi öğret. Esselamu aleyküm, girebilir miyim desin buyurdu. Bu sözleri duyan adam, selamu aleyküm dedikten sonra girebilir miyim deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem girmesine izin verdi, o da girdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Ekmelul mu'minine imana ahsanuhum huluka.
2: Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlak bakımından en güzel olanıdır. İslam dininin amaçlarından biri de güzel ahlaklı insanlardan meydana gelen bir toplum oluşturmaktır. Yüce Allah bu amacın gerçekleşmesi için iyi ve güzel şeyleri emir ve tavsiye etmiş, kötü ve çirkin şeylerden de uzak durulmasını istemiştir. İyi, güzel ve temiz görünen davranışları güzel ahlak olarak nitelendirmiştir. Cenab-ı Hakk'a olan inancımız ve kulluğumuzun meyvesi güzel ahlaktır. Sevgili Peygamberimiz, ben ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim buyurarak, hayatının aynı zamanda bir ahlak kaynağı olduğunu bildirmiştir. İslam ahlakının en belirgin yönü, her işte hiçbir çıkar kaygısı olmadan sırf Allah rızasını gözetmektir. Kendisi Allah'ı görmese de her an Allah'ın onu gördüğünün bilincinde olmak ve ona göre davranmaktır. Bu İslam

0: arasında ahlak ve iman arasında sıkı bir ilişki olduğu anlamına gelmektedir. Sevgili Peygamberimiz, kıyamet günü terazide güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur buyurarak, güzel ahlakın önemine vurgu yapmıştır. Ayrıca ahlakı en güzel olanların, en hayırlı insanlar ve kendisine en sevgili kimseler olduğunu ifade etmiştir. Allah Resulü, ahlak bakımından insanların en güzeliydi. Bununla birlikte Hazreti Peygamber, ahlakını daha da güzelleştirmeye gayret ederek, kötü ahlaktan Allah'a sığınırdı. Onun namaza kalktığında yaptığı şu dua da, bu amacını gerçekleştirmeye yöneliktir. Allah'ım, beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur. Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur. Sevgili Peygamberimiz, karşısındaki insanlara değer verir, onlara merhamet ve şefkat gösterirdi. İnsanlara karşı kin ve nefret duymaz, onlara sert ve kaba davranmazdı. Kötülüğe kötülükle karşılık vermez, affedici ve hoşgörülü davranırdı. Kimseyi incitmez, düşmanlarının dahi iyiliğini isterdi. Hayata daima iyimser bakmayı tavsiye ederdi. Allah Resulü'nün bütün yaşantısı güzel ahlakın bir yansımasıydı. O, güzel ve iyi davranışları bizzat kendisi yaparak, kötü ve yasaklanan davranışlardansa önce kendisi uzak durarak bizlere en güzel örnek olmuştur. Ne mutlu en güzel örnek olan o peygamberi örnek alabilenlere.
1: 40 hadiste güzel ahlak.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam, "Ya Resulallah, ben sefere çıkmak istiyorum. Bana nasihat et," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sana daima Allah karşısında takva sahibi olmanı, her yüksek yere çıktığında tekbir almanı tavsiye ederim," buyurdu. Adam dönüp gidince Resulullah, "Ya Rab, ona uzakları yakın et ve bu yolculuğunu kolaylaştır," diye dua etti. Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Mescide giren kimse iki rekat namaz kılmadan oturmasın," buyurmuştur. Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa, "Yazık sana, dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin," dedi. Sonra da, "Şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir," desin. Ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz, buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur. "Ey Muaz, vallahi ben seni severim. Ey Muaz, sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve hüsni ibadetik. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et."

0: İçim dışım bezendi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem naklettiğine göre Yüce Allah şöyle buyurur: ben zulmü kendime ve kullarıma haram kıldım. O halde siz de birbirinize zulmetmeyin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: Her şeyi sevebilir insan. Sabahları mesela, doğan güneşi, pencereden sızan ışığı, sonra yeni açan bir çiçeğin yapraklarını, sıcak çorbanın hem kokusunu hem de tadını. Her şeyi sevebilir insan. Türlü türlü şekiller uydurduğu bulutları, saçlarını dalgalandıran rüzgarları, toprağını bereketlendiren yağmurları, sonra ayağını sıkmayan ayakkabıları, ayakkabı giyebildiği ayaklarını ve ayaklarını bastığı toprakları ve topraklardan yükselen ağaçları, o ağaçlardaki dalları, o dallardaki meyve ve

0: kitapları. Her şeyi sevebilir insan, kitapları mesela. Hem kapaklarını hem de sayfalarını, hem neşeli hem de hüzünlü olanlarını. Ve en çok ruhunu sarıp kendisini sonsuzluğa taşıyan Yüce Kur'an'ı. Sonra insanı, tabii ya, elbette insanı, hem eşini, hem çocuklarını, hem arkadaşlarını, hem de dostlarını. Her şeyi sevebilir insan, her şeyi. Gürül gürül akan nehirleri, dalga dalga coşan denizleri, içindeki balıkları ve üstündeki kayıkları. Sonra göğe uzanan dağları, dağlara giden yolları, yemyeşil ormanları, ormanlardaki patikaları. Her şeyi sevebilir insan, çocukları, büyükleri ve yaşlıları, yaratıldığının farkında olan tüm yaratılanları ve her şeyi yaratan ve yaşatan kainatın yaratıcısı Yüce Allah'ı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişi sevdiğiyle beraberdir. Ebu Musa el-Eş'ari radiyallahu anh anlatıyor. Amcaoğullarımdan ikisiyle birlikte peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldik. Onlardan biri, ya Resulallah, Yüce Allah'ın size verdiği görevlerden birine beni tayin etsiniz dedi. Diğeri de buna benzer bir talepte bulundu. Bunun üzerine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, vallahi biz bu görevi bizden talep eden ve ona hırs gösteren kimselere vermeyiz buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağrı veya başka bir sebepten dolayı gece namazını kılamazsa gündüz 12 rekat namaz kılardı.

Ebu Hureyre radıyallahu anh, namazını kötü kılan kişiyi anlattığı hadisinde şöyle anlatıyor. Bir adam mescide gelip namaz kıldı. Sonra peygamberin yanına gelerek selam verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem selamını aldıktan sonra "Dön namazını kıl, zira sen namaz kılmadın" buyurunca o da döndü ve namazı yeniden kıldı. Sonra gelip selam verdi. Bu hal 3 defa tekrar etti. Ebu Süfyan Sahr bin Harp radıyallahu anh'tan rivayet edilen Hirakil kıssasına dair uzun bir hadise göre Hirakil Ebu Süfyan radıyallahu anh'a "Peygamber size ne emrediyor?" diye sordu. Ebu Süfyan, "Bize yalnız Allah'a ibadet edin, hiçbir şeyi ona ortak koşmayın ve babalarınızın batıl olarak söylediklerini bırakın" diyor. Ve bize namazı, doğruluğu, iffeti ve akrabayı görüp gözetmeyi emrediyor dedi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir bin Semure es-Süvai, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında şöyle derken işittiğini anlatıyor. Bu din, kendisine düşmanlık besleyenlere üstün olmaya devam edecektir. Dine karşı duranlar ve onu terk edenlerse ona zarar veremezler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Cuma namazı sonrası tam bir heyecan dalgası vardı. Nasreddin Hoca öğrenci velileriyle birlikte son hazırlıklarını yapıyordu. Öğrenciler bahçeye uygun kıyafetlerle, ellerinde ve yanlarında getirdikleri eşyalarıyla sabırsızca bekliyorlardı. Akif erkek öğrencileri Rümeysa'da kızları düzene koymaya çalışıyordu. Hemen hemen her şey tamamdı. Nasreddin Hoca'nın işaretiyle de yola koyulmuşlardı. En önde Nasreddin Hoca, arkasında bahçe sahibi Hacı Mustafa, bazı veliler ve öğrenciler vardı. İki kağnıya eşyalar yüklenmişti ama yine de elleri boş değildi. Öğrencilerin hemen hemen yarısı yaya, diğerleri ise eşek, katır veya at sırtında gidiyordu. Ancak o da ne? Nasreddin Hoca eşeğe ters binmişti. Öğrenci ve veliler gözlerine inanamadılar. Hoca yine bir muziplik mi yapacaktı acaba? Hacı Mustafa dayanamadı, sordu. Muhterem hocam, eşeğe niçin ters bindiniz? Hiç böyle gidilir mi? Nasreddin Hoca çok ciddi bir tavırla cevap verdi. Düşündüm ve böyle binmeye karar verdim. Çünkü ben öndeyim, sizler de arkadasınız. Eğer ben eşeğe normal binsem size arkamı dönmüş olacağım. Bu size saygısızlık olur. Siz önde, ben arkada olursam o da olmaz. Siz bana sırtınızı çevirmiş olursunuz. En uygunu eşeğe böyle binmem. Böylece hem ben önde gitmiş olurum hem de yüzümü size çevirmiş olurum. Anladınız mı? Doğrusu hocanın söyledikleri hiç kimsenin aklına gelmemişti. Hani yanlış da değildi. Bir incelik ve saygı vardı. Hoca bahçeye varıncaya kadar eşeğe ters binmiş olarak gitti ve yol boyunca da çocuklara çevre güzelliklerinden, yeşili korumaktan, ona sahip çıkmaktan bahsetti. Kendisi çocukları, çocuklar da kendisini görüyordu. Doğrusu bu yöntem çocukların çok hoşuna gitmişti. Yolcular bahçeye ulaşıp eşyalarını yerleştirdiler. Biraz serbest dolaştıktan sonra Nasreddin Hoca Akif'e seslendi. ''Hadi arkadaşlar, toplanın bakalım.'' Az sonra öğrenciler Nasreddin Hoca'nın etrafına dizildiler. Velileri iki yanına, öğrencileri karşısına alan Hoca Efendi konuşmaya başladı. ''Evet çocuklar, bugün dersimizi burada yapacağız inşallah. Bizleri burada bir araya getiren Allah'a sonsuz hamd ediyorum. Bahçe sahibi Hacı Mustafa amcamıza da çok teşekkür ediyorum. Ve sizler de sağ olun, var olun. Sizler olmasaydınız bu bahçeler şenlenmez, bereketlenmezdi. Bu güzellikler sizlerle daha bir anlam kazanıyor.'' ''Evet, biraz zahmetli ama neşeli bir yolculuk yaptık değil mi ve buraya geldik. Küçük ve geçici bir hicret yaşadık. Bahçeye gezmeye geldik ama biraz da yorulduk. Çünkü her yolculuk meşakkatlidir. Bizi kovalayan yoktu, acelemiz yoktu. Bahçemiz çok uzak değildi ama yine de yorulduk değil mi? Bu yolculuktan hareketle Peygamber Efendimizin kutlu yolculuğuna değinmek istiyorum.'' ''Evet, Mekke'de baskı ve zulüm altında bir mücadele veren Müslümanlar için yeni bir mekan görünmüştü. Medine, eski adıyla Yesrib. Akabe biatleri sonucu Medine'den gelen Müslümanlar Peygamber Efendimiz'i şehirlerine davet etmişlerdi. Allah'tan bir işaret bekleyen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelen izinle birlikte şöyle emir verdi. ''Sizin hicret edeceğiniz yer bana gösterildi.'' Allah sizin için yeni kardeşler kıldı ve kendisinde emin olacağınız bir yurt belirledi. Yeni yurt Medine'ydi. Her Müslüman oraya göç edecekti. Müslümanlar bu emirle birlikte Medine'ye hicret etmeye, yani göçe başladılar. Doğup büyüdükleri memleketlerinden ayrıldılar. Evlerinin, bahçelerinin, iş yerlerinin, akrabalarının bulunduğu yeri terk ettiler. Dinlerini daha iyi yaşamak, İslam'ı özgürce anlatmak için sıcak yuvalarından vazgeçtiler. Müslümanlar grup grup ayrılıyorlardı. Kimi gece, kimi gündüz sessizce yol alıyorlardı. Önceleri bu durumdan gizli bir memnuniyet duydu Mekkeli müşrikler. Fakat sonradan gidenlere engel olmaya başladılar. Çünkü korktular. Müslümanların Medine'de güçlü bir topluluk oluşturmalarından korktular. Medine halkını yanına alarak kendilerine saldırmalarından korktular. İslam'ın oradan bütün Arabistan'a yayılmasından korktular. Mekkelilerin bu korkuları onları yine şiddete yöneltti. Mekke'den ayrılmak isteyen Müslümanlara engel olmaya, zorluklar çıkarmaya başladılar. Müslümanların kalmalarına da gitmelerine de izin vermiyorlardı. Peygamberimizin arkadaşlarından, ilk Müslümanlardan Süheyb'in başına gelen şu olay çok ibret vericidir. Süheyb hazırlığını yapmış ve Mekke'den yola çıkmıştı. Ancak onu izleyen müşrikler etrafını sarıp gitmesine izin vermediler. "Ey Süheyb, sen Mekke'ye geldiğinde fakir biriydin. Biz sana iş verdik, sen de zengin oldun. Şimdi de gidiyorsun, sana izin yok." Süheyb çalışkan bir ustaydı. Helalinden çalışmış kazanmıştı. Bunu bile kabullenemiyorlardı. İşi uzatmak istemedi. Kafirlerin anlayacağı dilden konuştu. "Peki ben size yıllardır kazanmış olduğum serveti bıraksam gitmeme izin verir misiniz?" Bu teklife çok memnun oldular. "Evet, izin veririz." "Öyleyse tüm mal varlığım sizin olsun." Süheyb yıllarca çalışarak biriktirdiği servetini hicret etmek için, İslam için feda etmişti. Bu fedakarlığı Peygamber Efendimizin değerlendirmesi iki kelimeyle oldu. Süheyb kazandı. Evet, bu fedakarlıkla Süheyb Allah'ın rızasını, peygamber sevgisini, Müslümanların memnuniyetini ve cenneti kazandı. Bu hicret yolculuğunda asla taviz vermeyenler de vardı. Kafirlere aldırmayan Müslümanlar da vardı. Hazırlığını yaparak yola çıkan Hazreti Ömer meydan okudu. "Ey Mekkeliler, işte ben hicret ediyorum. Yüreği yeten varsa bana engel olsun. Anasını ağlatmak, çocuğunu yetim, karısını dul bırakmak isteyen varsa gelsin, benim gitmeme engel olsun." Ancak kimse Hazreti Ömer'in karşısına dikilemedi ve o da böyle hicret etti. Nasreddin Hoca anlatmaya devam ediyordu. "Evet arkadaşlar, Müslümanların çoğu bu şekilde gizli veya açık, gece veya gündüz Mekke'den hicret ettiler. Geride az sayıda Müslüman kalmıştı. Peygamber Efendimiz ve bazı kızları, Hazreti Ebubekir ve ailesi, Hazreti Ali, bazı Müslüman aileler ve tutuklu Müslümanlar. Müşrikler başlangıçta Peygamber Efendimizin Mekke'den ayrılacağını düşünmüyorlardı. Ama sonra bunun gerçekleşebileceğini düşündüler ve durum değerlendirmesi yapmak için çok acil bir toplantı düzenlediler. Darün Nedve'de yapılan toplantıya tüm kabilelerden önemli temsilciler katıldı. Hazreti Muhammed'den kurtulmak için neler yapacaklarını tartıştılar. Değişik öneriler geldi. Muhammed'i tutuklayalım, dışarı çıkmasına izin vermeyelim. Ölünceye kadar hapiste kalsın. Bu fikir beğenilmedi. Müslümanlar gelip onu kurtarırlar. Yeni bir öneri geldi. Muhammed'i buradan çıkaralım, başka bir şehre sürgün edelim. Bizden ve bu insanlardan uzak olsun. Bu fikir de beğenilmedi. Muhammed gittiği o yerde de insanları İslam'a davet eder, güçlenir, karşımıza çıkar. Kafasını sertçe kaşıdıktan sonra Ebu Cehil söz aldı. "Vallahi en güzel çözüm bendedir." Herkes ona döndü. O konuşmaya devam etti. "Muhammed'i öldüreceğiz. Tek çıkış yolu budur." "Bu nasıl olur? Biz onu öldürürsek kabilesi ve Müslümanlar da bize saldırır." "Evet, bunu da düşündüm. Her kabileden bir kişi seçeceğiz ve özel bir tim oluşturacağız. Hepsi birden Muhammed'e saldırınca onu kimin öldürdüğü belli olmayacak. Müslümanlar da tüm kabilelere karşı savaş açamazlar. Biz de Muhammed'den böylece kurtulmuş olacağız." Bunları dinleyen Asaf korkuyla Nasreddin Hoca'ya sordu. "Hocam, yoksa Peygamber Efendimiz'i öldürdüler mi?" Bu soru tüm çocukları güldürdü. Ama teselli Nasreddin Hoca'dan geldi. "Hiç endişelenme yavrum. Allah Peygamberimizi korudu. Öldüremediler." Asaf'ın yüzü güldü. Gelecek bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

Ebu Yahya Hureym bin Fatik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir. Fedale bin Ubeyd'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine bu adam acele etti dedi. Sonra o adamı çağırdı. Ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu. Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve senâ ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin, sonra da dilediği duayı yapsın. İbn-i Mes'ud radıyallahu anh şöyle demiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam olduğu zaman şöyle dua ederdi. Emseyna ve emsel mülki lillah velhamdülillah la ilahe illallah vahdehu la şerikele. Allah'a hamdolsun ki biz akşama eriştik ve akşamleyinde mülk Allah'ındır. Allah'tan başka ilah yoktur. Ancak bir olan Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Ravi diyor ki, bu zikir ile beraber Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Rabbi es'elüke hayra ma fi hazihil leyleti ve hayra ma ba'deha ve euzubike min şerri ma fi hazihil leyleti

شر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر أعوذ بك من عذاب النار وعذاب في القبر. ملك O'nundur, hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Ya Rabbi, senden bu gecenin ve sonraki gecelerin hayrını dilerim. Bu gecenin ve sonraki gecelerin şerrinden de sana sığınırım. Ya Rabbi, tembellikten, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cehennemden ve kabir azabından sana sığınırım. Derdi ve sabah olduğunda da asbahna ve asbahal mülki lillah. Biz sabaha çıktık. Sabahliğinde mülk Allah'ındır buyururdu. Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının birinci rekatında Bakara suresindeki deyin ki biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık mealindeki ayeti, ikincisinde ise biz Allah'a inandık, bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol mealindeki ayeti okurdu.

0: kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebul Abbas Sehil bin Sa'd Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Savaşı'nda "Bu sancağı yarın öyle bir zata vereceğim ki Allah onun eliyle Hayber'i fethedecek. O Allah'ı ve peygamberini sever, Allah ve peygamberi de onu sever" dedi. Bunun üzerine halk geceyi sancak acaba kime verilecek diye konuşarak geçirdiler. Sabaha çıkınca her biri sancak kendisine verilir ümidiyle koşarak peygamberin yanına gitti ve "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ali bin Ebu Talip nerede?" dedi. "Ey Allah'ın Resulü, o gözlerinden rahatsız" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "ona birini gönderin" buyurdu. Bunun üzerine Ali getirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun gözüne okuyup üfledi, tükürük sürdü ve iyileşmesi için dua etti. Ali'nin gözü iyileşti. Hiç ağrı çekmemiş gibi oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sancağı ona verdi. Bunun üzerine Ali radıyallahu

an, "Ya Resulallah, onlar bizim gibi Müslüman oluncaya kadar onlarla savaşacak mıyım?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Onların yanlarına acele etmeden var. Sonra onları İslam'a çağır ve Allah'ın hakkı olan ve yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini söyle. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın bir kimseye senin aracılığınla hidayet vermesi senin için kırmızı develere sahip olmaktan daha hayırlıdır." dedi.

Ebu Umare el-Bera bin Azib radıyallahu an şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti ve 7 şeyi yasakladı. Emrettikleri şunlardır: hastayı ziyaret etmek, cenazeye katılmak ve aksırana Allah sana rahmetiyle sağlık ve afiyet versin demek, yemin eden kimsenin sözünü doğru kabul etmek, mazluma yardım etmek, davete icabet etmek, herkese selam vermek. Yasakladıklarıysa şunlardır: altın yüzük takmak, gümüş kaptan su içmek, ipek minder şilte kullanmak, İpek karışımı, saf ipek ve ipekli atlas elbise giymek.

0: Ebu Muhammed Cübeyr bin Mut'im radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hısım ve akrabayla ilişkiyi kesenler cennete giremez. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisini ilgilendirmeyen ve faydası olmayan malayani şeyleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır. Ebu İdris el-Havlani anlatıyor. Bir gün Şam meclisine gitmiştim. Baktım ki orada nur yüzlü güzel bir genç vardı. Halk etrafına toplanmış, ihtilafa düştükleri meselelerin çözümü için ona soru soruyor ve görüşünü de kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel diye cevap verdiler. Ertesi gün kuşluk vakti mescide gittim. O zatı orada benden evvel gitmiş ve namaz kılarken buldum. Namazı bitirinceye kadar kendisini bekledim. Sonra önüne gelerek selam verdim ve "Vallahi ben seni seviyorum." dedim. Bana "Allah için mi seviyorsun?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum." dedim. "Allah için seviyorsun değil mi?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum." dedim. Bunun üzerine elbisemin kenarından tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi. "Sana müjde. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini işittim. Allah Teala sırf benim için birbirini seven ve benim için toplanan, benim için birbirini ziyaret eden, benim için infak edenler benim sevgime hak kazanmışlardır." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri beselesin tekbirini, evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Naatini galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Haçtan döner gibi gel. Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz, bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat, ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat, açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat, çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar, çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını sizlere aktarıyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili dostlar, Ankara'dan, Diyanet Televizyonumuzdan, Diyanet'e Soralım programından her birinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet ve huzur niyaz ediyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca dini anlamda merak edilen soruları çok kıymetli hocamız, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanlarından Mehmet Kapukaya hocamıza soracağız. Hocamızın ilminden istifade ederek inşallah bilgilerimizi tazeleyeceğiz. Sizler de muhterem hocamıza telefon bağlantısıyla sorularınızı sorabilirsiniz. 0312 alan koduyla 294-4294 nolu telefon numarasını tuşladığınızda Diyanet Televizyonumuza ulaşacaksınız. Sizleri Diyanet'e Soralım'dan ekip arkadaşlarımız karşılayacak. Onlarla kısa bir ön görüşme gerçekleştirdikten sonra da Allah nasip ederse sizinle telefonda konuşacağız. Diyanete soralim@diyanet.gov.tr programımıza ait mail adresi. Bu mail adresini kullanarak hem yayın içinde hem de yayın dışında dilediğiniz zaman diliminde aklınıza takılan soruları bize sorabilirsiniz. Aynı zamanda programımızla alakalı istek, öneri ve görüşleriniz için de mail adresimizi kullanmanız mümkün. Facebook'tan ya da Instagram'dan sosyal medyayı kullanarak bize ulaşmak, soru sormak, paylaşımlarımızı takip etmek isteyen izleyicilerimiz her iki sosyal medya platformundan Diyanet'e Soralım sayfalarına ulaşabilirler. Sosyal medyadan gelen soruları da kıymetli hocama, bendeniz, sizler adına aktarmaya gayret ederim inşallah. Bizleri televizyonları başında izleyenler olduğu gibi radyoları başında dinleyenler de var. Diyanet Risalet Radyo'nun aziz dinleyicilerini de Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Onlardan gelecek soruları da bekliyoruz efendim. Muhterem hocamıza bir hoş geldiniz diyelim. Hal hatır soralım, dua isteyelim kendisinden. Akabinde vakit kaybetmeden sorularınızı sormaya başlayacağım. İlk telefon için de Allah nasip ederse Bolu'ya gideceğiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
3: Hoş bulduk Furkan'cığım.
2: Nasılsınız efendim?
3: Elhamdülillah. Siz nasılsınız?
2: Elhamdülillah hocam. Duacıyım sağlığınıza. Sizinle olunca daha bir iyi hissediyorum kendimi.
3: Teşekkür ederim.
2: İyi ki varsınız. Müsaade varsa telefon bağlantısıyla hemen Bismillah diyelim.
3: Estağfurullah.
2: Peki efendim. Bolu'ya gideceğiz demiştik. Muhsin Bey hattımızda. Alo.
4: Efendim.
2: Hoş geldiniz. Ve aleyküm selam Muhsin Bey. Buyursunlar.
4: Televizyon kanallarından birine bir soru sordular.
2: Evet.
4: Üç kişi kurban kesti. Kurbanın yarısını bir kişi aldı. Bir yarısını da iki kişi aldı. Sorulan hoca dedi ki bu olmaz. Biz hemen Diyanet fetvayı aradık. Bunun olmayacak bir tarafı yok. Olur dediler. Yani şu bir esastır. Kesilen hayvanın 1/7 en az et alana düşerse 7'den aşağı olmadıkça kurban caiz dediler. Ve hatta kurbanı 3 kişi kesseler, 4 kişi, bir tarafını 3 kişi alsa, bir tarafını 1 kişi alsa gene olur dediler. Bu hususta sizin görüşünüz nedir diye hoca efendiye bir sorayım dedim.
2: Peki. Hemen hocamızdan cevabını isteyelim. Bolu'ya selam ediyorum. Sağlık, afiyet diliyorum size. Hayırlı akşamlar. Şu sevindirici hocam. Yani insanımız sadece Muhsin Bey değil, genelde vatandaşlarımızdan da aynı şeyi duyuyoruz. Diyanet bu konuda ne diyor? Bu çok önemli bir kriter. Diyanetin evet dediğini gönüllerde

0: herkesin 7 hisse aldığı zaman bir problem yok. 7 hisseden daha az hisse aldığı zaman en azından kişilerin bir hisse ve üzerinde olması lazım. Bir hisseden daha az bir şekilde bir şeye ortak olunamaz. Mesela bir hisseye iki kişi ortak olamaz. Ama soruda ifade edildiği üzere kurbanın yarısını bir kişi alabilir, diğer yarısını iki kişi alabilir, hatta diğer yarısını üç kişi de alabilir. Üç kişi aldığı zaman işte bir yarısı diyelim 3,5'sa, diğer yarısı da efendim herkes için 3 kişi almışsa bir hisseden fazla ediyor. Burada bir problem yok. Mesela şöyle olsa, kurbanın yarısını bir kişi alsa ama diğer yarısını 4 kişi alsa.
1: O zaman olmuyor.
0: Bu olmaz. Neden? Çünkü diğer 4, geriye 3,5 kaldı. Ortada 4 kişi var. Bu 4 kişi 3,5 hisseyi alamaz. İşte burada matematik bir işe yaramıyor. Yani toplamda işte burada 5 kişi var, bu kurban olur denilemez. Bu hususa dikkat edilmesi gerekir.
1: Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Bir telefonumuz daha var. Ankara'dan Sultan Hanım hattımızda. Alo.
2: Alo.
1: Hoş geldiniz kurban. Sultan Hanım.
2: Annem kurban, nasılsınız?
1: Hamdolsun. İyi. Siz
2: hocama da saygılar, sevgiler, uzun.
1: Allah razı olsun.
2: Annem ya, ben mesela şey yapıyorum ya, atıyorum ilkindinin farzını kılıyorum ya.
1: Evet.
2: Ettehiyyat okuyacağım ya. Okumadan kalkıyorum ikinci, üçüncü rekata hani. Onu bozmuyorum. Şey yaparak kılıyorum.
1: Sehiv yapıyorum.
2: Tamamlıyorum, kılıyorum. Tekrar ilkindinin farzını tekrar baştan kılıyorum.
1: Soralım, bakalım hocam ne diyecek? Bu böyle bir durum başımıza geldiğinde ne yapmak lazım? Dua bekleriz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Ankara'ya selamlar. Yani olur, insan bazen dalgın olabiliyor. Tabii Cenab-ı Allah'ın huzurundayken dalgın olmak da ne kadar kabul edilebilir? Orası ayrı bir konu ama ilk oturuşu yapmadık, ayağa kalktık. Namazı tekrar mı kılmalıyız, yoksa bunun kurtarır bir yönü var mı?
0: Şayet bir kimse farzlarda birinci oturuşu yapmazsa ve bu şekilde devam ederse bir vacibi sehven terk etmiş olur. Yani sehven yanılarak bunu terk etmiş olur. Normal olarak bu sehiv secdesiyle kurtarılabilir bir namazdır. Sonunda sehiv secdesi yapmak suretiyle bu namazını kişi tamamlamış olur. Ama hanımefendi farklı bir şey söylüyor. Diyor ki ben onu kılıyorum, arkasında yeniden kılıyorum diyor. Bu yeniden kılmış olduğu esasında ikindinin farzı değildir. İkindinin farzı olmadığı için bu bir nafiledir. Dolayısıyla hanımefendi doğru bir şey yapmış olmuyor. Neden? Çünkü ikinci kılmış olduğu namaz nafile olduğu için ve ikindinin farzından sonra da nafile namaz kılınamayacağı için hanımefendi burada esasında ben en baştan kılıyorum, daha doğru bir şey yapıyorum zannediyor ama doğru bir şey yapmıyor. Böyle yapmasın bundan sonra.
1: Ya ilk oturuşu unuttuğumuz zaman, sehven kaçırdığımız zaman sonunda sehiv secdesiyle bu namazı kurtarabileceğimizi bilmemiz daha doğru.
0: Evet.
1: Peki. Yine cami, cemaat ve rekatlarla alakalı bir soru var. Mehmet Bey selamlarını iletmiş size. İmam ve cemaat namazın kaç rekat kılındığı hususunda bir ihtilafa düşerlerse ne yapmalılar, nasıl bir çözüm üretmeliler demiş.
0: Evet, burada imamın kanaati önemlidir. İmam ısrar ediyorsa, hayır ben doğru kıldırdım diyorsa imamın kanaati önemlidir. Ve imam benim namazım tam diyorsa namaz tamdır. Velev ki efendim cemaat hepsi ittifak etseler, imamın dışında hepsi söyleseler ki hayır bu eksik oldu deseler, imam da tamam oldu dese o zaman imamın sözüne itibar edilir.
1: Eyvallah. Diyelim ki hocam yani böyle bir durumda cemaat haklı ama imamın kanaati
0: cemaat haklı olsa bile burada haklı olmuyor.
1: Eyvallah.
0: İmam haklı oluyor çünkü o imamdır.
1: Peki efendim. Tekirdağ'a gidiyoruz. Ahmet Bey telefon attığımızda. Alo.
3: Efendim.
1: Hoş geldiniz Ahmet Bey.
3: Hoş bulduk. Biraz da gripliyim ama.
1: Geçmiş olsun. Dua ederiz sizin için.
3: Hayırlı günler.
1: Allah razı olsun.

0: Rabbim hayırlı şifalar ihsan etsin.
1: Amin.
0: Buyurun.
1: Ben şimdi bir seferi mesafesine gidip de orada bir oteli veya bir evi kiralasam, bir odayı.
0: Hı hı.
1: Orada 15 günden az dursam orada seferi mi olurum, mukim mi?
0: Soralım Ahmet Bey. Bakalım hocam ne diyecek. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tekirdağ'a selamlar, hayırlı akşamlar. Yani sefer mesafesi bir beldede, otel olabilir, apart olabilir, işte veyahut da birkaç günlük kiralanan yerler de var. Burada mukim mi oluruz yoksa seferi mi?
2: Eğer bir kişi şayet bir evi kiralamışsa, herhangi bir yerde bir evi kiralamışsa veya orada kendisinin devre mülkü varsa, hı hı, bu takdirde bu kişi oraya gittiği zaman mukim olur. Yol esnasında seferi olur. Oraya gittiği zaman namazlarını normal bir şekilde mukim olarak kılar. Ama otel odası kiralamak farklı bir şeydir. Çünkü burada tam bir mülkiyet, yani kiralama yöntemiyle de tam bir mülkiyet burada söz konusu değildir. Otel odasını kiraladığı zaman kişi 15 günden az kalacaksa orada seferi olur.
0: Peki efendim. Osman Bey de şöyle demiş, yine konular birbirine böyle eşitleme gidiyor. Seferilikle alakalı bir soru. Ben Mardin'de memurum. Mardin'de evim var ama Şanlıurfa'da da babamlar yaşıyor. Benim orada zaman zaman gidip kaldığım dönemler de oluyor demiş efendim. Aslında gidip kalmam için de bir ev yapmıştık. Fakat buraya gidiş gelişlerinde seferi miyim, değil miyim? 15 günden az kalıyorum çünkü diyor. Bu husus çok kafamı karıştırıyor. Hocama bir sorar mısınız? Acaba ne der demiş.
2: Orada kalmak için bir ev yapmışsa, yani Şanlıurfa'da kalmak için de bir ev yapmışsa, kendi evine gittiği zaman kişi seferi olmaz. Yol esnasında seferi olur.
0: Eyvallah. Diyelim ki evi işte Osman Bey için yaptılar ama mülkiyet babasına ait. Olur mu?
2: Burada kime, evin kime tahsis edildiği önemli. Yani mülkiyetin kime ait olduğu değil. Babası ona demişse ki burası senin evindir demişse veya kendisi o evi yapmışsa, o takdirde bu kişinin evi olmuş sayılır.
0: Peki. Hocam bir seferilik sorusu daha var, onu da müsaadenizle sorayım. Fatih Bey'in selamları var size. Memleketten Çorum'dan Sakarya'ya tayin oldum demiş. Allah yardımcısı olsun. Memlekette kendi evim yok, babamın evinde 15 günden az kalmaya gittiğim zaman farz namazlar kısaltılacak mı? Yani ben seferi mi olacağım? Ne dersiniz demiş.
2: Burada babasına ait bir eve gidiyor. Kendisine ait bir eve gitmiyor. Babasına ait bir eve gittiği için 15 günden az kaldığı takdirde bu kişi seferi olur.
0: Hay hay efendim. Peki. Erzurum'dan Halil Bey hattımızda. Halil Bey hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk efendim.
0: Buyursunlar.
3: Şimdi benim anam 104 yaşında.
0: Maşallah.
3: Abdest aldırıyor sabahleyin aldırdığımız zaman. Mesleğini giyiyor. Önle ve ikindide veya akşam namazında abdest aldırdığım zaman şey diyorum, mesine ben mes veriyorum. Yani evet. Anam eylemiyor ya.
0: Evet.
3: Bu konudaki bilgileriniz.
0: Soralım. Hacı anneden dua bekleriz. Bizim için dua etsin. Sizden de Rabbim razı olsun. Erzurum'a selamlar. Hayırlı akşamlar. 104 yaşında hala ibadet etme aşkı, şevki içerisinde var annemizin. Allah sağlık, afiyet versin. Evladı da annesinin hizmetini görüyor. O da ayrı bir bahtiyarlık, mutluluk. Kişiye abdesti başkası aldırsa, meslin üzerine meshi başka biri verse olur mu, olmaz mı?
2: Kişi kendisi alamadığı zaman başka birisi ona abdest verdirebilir tabii ki. Burada da oğlu ne mutlu ki anneye hizmet ediyor ve onun duasını alıyor. Oğlu da bu meshi yapabilir. Mesler üzerine meshi yapabilir. Annesinin yapmasına gerek yok.
0: Peki efendim. Allah böyle büyüklerimizi, ulularımızı başımızdan eksik etmesin. Cenab-ı Allah onların hizmetini görebilmeyi de bize nasip etsin. Ali Bey diyor ki, bu enteresan bir soru hocam. Kimse kimseyle evlenmek zorunda değil. Bunu biliyoruz. Ama bir insanın güvenini kazanıp, daha sonra yarı yolda bırakmanın bir vebali, bir günahı yok mu? Hocama sorar mısınız demiş.
2: Evet. Öncelikle kişilerin, yani kız ve erkeklerin dürüst olması gerekir. Ve sadece gönül eğlendirmek için değil, evlilik için ciddi bir mesai sarf etmeleri gerekiyor ve bu konuda ciddi olmaları gerekiyor. Böyle bir ciddiyete sahip olup da birbirine efendim vaatler vermeksizin en başından dürüstçe konuşuyorlar. Sonra bakıyorlar ki, yani taraflardan birisi bakıyor ki, ya ben bununla herhalde yapamayacağım gibi anlıyor. Yani gerek kız olsun gerek erkek olsun. Burada da kendisine böyle yani evleneceğiz falan, ha evlendik ha evleneceğiz diye bir güven vermemişse, sadece konuşma aşamasında ise bir kul hakkı burada söz konusu değildir. Ama geleceğe yönelik bir takım planlamalar yapmışlar ve bunları konuşmuşlar, iyice vaatleşmişler ve neredeyse evlenmek üzereyken herhangi bir neden de yok. Yani efendim bunların evlilik yapmamalar için herhangi bir neden de yok. Ne oluyor? Efendim belki araya başka birisi giriyor. Hani o esnada aklı karışıyor, başka birisi giriyor. Ya birileri onlara işte fitne fesat veriyor vesaire. Bu takdirde hangisi karşı tarafın hayallerini yıkmış ve onu yarı yolda bırakmışsa, o zaman bu takdirde burada bir vebal söz konusudur. Bir kul hakkı da söz konusu olur.
4: Eyvallah hocam. Rabbim herkese böyle gönlüne göre birini nasip etsin. Bekarlara hayırlı kısmetler niyazında bulunalım Cenab-ı Allah'tan. Burdur'dan Serkan Bey telefon attığımızda. Alo.
5: Alo, selamun aleyküm hocam.
4: Ve aleyküm selam Serkan Bey.
5: Benim hocama sorum. Bazı hocalar cehennemden cennete geçiş yok diyorlar. İnsan ya cennete gider ya cehenneme gider diyorlar. Böyle bir şey var mıdır hocam? Yani cehennemde günahını çektikten sonra insan cennete gidebilir mi?
4: Soralım. Bakalım hocam ne diyecek? Cenab-ı Allah direkt cennete gidenlerden eylesin bizi. Burdur'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Ne dersiniz hocam? Bunu böyle son günlerde sosyal medyada ben görüyorum. Sosyal medya vaizleri var bir de aslında. Biraz da onun üzerine konuşmak lazım.
2: Evet.
4: Tırnak içinde söyledim. Meslektaşlarımız alınmasın. Yani sosyal medyadan kendilerine inanabilecek kitleleri bir şekilde yönlendiren, söylediği sözleri de itibar edilen insanlar var. Bunların birçoğu da yanlış şeyler söylüyorlar tabii. Bu konuda onlardan bir tanesi çok dillendiriliyor.
2: Evet. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili "Men yut'ir rasule fakat ata'allah." Peygamber'e itaat eden Allah'a itaat etmiş olur buyuruyor. Yani bunun sayısız örnekleri var. وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. Resul, o peygamber size bir şey, bir emir verdiği zaman siz bunu alın, sımsıkı sarılın. فَخُذُوهُ. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ve o peygamber size bir yasak koyduğu zaman da siz ondan uzak durun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ben size bir emir verdiğim zaman gücünüz yettiği kadar onu yerine getirin buyuruyor. İnsanlar şuraya bakıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de genellikle hep böyle müşrikler anlatılır. Müşrikler ve kafirler anlatılır. Ve müşrikler ve kafirlerle ilgili وَمَا هُمْ بِخَارِج۪ينَ مِنَ النَّارِ, yani onlar cehennemden çıkamazlar buyurulur. Kur'an-ı Kerim'i efendim aşağı yukarı biliyoruz. Bu efendim bizim için Cenab-ı Hakk'ın nimetlerinden birisidir.
4: Elhamdülillah.
2: Hepimiz biliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bir müminin cehennemden çıkamayacağına dair bir ayet var mı? Yok.
4: Evet.
2: Yok yani.
4: Ebediyen yani, kalacağına dair.
2: Evet. Bir müminin cehennemde ebedi kalacağına dair ve cehennemden çıkamayacağına dair bir ayet var mı? Yok. Şimdi onlar diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'de cehennemden çıkılamayacağına dair ayetler var. Hepsine bakın. Hepsine baktıkları zaman görecekler ki bunlar kafir ve müşriklerle ilgilidir. Günah işleyen

0: müminlerle ilgili değildir. Ve günah işlemeyi bir kenara koyalım. Hiçbir tanesi müminle ilgili değildir. Bir müminin, günahkar bir müminin cehenneme girip çıkamayacağına dair bir ayet var mı? Onlar göstersinler. Onlar göstersinler. Ben de onlara hodri meydan diyorum. Hadi siz gösterin.
1: Gösteremeyecekler.
0: Yani sizin gösterdiğiniz bütün ayetlerin hepsi kafirlerle ilgili, müşriklerle ilgili. Bir tane ayet göstersin onlar ki bir mümin, günahkar bir mümin cehenneme girdiği zaman buradan çıkamaz. Gösteremezler. Gösteremezler. Bakın ben de onlara hodri meydan diyorum. Dolayısıyla ne oluyor? Efendim ya işte kafirler orada delil değil mi? Bak cehenneme girmişler. O kafirlerle ilgili. Zaten ben de onu söylüyorum. Hepimiz de onu söylüyoruz. Kafirler orada ebedi kalırlar ve oradan çıkamazlar. Müşrikler kalırlar ve oradan çıkamazlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim böyle. Neden Kur'an-ı Kerim'e bu kadar vurgu yapıyorum? Çünkü onlar Kur'an'a inanıyorlar. Peygamber Efendimiz'in hadislerine inanmıyorlar. Peygamberimize inanmıyorlar demiyorum. Peygamberimizin hadislerine inanmıyorlar. Peygamberimizin sözlerine inanmıyorlar. Onun için ben onlara diyorum ki siz de Kur'an'dan bir delil gösterin diyorum. Kaldı ki biz ehli sünnet olarak elhamdülillah ehli sünnet Müslümanları olarak peygamberimizi başımızın tacı yapan ümmeti olarak peygamberimizin sözleri ve beyanları bizim için son derece kıymetlidir ve bağlayıcıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde biz görüyoruz ki kişiler, mümin kişiler cehennemde cezalarını çekecekler ve bu oranda ondan sonra da cennete girecekler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki men kâle la ilahe illallah dehalel cennete. Sadece şimdi bazıları bunu da yanlış anlayacaklar. Onun için bunu da biraz izah edeyim.
1: Onun zımnında Muhammed evet, var zaten.
0: Tabii. Değil mi hocam? Kim la ilahe illallah derse onun zımnında tabii ki Peygamber Efendimiz de var. Ona iman da var. Bu kişi cennete girecektir buyuruyor. Peki bir mümin, günahkar bir mümin la ilahe illallah dedi. Peygamberimiz bunun cezasını çektikten sonra başka hadisler var çünkü. Cennete gireceğini söylüyor. Peygamberimiz diyor ki bir mümin cezasını çektikten sonra cennete girecek. O peygambere iman ettiğini kişiye söyleyen kişi söyleyebilir mi? Ya Resulallah senin sözün doğru değil, Kur'an'a uymuyor. Ben onu kabul etmiyorum diyebilir mi?
1: Diyemez.
0: Diyemez. Dolayısıyla burada insanların kafasını maalesef karıştırıyorlar. İşte sizin de işaret buyurduğunuz üzere sadece sosyal medya vaizleri değil. Problem şu, Türkiye'de sadece hani Kur'ancılar diye tabir edilen bir kesim var. Sadece Kur'an'a bakıyor. Efendim sıkıştıkları zaman da efendim onlara da bir cevap veremiyorlar. Mesela ben onlara bir soru soruyorum. Diyorum ki bir kişi eşiyle evli iken eşinin teyzesini nikah altına alabilir mi? Cevap versinler.
1: Kur'an'a bakarak cevap bunu, verirlerse.
0: Evet, Kur'an'a bakarak cevap versinler. Bir kişi eşiyle evliyken eşinin teyzesini nikah altına alabilir mi? İkinci bir eş olarak nikah altına alabilir mi? Efendim. Veya işte eşinin yeğeni diyelim ki onu alabilir mi? Buraya bir cevap versinler. Kur'an'a bakarak cevap versinler. Kaçamak cevap vermesinler. Meydandan kaçmasınlar. Belli başları, belli başlı şeyleri söylemesinler. Eğer sadece Kur'an'a bakacak olursa onların demeleri lazım ki evet Kur'an'a göre bu yasak değildir. Efendim ben hanımımın teyzesini de nikah altına alabilirim diye mertçe, dürüstçe söylesinler bakalım.
1: Ya bunun aslında bu işin ne kadar saçma bir yerden çıktığını hocam söylemek için burayı verdi, vurguladı.
0: Evet. Bu önemli.
1: Bu yasakları Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti seniyelerinden öğreniyoruz biz değil mi hocam?
0: Muhakkak,
1: ya da haccın nasıl yapıldığını, namazın nasıl suretli kılındığını gibi gibi çoğaltabiliriz. Bunlara çok dikkat etmek lazım.
0: Evet. Veyahut da

0: da mesela desinler ki aslan eti yemek helaldir, söylesinler.
1: Yani Kur'an'ın yani son, dinle,
0: söylesinler.
1: Evet, yasaklanan
0: madem Kur'an'a bakıyorlar, Kur'an'a baktığınız zaman böyle bir yasak yok. Onlar söylesin bakalım.
1: Eyvallah hocam. Anlaşılmıştır inşallah. Dikkat etmekte fayda var. Konya'dan Meryem Hanım hattımızda. Hoş geldiniz Meryem Hanım.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Buyursunlar.
2: Hocam ben namazla ilgili akşam namazımı kılıyorum. Ondan sonra geçmişimi de kılıyorum. Evvabilimi de kılıyorum. Tesbihatımı çekiyorum. Ondan sonra dua mı ediyorum? Hani bunun hepsini kıldıktan sonra tesbihatımı dua mı çekiyorum? Aman yapıyorum.
1: Evet.
2: Doğru mudur?
1: Bizi de duana katarsan ne güzel olur Meryem anne. Yani bilmiyorum hocam verecek cevabı ama biz duanda bulunmak için bir talep gönderelim sana. Konya'ya selamlar. Allah'a emanet ol. Hayırlı akşamlar. Akşam namazını kılıyor. Bir kaza kılıyor. Evvabin kılıyor. Sonra tesbihat yapıyor. Sonra da dua ediyor. Olur mu? Doğru mu?
0: Evet. Şayet kişi farzdan sonra nafile namaz kılacaksa en sonunda dua yapabilir. Yani bu bir geciktirme değildir. Hı hı. Yani farzdan sonra iki rekat sünneti kılar, arkasından evvabini kılar veya diyelim ki sünnetten sonra da tesbihatını yapabilir, daha sonra evvabini kılabilir. Burada herhangi bir sakınca yok.
1: Eyvallah. Canan Hanım hayırlı akşamlar demiş. Hocam ben Şafii mezhebindenim. Ramazan ayında 8 gün oruçtan muaftım. Birkaç hafta sonra da hamile olduğumu öğrendim. Gebelikte oruç tutabilir miyim ya da doğumum Ramazan'dan bir ay önce olacak, oruç yerine para vermek veyahut da ihtiyaç sahibinin ihtiyaçlarını karşılamak yöntemleriyle bu durumu kurtarabilir miyim? Şimdiden cevap için çok teşekkür ederim demiş.
0: Bir kişi, yani hamile olan bir kişi oruç tutabilir ama tabii ki doktoruyla istişare etsin. Doktoru izin veriyorsa tutabilir, tutması daha iyi olur onun için. Peki bunun yerine oruç tutma imkanı varken fidye verse olur mu? Hayır. Oruç tutma imkanı olanlar bunlar daha sonra oruçlarını kaza ederler.
1: Eyvallah. Burada Canan Hanım Şafii olduğunu söylemiş ya hocam. Diyelim ki doktoru oruç tutmasını dedi ki sen doğumdan sonraya kadar bu oruç işini ertele çocuğun sağlığı için. Şafii kardeşlerimiz de kaza etmesi gereken oruç bir sonraki Ramazan'a kadar kaza edilmeli. Aksi takdirde fidye vermesi de mi icap ediyordu?
0: Tabii. Burada çocuğu için bir endişe söz konusu ise fidye verir. Kendi sağlığına yönelik bir tehdit varsa o zaman fidye vermesi gerekmez.
1: Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Bir telefonumuz daha var. Denizli'den Ramazan Bey hattımızda. Hoş geldiniz Ramazan Bey.
3: Selamünaleyküm hocam. Hayırlı akşamlar.
1: Ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar.
3: Hocam bir sorum olacaktı.
1: Tabii efendim, buyurun.
3: Şimdi bu öğle namazının son sünnetiyle yatsı namazının son sünnetlerinin hani 4 rekat kılınması daha iyi olur diye bir tavsiye var. Hı hı. Hocam bunu biz hani öğlenin ilk sünneti gibi mi kılacağız, yatsının son sünneti gibi mi kılacağız diye soracaktım.
1: Yatsının ilk sünneti gibi. Soralım. Soralım Ramazan Bey. Denizli'ye selam eder, dua bekleriz sizden. Hayırlı akşamlar diliyorum. Son zamanlarda artarak gelen soru gruplarından bir tanesi. Öğlen ve yatsı namazlarının son sünnetlerinin 4 rekat olarak kılınması. Diyelim ki böyle kıldık. Bunu nasıl kılacağız? Öğle namazının ilk sünneti gibi mi, ikindinin sünneti gibi mi? Yani ilk oturuşta tahiyyat, salli bari, kalkınca Sübhaneke ile mi başlayacağız? Bu hususu merak ederler.
0: Burada yani öğle namazının son sünneti veya yatsının son sünnetinde bunları dörde tamamlayacağı zaman ikindi namazının sünneti gibi ettehiyyatü'den sonra salli barik kişi okur ve ayağa kalktığı zaman üçüncü rekatta da Sübhaneke'den başlar. Peki böyle yapmasa da öğlenin sünneti gibi kılsa namazı geçerli midir? Yine namazı geçerlidir ama diğer türlü yapması daha uygun olur.
1: Allah kabul etsin. Ömer Bey zekatla alakalı bir soru yöneltmiş size. Zekatımızın biraz fazlasını versek, yani 25 bin lira zekat vermedik de 35 bin lira verdik zekatı. Bu kabul edilebilir mi? Bunun bir sakıncası var mıdır demiş.
0: Bir kimse zekatını fazla verdiği zaman bu fazla vermiş olduğu kısım sadaka hükmünü alır. Yani bu da farz hükmünde değil, artan kısım sadaka hükmünde olur.
1: Peki efendim. Hasan Bey selamlarını iletmiş. İstanbul'da ikamet ediyorum. Yakınımızda da Barbaros Hayrettin Paşa Camii var. Öğle namazlarına katılım sağlıyorum. Genellikle de namaz çıkışında caminin avlusunda o gün vefat eden insanların cenaze namazları oluyor. Çoğunlukla ben de katılım sağlıyorum. Tanımadığım insanlar cenaze namazı sonrasında ya da öncesinde sorulan hakkınızı helal eder misiniz ve nasıl bilirsiniz sorularına nasıl cevabımı vermeliyim? Ben genelde helallik verilirken sükunetimi koruyorum. Fakat arka saflarda katılım sağladım. Dinen bir sakıncası var mıdır? Bu hususu merak ederiz. Ne dersiniz demiş.
0: Tanımadığımız kişilere hakkımızı helal etmekte bir sakınca yok. Burada bir problem yok. Peki onları nasıl bilirsiniz diye sorulduğu zaman nasıl cevap vermeliyiz? İşte burası. Mesele burası. Burada Yüce Allah bilir, Allah bilir desek bu kafidir. Yani bilmediğimiz insanlara hüsnü şehadette bulunmamız, iyi biliriz dememiz doğru bir şey değildir.
1: Ya da direkt Allah rahmet eylesin desin.
0: Allah rahmet eylesin veya Yüce Allah bilir. Bunları söyleyebiliriz.
1: Peki efendim. Teşekkür ediyoruz. Katılım sağlamasak ne olur? Bunu da ben sorayım. Hayır. Tanımıyoruz. Orada da birileri namaz kılıyor yani sonuçta. Ben katılmayayım dedi.
0: Katılım sağlarsa iyi olur. Yani diğerleri katıldığı için farz-ı kifaya bunun üzerinden düşmüş olur. Katılmayabilir ama katılırsa sevap elde etmiş olur.
1: Eyvallah. Bu şehadet niye önemli hocam peki? Hani Müslümanların birbirlerine hüsnü şehadeti.
0: Evet.
1: Sorulduğuna göre bir kıymeti vardır bunun yani.
0: Tabii bir kıymeti var. Şimdi Furkan'cığım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurundan bir cenaze geçiyor. Ve orada sahabe-i kiram, oturan sahabe-i kiram diyor ki ya bu iyi adamdı diyor. İşte iyiliklerini sayıyorlar. Şöyle iyi adamdı, böyle iyi adamdı. Efendim yani iyiliklerini sayıyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki vecebet. Vacip oldu. Başka bir cenaze geçiyor efendim. Ve onun hakkında da iyi şeyler söylemiyorlar. Yani adeta iyi ki öldü kurtulduk diyorlar.
1: Sıkıntılı
0: yani, tam olarak böyle demiyorlar da. Onun da kötülüklerini söylüyorlar. Böyle kötü adamdı, şöyle zararlı bir adamdı falan filan böyle söylüyorlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine buyuruyor ki vecibet. Vacip oldu. Hazreti Ömer Efendimiz merak ediyor. Ya Resulallah. Ne vacip oldu? Biz anlamadık. Bir cenaze geçti, vacip oldu dediniz. Başka bir cenaze geçti. İnsanlar onu kötülediler. Ona da vacip oldu dediniz. Ne vacip oldu? Onun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, siz öyle bir ümmetsiniz ki, bir kişinin iyiliğine, lehine şahitlik yapsanız ona cennet vacip olur. Bir kişinin kötülüğüne, kötü insan olduğuna şahitlik yapsanız ona da cehennem vacip olur.
1: Allah korusun.
0: Entum şuhedâullâhi fil ard. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz.
1: Elhamdülillah. Şahitliğin önemi işte burada devreye giriyor. O zaman iz bırakmak, iyilerden olmak, salihlerden, salihalardan olmak, arkamızdan da iyi şeyler söylettirmek en büyük hayalimiz ve hedefimiz olmalı. Madem vacip oluyor.
0: Evet.
1: Kocaeli'ye gidiyoruz. İzzet Bey hattımızda. Alo.
4: Selamünaleyküm Burhan Hocam.
1: Aleykümselam. Hayırlı akşamlar İzzet Bey.
4: Hocama da hayırlı akşamlar.
1: Sağ olun.
4: Bir sorum olacak hocam.
1: Buyurun efendim.
4: Hocam bir bu geriye kalan, kazaya kalan namazlarımı mesela günlük 5 vakit namaz kılacağım. Hepsinde ezan okumam gerekiyor mu?
1: Soralım İzzet Bey. Bakalım hocam ne diyecek. Rabbimiz borçlarını ödeme noktasında kolaylıklar versin. İnşallah kaza namazı borçlarınız biter. Bundan sonra da namazlarınızı hep böyle vaktinde eda edersiniz. Kocaeli'ye selamlar. Bu da çok sık sorulan sorulardan hocam. Yani özellikle kaza borcunu ödeme gayretinde olanlar.

0: Her vakit için ezan ve kamet okumak gerekir mi diye çok merak ederler. Ne dersiniz?
1: Bunun için iki yöntem var. Birinci yöntem, birden fazla kaza namazı kılınacaksa her biri için ezan okumak ve kamet getirmek. Bu daha sevaptır. İkinci yöntemde ise sadece bir kere ezan okuyup diğerlerinde kamet getirmek. Bunu da yapabilir. Her ikisi de olabilir.
0: Peki. Şimdi az evvel programın başında Erzurum'dan bir ağabeyimiz aramıştı. 100 küsur yaşında annesinin abdestini aldırdığını, ayaklarına mesih yaptığını falan bahsetmişti. Biz de ona olan hizmetinin ne kadar önemli olduğunu söylemiştik. Hocam da çok güzel şeyler ifade etmişti. Saniye isimli bir izleyicimiz bir mesaj yazmış. Tabii taraflar dinlenilmemiş. Her iki tarafın da belki sözleri dinlenilmeli ama burada başka şeyler var. Benim çocuklarım bana selam vermiyorlar, beni aramıyorlar, sormuyorlar, beni silmişler. 4 yıldır hiçbir irtibatımız yok, ben onlara hakkımı helal etmiyorum hocam demiş. Anne ne kadar kötü olursa olsun, belki çocuklarına karşı bir takım sıkıntılar yaptı, bilmiyorum. Bunu bu izleyicimiz için söylemiyorum tabii ama evlatların anne babalarına karşı böyle adeta onları defterden silmiş gibi bir tavra bürünmeleri hakkında ne söylersiniz?
1: Sizin de işaret buyurduğunuz üzere öncelikle bir defa tarafları dinlemek lazım. Yani neden böyle olmuş? İslam dinine, yüce kitabımıza, sünnetimize, peygamberimizin sünnetine baktığımız zaman anne hakkının, baba hakkının ne kadar çok önemli olduğunu görüyoruz. Ne olursa olsun, yani anne baba müşrik bile olsalar, yüce kitabımızda öyle buyurmuyor mu? وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى اَنْ تُشْرِكَ بِي. Yani anne baba müşrik de olsalar onlara itaat etme diyor. Yani müşrik olma diyor. Ama وَسَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Dünya konusunda elinden gelen örf, adet neyse, iyilik neyse onları yerine getir buyuruyor. Müşrik anne baba hakkında böyle buyuruluyorsa Müslüman anne baba hakkında neler söylenebilir? O yüzden kalkıp da konuyu tabii bilmiyoruz ama ne olursa olsun anne babayla irtibatı tamamen koparmak, anneyi yalnız bırakmak, dışlamak. Anne dinlediğimiz zaman ne haksızlık yapmış olabilir? Belki hani taraf tutmuş olabilir, hepsine mi taraf tutmuş, belki yanlış hareketleri olmuş olabilir. Ne bileyim çocuklarına kötü konuşmuş olabilir. Ne olursa olsun, ne yaparsa yapsın yine bir annedir. Ve annelerin hakkı hiçbir zaman da ödenmez. Babaların hakkı da ödenmez. Ki mesela bir hadis-i şerifte ben babama hakkımı nasıl ödeyebilirim diye soran bir sahabiye hiçbir şekilde ona hakkını ödetemezsin. Ne iyilik yaparsan yap onun hakkını ödeyemezsin buyuruyor Peygamber Efendimiz. Tek bir istisna diyor. Diyor ki ancak diyor baban köleyse ve sen onu satın alıp azat edersen ona hakkını ödemiş olursun. Böyle bir şey de yok şimdi. Böyle bir şey olmadığına göre demek ki babanın hakkını ödemek de mümkün değil. Normal olarak efendim. Annenin hakkını ödemek de mümkün değil. Gerçekten bunlar çok iyi düşünülmesi gereken ve konu siz hep sık sık atıf yapıyorsunuz. Yani müftülüklere bir gitsinler. Orada aile bürolarımız var. Buralarda meselelerini çözmeye çalışsınlar.
0: Eyvallah. Yani hakikaten önemli bir mesele. Çözülemeyecek bir sorun yok. Hele ki evlatla anne arasında, evlatla baba arasında. Eskiler anne babasını kaybedince dua kapımız kapandı derlermiş. Yani onlar bizim için dua ettiklerinde peygamberlerin ümmetlerine ettiği dua kabilinden değerlendiriliyor. Hayatta olanlara sağlık, afiyet, vefat edenlere de Cenab-ı Allah'tan rahmet dileyelim. Kırdıysak gönüllerini alalım inşallah. Malatya'dan Nuri Bey hattımızda. Hoş geldiniz Nuri Bey.
2: Eyvallah, hoş bulduk.
0: Buyurun efendim.
2: Şimdi sakal tıraş etmek caiz midir?
0: Evet, soralım. Bakalım hocam ne diyecek? Malatya'ya selam ediyoruz. Dua bekleriz sizden. Hayırlı akşamlar. Sakalı jiletle tıraş etmek caiz midir diyelim? Herhalde sorulmak istenen de buydu.
1: Evet, bu konuda üç görüş var. Bir görüşe göre sakalı tıraş etmek haramdır. Efendim, diğer görüşe göre mekruhtur. Diğer görüşe göre, üçüncü görüşe göre de tenzihen mekruhtur. Her iki görüşü destekleyen deliller var. Alimlerin bu konuda çeşitli delilleri var. Şafii mezhebine göre sakalı kesmek mekruhtur. Eğer bir kimse şayet Peygamberimize ittibaen sakal bırakıyorsa sevap kazanır, Peygamberimize ittiba etmiş olur.
0: Peki efendim. Sosyal medyadan Berna Hanım, Allah sizlerden razı olsun, hizmetleriniz ve sağlığınız daim olsun demiş. Teşekkür ediyoruz kendisine. Sorusu şu: dua sırasında Allah'ın buyurduğun gibi dedikten sonra Estağfirullah mı demek lazım, yoksa Euzu billahi mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim deyip o şekilde mi ayeti okumak lazım? Bu hususu merak ediyorum, ne dersiniz demiş.
1: Evet, bu güzel bir soru. Bir kimse Kur'an-ı Kerim okuduğu zaman, yarıda bıraktığı zaman bakıyoruz ki Peygamber Efendimiz burada ne tavsiye ediyor? Festaiz billah fe izâ karattel Kur'âne festaiz billah. Kur'an okuduğun zaman Allah'a sığın söylüyor. Böyle estaizu dediğini pek görmüyoruz Peygamber Efendimizin. Bunun yerine euzu billahi mineşşeytanirracim dediğini, Bismillahirrahmanirrahim zaten onu söylüyoruz. Yani kaynaklarımıza baktığımız zaman, kıraata baktığımız zaman estaizu billah değil de euzu, bunu görüyoruz.
0: Eyvallah hocam. Erzurum'dan bir izleyicimiz daha telefon hattımızdaymış efendim. Nadire Hanım hattımızda. Alo.
3: Alo.
0: Hoş geldiniz Nadire Hanım.
3: Çok teşekkür ederim evladım. Sağ olasın.
0: Ben teşekkür ederim. Siz de sağ olun. Buyurun.
3: Bağlandı mı yoksa?
0: Evet evet, şu anda yayındasınız Nadire Hanım. Ben Furkan Aktepe.
3: Evet.
0: Buyurun.
3: Benim yavrum, ben şimdi 77 yaşındayım.
0: Maşallah.
3: Bir tane de raporla engelli arabası aldı. Torunum evet. Aldı. Parasını falan o ödedi. Benim alacak durumum yoktu. Ama bu şöyle oldu. Bu arabayı kendisi de kullanıyor. Ben bunları bilmiyordum. Yani engelli raporunu hiç...
0: Dur Nadire anne, ama senin hizmetini de görüyor. Bazen seni alıyor şöyle palan dökene çıkartıyor. Aşağı indiriyor, bir cağ kebabı yediriyor değil mi?
3: Yapıyor onlar, yapıyor, götürüyor.
0: Hastaneye de götürüyor.
3: Bazen götürüyor, ediyor ama sonradan dedim ki kendisi de çalışıyor. Her an içinde beni gelip götüremez. Ama ben şeye şöyle bak şimdi an şey demiyorum. Ben şöyle şey ettim benim yavrum. Bu bana günahı var mı? Bana
0: soralım.
3: Öyle demediler.
0: Soralım. Soralım Nadire anne. Rabbimiz sana sağlık afiyet versin. Erzurum'a selam ediyoruz. Hayırlı akşamlar. Şimdi aslında tabii devletimiz böyle bir imkan vermiş engelli raporu alanlara. ÖTV muafiyeti, KDV'nin de belki bir büyük bir kısmı alınmıyor, tam bilmiyorum. Ama otomobiller biraz daha ucuz bir şekilde sahip olunabiliyor. %100 kapının önünde durması da zaten çok mümkün değil herhalde değil mi hocam? Yani tamamıyla ona hasredilmesi. Torununa kullanmak için izin vermiş. O da işe gidip geliyor. Benim ihtiyaçlarımı da karşılıyor dedi. Burada temelde dikkat edilmesi gereken şeyler nelerdir?
1: Burada tabii ki dürüstlük ilkesi son derece önemlidir. Yani bu aracın alınma maksadı nedir? Gerçekten engelli olan kişinin, yani engelli araca sahip olan kişinin hizmetinde bunu kullanıp ara sıra kendisi için kullanmak mı? İhtiyaç duyduğu zaman da kendisi için kullanmak mı? Yoksa engelli kişiyi vasıta yapıp, onu bir basamak yapıp ucuz araç almak mı? Hmm. Eğer böyle bir düşüncesi varsa, engelli kişiye de ara sıra ben bunu taşırım ama daha çok benim işime gelir, daha çok kendi işimde kullanırım düşüncesiyle almışsa bu haramdır ve kamu hakkıdır. Ama daha çok gerçekten engelli kişinin ihtiyacına kullanıp da zaman zaman da kendi ihtiyacına kullanıyorsa o zaman bunda bir problem yoktur.
0: Eyvallah. Buna kendisi karar verecek o zaman. Hüseyin Bey galiba bizim bir meslektaşımız, ya imam ya müezzin ya da Kur'an kursu öğreticimiz, Allah selamet versin. Muhterem hocalarım, Konya'dan hayırlı akşamlar, sağlıklı günler diliyorum size. Bize bir soru geldi, size danışma zorunluluğu hissettik. Çiftlerden birinin diyaliz hastası olup haftada 3 gün kateter kullanılarak diyalize girdiği söz konusu. Kateterin takılı olduğu kısım koruma altında, yani sargı üzerine ve üzerine de bir koruyucu bant yapıştırılmışken gusül abdesti almasına bir mani olur mu? Cevaplarsanız çok memnun olurum. Dua ediyor, dualarınızı bekliyorum demiş.
1: Bu kateterin olduğu yer şayet meshedilmesi mümkünse, mesheder burayı. Hmm. Hayır, hiç su değmeyecek buraya deniliyorsa, o zaman diğer kısımları yıkamak mecburiyetinde zaten.
0: Orayı
1: diğer kısımları yıkar, o kısmı atlar. Ama mesih mümkündür deniliyorsa orayı meshedebilir.
0: Peki, teşekkür ederiz. Bir telefonumuz daha var, bu kez durağımız Malatya. Seydi Bey hattımızda. Alo.
4: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar.
0: Ve aleyküm selam Seydi Bey, hayırlı akşamlar.
4: Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Duacıyız efendim, sağlığınıza.
4: Allah sayımızı artırsın, çoğaltsın inşallah.
0: Amin, sağ olun, var olun efendim.
4: Hocam ben bir sorum şu teheccüd namazı hakkında. Hı hı. Şöyle yani gece kahamak geceler şey olduğu için şey oluyor. Akşam mesela 12'de yatıyoruz. Hı hı. 12'de kısas yatsak ne olur teheccüd namazına?
0: Eyvallah. Soralım bakalım hocam ne diyecek. Malatya'ya selamlar. Hayırlı akşamlar. Ya bu teheccüdün uyuyup uyandıktan sonra kılınması mı doğru olan? Yoksa ya hocam uyumadan önce kılalım, onun üstüne yatalım demek mi?
1: Ben şimdi şöyle araştırıyorum Furkan'cığım. Yani uyumadan da teheccüd kılınabilir, ben görüşüne sahip olduğum için. Tabii görüşlerle burada cevap vermiyoruz ama çok araştırıyorum bunu. Ama bir türlü hani bu uyumadan da kılınabilir diye kaynaklara baktığım zaman öyle bir şey henüz daha göremedim. Yani hep işte geceliğin kalkılıp teheccüd kılınacağından bahsedilir böyle. İlgili ayeti kelimelere baktığımız zaman ya eyyuhel müzzemmil kumilleyle illa kalile, bak orada ne diyor, kalk diyor mesela, değil mi, kum kalk demek zaten.
0: Evet.
1: Kalk geceleyin diyor peygamberim, işte kalkıyor kılıyor. Bu konuda efendim alimlerimizin büyük bir çoğunluğunun, çok büyük bir çoğunluğunun bir müddet uyuduktan sonra kılınan bir namaz olduğunu, teheccüdün görüyoruz. Ama bunun yanında şu görüşte yok değil. Yani bazı alimler de diyor ki hayır, bunun için uyumaya gerek yok. Teheccüd vaktinde kişi kılıyorsa bu da bir teheccüddür. Ki mesela bazı insanlar var, hiç uyumuyorlar. Yani sabah namazına kadar uyumuyorlar. Bunlar için işte bu teheccüd değildir diyenler, bu bir gece namazıdır diyor. Yani teheccüd değildir, gece namazıdır. Ama teheccüd kılıyorsa kişiye hem gece namazıdır hem teheccüddür. Aslında teheccüd de bir gece namazıdır. Bu peki teheccüd kılmış olur mu? Bunu teşvik etmek amacıyla söyleyebiliriz ki onun kıldığı da teheccüd olabilir.
0: Peki efendim. Selamünaleyküm demiş Ramazan Bey. Muhterem hocam, namaz kılarken çokça defa acaba hangi rekattayız diye aklımız karışıyor. Unutuyoruz. Bu durumda ne yapmak lazım? Nasıl bir çözüm önerirsiniz demiş.
1: İlk defa başına gelen bir kimse namazı yeniden kılmalı. Bir. İki. Sıkça bu durum kendisinde olan bir kimse bir kanaat kullanmalı. Yani zannı galip dediğimiz bir tahmin yapmalı. Ve kanaatı ne yönde oluşuyorsa ona göre hareket eder. Yani bir mi kıldım, iki mi kanaatini belirtir. Bir diyorsa birdir. Üstünü devam eder. Seyif secdesi yapar tabii. İki diyorsa ikidir. Ama karar veremiyorsa, yani iki miydi, bir miydi, bir türlü karar veremiyor. Hı hı. Fazla da düşünemez zaten. Efendim, üç müydü, dört müydü, bir türlü karar veremiyorsa, o takdirde veya vesveseliyse mesela kişi, o takdirde en az rekatı kabul eder. Üç mü, iki mi, iki der. Dört mü, üç der. Ona göre kılar. Ve bu takdirde de mesela 4 mü 3 mü diyor, değil mi? Der ki 3. Bunun 4

0: 4 olma ihtimali de var. O zaman 3. rekatın sonunda da oturur ve sonunda sehiv secde yapmak suretiyle namazını bu şekilde tamamlar.
1: Allah kabul etsin. Yakup Bey hattımızda efendim. Ankara'dan aramış bizi. Hoş geldiniz Yakup Bey.
2: Hoş bulduk hocam. Hayırlı akşamlarınız olsun.
1: Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar.
2: Hocam ölen bir kişi adına kurban kesilebilir mi? Ya da hacca da gidilebilir mi? Umre'ye, hacca. Var mı öyle
1: soralım
2: bir şey? Ölen kişi adına.
1: Soralım Yakup Bey. Rabbimiz kaybettiğimiz yakınlarımıza rahmetiyle muamele eylesin. Ankara'ya selam eder. Dua bekleriz efendim sizden. Hayırlı akşamlar. İkisi birbirinden farklı gibi değil mi hocam? Yani ölen insan için kurban kestirilmesi, ölen insan adına hac veya umre yapılması.
0: Furkan'cığım maşallah programları yapa yapa cevapları
1: hocam,
0: da...
1: Sayenizde hocam.
0: Cevapları da öğrendin.
1: Ya benim için büyük bir şans aslında. Şimdi hani uzun yıllardır hocam ve hocam gibi çok kıymetli insanlarla beraber olmak biraz pınarın başında oturuyormuş gibi hocam. O yüzden... Alabildiğimi
0: alıyorum. Onun için yani sana bütün cevapları öğretmemek lazım.
1: Hocam daha Allah razı olsun, dua edin.
0: Estağfurullah. Biliyor musun bir pehlivan varmış. Pehlivan öğrencisine bir numarayı öğretmemiş. Ama öğrencisi demiş ki ben hocamı yenerim yenerim, her yerde bunu konuşuyormuş. Diğerleri de hocayı tahrik etmişler. Öğrencin seni yenermiş falan filan. En sonunda bakmış ki onun sesi kesilmeyecek, bir güreşmişler. O öğretmediği numarayla onu tuş etmiş. Hocam bunu bana öğretmedin demiş tuş olunca.
1: Ya hala öğrenmediğin şeyler var diyorsunuz yani hocam. Teşekkür ederim.
0: Yok yok, sana hepsini öğretmiyorum.
1: Allah razı olsun hocam.
0: Evet.
1: Teşekkür ederim. Yani hakikaten çok kıymetli bir şey. Biraz böyle hocamla sohbet eder gibi olduk ama sizinle beraber olmak, diğer hocalarım da dahil bu söylediklerime, benim için çok büyük bir şans. Her türlü dünyevi menfaatten daha önemli. O yüzden teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim. Şimdi ikisi birbirine
1: evet,
0: tabii
1: hocam
0: ki farklı.
1: Buyurun.
0: O yüzden takıldım size. Kurban, ölü adına kurban kesilemez. Yani yaşayan bir kişi ölü adına vasiyeti yoksa kurban kesemez onun adına. Kendi adına kurbanı kesip sevabını ona bağışlayabilir. Peki, ölen bir kişi adına umre yapılabilir mi? Hac yapılabilir mi? Evet, yapılabilir. Hayır, bu yapılmaz. Kendi adına yapıp sevabını ona bağışlayanlar, bağışlasın diyenler olduğu gibi, hayır buna gerek yok diyebilir. Efendim ve Peygamber Efendimizin, ya ikisi birbirinden niye farklı? Biri hakkında deliller var. Yani ölen bir kimse adına hac yapılacağına, umre yapılacağına dair deliller var. Ama ölen bir kişi adına kurban kesileceğine dair bir delil yok. Ama vasiyeti varsa o başka bir şey.
1: Eyvallah. İsa Bey bir soru sormuş. Muhterem hocam, hayırlı programlar. Yaşadığımız yerde belediyenin yürüyüş alanlarında veyahut da mesire alanlarında binlerce ıhlamur ağaçları var ve meyve ağaçları var. Bunlar belediye tarafından dikilmiş. O mesire alanının, parkın daha yeşil görünmesi için yapılmış. Hamdolsun ülkemizde her tarafta mümbit topraklar. Her şey yetişiyor. Bu ağaçların meyvelerini alabilir miyiz? Ihlamurlarını toplayabilir miyiz demiş. Ne dersiniz?
0: Belediyeler bunları toplamıyorsa ve bunlar için herhangi bir yasak koymamışsa, bunlar halkın istifadesine sunulmuş demektir. Dolayısıyla bunlar toplanabilir.
1: Peki. Ama toplarken de şey değil mi hocam? Hani böyle... hepsini ben toplayayım'a da girmesinler.
0: Hayır, hepsini ben toplayayım olmaz.
1: Çünkü yani belki başkası da ister. Onu evet, da canı çeker. Şayet bir yasak yoksa. Özkan Bey'in namazla alakalı bir sorusu var. Muhterem hocam, namazlarda surelerin öncelik sonralık sırasına dikkat etmemiz gerektiğini biliyorum. Peki bu sadece farz namazlarda mı, yoksa sünnet ve vacip namazlarda da bu sıralamaya dikkat etmek gerekir mi? Ne dersiniz?
0: Bu sıralamaya normal olarak dikkat etmek gerekir. Yani farz olsun, sünnet olsun, dikkat etmek gerekir. Fakat yani gerekir derken bu bir farz anlamında söylemiyoruz. Bazı alimler diyor ki farzlarda gerekir, nafilelerde yani sünnet, farz ve vacibin dışındaki namazlar, onların genel adı nafile, nafilelerde efendim sünnetlerde gerekmez diyen alimler de var. Fakat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam,

0: Bilal Habeşi zaman zaman demek ki o sesli okuyor. Hı hı. Bilal Habeşi radıyallahu anh sureden sureye geçince peygamberimiz diyor ki ne diyor geziyorsun sureler arasında? Sırayla oku hepsini, düzgünce oku diyor. böyle söylüyor peygamber efendimiz. Dolayısıyla nafile de olsa peygamberimizin bu tavsiyesine uygun hareket etmek daha iyidir.
1: Eyvallah hocam. Herhalde bu soruyla programımızı bitiririz. Ayşe Hanım selamlarını iletmiş. 20 yıldır, 20 sene evvel borç verdiğim bir kişi bana borcunun olduğunu hatırlatınca ödemeyi bugünkü kurdan yaptı. Soru şu, bu paraya zekat vermek icap eder mi?
0: Burada bunun bir kesin alacak mı yoksa değil mi bu soruya cevap vermek lazım. Yani adam illaki ben bunu alacağım diye bir kanaata sahipse zekatının verilmesi gerekir. Ama belli bir süre sonra ümidini kesmiş, daha ben bunu alamam moduna geçmişse o takdirde geçmişe yönelik olarak zekatını vermek gerekmez. Sadece elde ettiği yıl durumuna bakar. Zekat verecek konumdaysa zekatını verir.
1: Tabii burada şey de var değil mi hocam? Hani nisabı aşıyor mu, aşmıyor mu? Ya da diğer tabii birikimlerine eklenecek miydi, eklenmeyecek miydi? Bunları da değerlendirmek
0: zekat
1: lazım.
0: Zekat verecek konumda onun için söyledim zaten.
1: Eyvallah. Yani söylemiş olsaydı hani söylediğinde hemen verdiğine göre batık bir alacak değil gibi geldi bana. Demek ki
0: batık alacak değilse onun zekatını vermesi gerekir geçmişe yönelik olarak.
1: Eyvallah. Bir değerlendirme yapsınlar artık. Hocam çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sizinle beraber olmak çok keyifli. İnşallah yarın da sizinle beraberiz. İlminizden istifade etmeye devam ederiz. İyi ki varsınız. İyi ki bizim hocamız.
0: Sağ olun.
1: Evet muhterem izleyicilerimiz. Bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki insanoğlu kıyamet günü beş şeyden ömrünü nerede ve nasıl tükettiğinden, gençliğini nerede ve nasıl geçirdiğinden, malını nereden kazanıp nereye harcadığından, öğrendiği bilgilerle yaşayıp yaşamadığından hesaba çekilmedikçe hiçbir tarafa hareket edemeyecek, yerinden kımıldayamayacaktır. Cenab-ı Allah hesabı kolay verenlerden olmayı hepimize nasip etsin. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
2: Değerli dinleyiciler, Diyanet TV'de yayınlanan Diyanet'e Soralım programını sizlere aktardık.

İbadette itidal, aşırılıktan uzak, ölçülü kulluk. Hazreti Ayşe anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın en çok sevdiği amel hangisidir diye soruldu. O da az da olsa devamlı olanıdır buyurdu ve devamında şöyle dedi. Gücünüz yettiği kadar amel üstlenin. Allah Resulü'nün ibadetler konusunda en sevdiği şey sebat ve devamlılıktır. Bu konuda ibadeti özel bir güne tahsis etmekten ziyade ibadetin sürekli olmasına önem vermiş ve az da olsa devamlı yapılan ibadetin Allah tarafından en makbul amel olduğunu belirtmiştir. Bu sözleriyle amelleri başlangıçta aşırı bir şekilde yapıp daha sonraki zamanlarda bırakmaktansa, az da olsa devamlı yapmanın Allah katında daha değerli olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, her şeyin coşkunluğu olduğu gibi her coşkunluğunda bir durgunluğu vardır. Durgunluk döneminde bile sünnetime yönelen kurtulmuştur. Fakat bundan başkasına yönelen kimse ise helak olmuştur buyurarak itidal halinin sünnetine uymakla gerçekleştiğini belirtmiştir. Burada işaret edilen iki ayrı aşırılık, ibadetlere aşırı bir şekilde yönelmekle, ibadetleri tamamen bırakıp farzları dahi yerine getirmemektir ki, Peygamberimiz bu iki aşırılığı değil, orta yolu yani itidali tavsiye etmiştir. Bu hususta Abdullah bin Mesud, sünnet çerçevesinde itidalli davranmak, bid'at içerisinde çok çaba sarf etmekten daha hayırlıdır buyurarak, bid'atlerle bezenmiş aşırı bir şekilde ibadet etmektense, Peygamberimizin tavsiye ettiği miktarda ibadet edilmesinin daha kıymetli olduğunu bildirmektedir. Nitekim Peygamberimizin sünneti bize hayatın her alanında olduğu gibi ibadetler hususunda da nasıl itidalli olabileceğimizi en güzel şekilde gösterir. İbadetlerde gözetilmesi gereken diğer bir husussa ihlasla yapılmasıdır. Allah Resulü Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderirken, dininde samimi, ihlaslı ol ki az amel bile sana yetsin tavsiyesinde bulunarak, ibadetlerde önemli olanın çok yapılması değil, ihlaslı ve huşu içerisinde yapılması olduğunu vurgulamıştır. Kişinin samimi olarak yalnızca Rabbinin rızasını gözeterek yaptığı ameller, riya için yaptığı amellerin karşısında elbette ki çok değerlidir. Çünkü riya amelleri boşa çıkarır. İbadetlerde olduğu gibi toplumsal hayatta da ölçülü ve dengeli olmak hem Kur'an'da hem de hadislerde emredilmiştir. Maide suresinde Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez buyuran Cenab-ı Hakk'ın talimatına uygun olarak onun elçisi hayatın hiçbir alanında dengesizliği ve aşırılığı hoş karşılamamıştır. Bu bağlamda Peygamber Efendimiz düşmanlıkta da aşırı gitmeyi yasaklamış, Allah'ın en sevmediği kimse husumette aşırı gidenlerdir buyurarak Allah yolunda savaşırken düşmana karşı olsa bile haksızlık ve hainlik yapmak, işkence etmek ve çocukları öldürmek gibi aşırılıklara karşı ashabını uyarmıştır. Yine adam öldürme suçu için konulan kısas cezasının uygulanmasında meşru ölçülerin aşılmaması konusu üzerinde titizlikle durmuştur. Bütün bu uyarılar Bakara suresindeki "Sizinle savaşanlara karşı Allah yolunda siz de savaşın. Ancak aşırı gitmeyin. Çünkü Allah aşırı gidenleri sevmez" ayetinin bir izahı gibidir. Bununla beraber Kur'an'da inkarcılara karşı savaşmak emredilirken ve Hazreti Peygamber'in ashabı inkar edenler karşısında çetin davranmalarıyla övülürken, onlara baskı ve işkence gibi uygulamalarda bulunmayan müşriklere karşı iyi davranılmasında bir sakınca görülmemesi, Müslüman olmayan toplumlarla ilişkilerdeki itidalin bir gereğidir.
Allah Resulü Müslümanların kendisine karşı olan saygı ve övgülerinin de bir ölçü içinde olmasını arzu etmiş ve Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı övmekte aşırı gittikleri gibi siz de beni övmede aşırılık göstermeyin.

yardıma muhtaçmışçasına peşmurde bir giyim tarzını yahut saç baş dağınık derbeder bir şekilde dolaşmayı da hoş karşılamamıştır. Bu hususta Allah nimetinin izinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır buyurmuş, ayrıca temiz ve sade giyinmeyi tavsiye etmiştir. Yeme içme konusunda da aşırıya kaçmamayı tavsiye eden Allah Resulü, insan midesinden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Halbuki birkaç lokma insanın belini doğrultmaya yeter. Eğer mutlaka bu miktarı geçecekse, midesinin üçte biri yemeğe, üçte biri içeceğe ve diğer üçte biri de boş kalarak nefes alıp vermeye ayrılmış olsun buyurarak, insanın yaşantısını sürdürebilmesi için az bir yiyeceğin bile kâfi gelebileceğini bildirmiştir. Çok yemenin insana verdiği maddi ve manevi rahatsızlıklar düşünüldüğünde, Peygamberimizin bu tavsiyesi daha iyi anlaşılacaktır. Yeme içme hususunda riayet edilmesi gereken diğer bir husus da israftan kaçınılmasıdır. Zira Yüce Rabbimiz, ''Ey Ademoğulları, her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin, yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.'' buyurarak, gıda tüketiminde de israfa gidilmemesini önemli vurgulamıştır. Aynı şekilde Rabbimiz, harcamalarda da ölçülü olmak hususunda bizleri uyarmıştır. Bunun için, ''Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir.'' Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Ve eli sıkı olma, büsbütün eli açıkta olma, sonra kınanır ve çaresiz kalırsın buyurarak bizlere israf ve cimrilik arasında orta yolu yani cömertliği tavsiye etmiştir. Netice itibarıyla Müslüman her halükarda orta halli olmayı, dengeli ve ölçülü davranmayı prensip edinmelidir. Aşırılığın insanı helake götüreceğini hatırlatan Peygamber Efendimizin dünya ve ahiret mutluluğu için bizlere tavsiyesi, iki hayat arasındaki hassas dengeyi yitirmemek, birisine abartılı bir özen gösterirken diğerini ihmal etmemektir. Öteki alemde huzura kavuşmak isteyenlerin bu dünyada kendilerini ve çevrelerini huzursuz edecek aşırılıklardan kaçınmaları şarttır. Yüce Allah koymuş olduğu sınırları aşanların zalim olduğunu ve onların ahirette elem verici bir azaba uğrayacaklarını haber vermiştir. O halde Müslümanların birey olarak dengeli bir hayat sürdürmesi, o hayatı yaratan, yarattığı her şeyi en güzel şekilde ve bir ölçüye göre var eden yüce yaratıcının koyduğu kanunlara uygun hareket etmesiyle mümkündür. İşte böyle bireylerden oluşacak bir toplum ancak Cenab-ı Hakk'ın vasat ümmet olarak tanımladığı dengeli toplum olma vasfına hak kazanacaktır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah yolunda bir gün oruç tutan kimseyle cehennem arasında Allah yerle gök arası kadar hendek açar demiştir. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin nalınını, ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler, evet ya Resulallah diye cevap verince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu. Bera bin Azib'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana yatarken namaz abdesti gibi abdest al. Sonra sağ yanının üzerine uzanıp şu duayı oku. Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtü vecihi ileyke ve fevvattü emri ileyke ve elcehtü zahri ileyke rabeten ve rehbeten ileyke la melce'e ve la menca minke illa ileyke amentü bi kitabikellezi enzelte ve bi nebiyyikellezi erselte. Allah'ım sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işlerimi sana havale ettim. Azabından korkarak ve sevabını umarak sana dayandım. Senden başka sığınılacak yer yoktur. İndirdiğin kitabına ve gönderdiğin peygamberine iman ettim de. Şayet bu sözleri söyler de o gece ölürsen fıtrat üzere ölürsün. Bu sözler son sözün olsun.''

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumaya geleceği vakit boy abdesti alsın da gelsin buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir Ramazan bayramı sabahıydı. Resulullah bayram namazını kıldırdıktan sonra erkek saflarını yara yara hanımların arasına gelmişti. Yanında Bilal-i Habeşi vardı. Peygamberimiz hanımlara özel bir konuşma yaparak sadaka vermelerinin onlar için ne kadar faydalı olacağını anlattı. Hanımlar Resulullah'ın teşvikine uyarak küpelerini ve yüzüklerini çıkarıp Bilal-i Habeşi'nin sadakaları toplamak için açtığı elbisesine bırakıyorlardı. Hanımlar arasında bulunan Zeynep es-Sekafiye, Resulullah'ın ziynetlerinizden bile olsa infak edin dediğini duyunca, bu emri nasıl yerine getirebileceğini düşünmeye başlamıştı. Eşi Abdullah İbni Mesud'un ve ailesinin geçimini kendisi sağlıyordu. Üstelik evinde yetim çocuklar vardı. Onlar için de çalışıyor, gelirini onlara sarf ediyordu. Ailenin maddi yükü tamamen onun omuzlarındaydı. Bu şartlar altında başka birine sadaka verebileceği bir malı kalmıyordu. Acaba bu harcamalarıyla infak etmiş sayılıyor muydu? Bu harcamalar sadaka yerine geçer ve yeterli olur muydu? Eşi Abdullah bin Mesud'a bu meseleyi Hazreti Peygamber'e sormasını söyledi. Abdullah ise bizzat Zeynep'in Resulullah'a sormasından yanaydı. Zeynep bu meselenin cevabını öğrenmek üzere Hazreti Peygamber'in yanına gitti. Kapıda Ukbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için gelmişti. Peygamberin kapısının önünde iki hanımın konuştuklarını gören Bilal yanlarına geldi. Hanımlar sormak istedikleri soruyu Bilal'e ilettiler ve onu Hazreti Peygamber'e arz etmesini talep ettiler. Bilal Peygamber Efendimizin yanına girdi ve soruyu ona yöneltti. Allah Resulü şöyle buyurdu. Onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar. Hazreti Zeynep'in gönlü hem eşinin akrabalarını hem de ailesinin geçimini sağlamaktan dolayı iki kat sevap aldığının müjdesiyle ferahlamıştı.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Ümame İyas bin Salebe el-Ensari el-Harisi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün ashab Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında dünyadan bahsettiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İşitmiyor musunuz? Sade yaşamak imandandır buyurdu.

0: Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Müslüman kadınlar! Hiçbir komşu kadın bir koyun paçası bile olsa komşusunun komşusuna verdiği şeyi küçümsemesin. Ebu Abdullah, Cabir bin Abdullah el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Bir askeri seferde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraberdik. Resulullah, Medine'de kalan öyle kişiler var ki, gittiğimiz her yerde ve geçtiğimiz her vadide niyetleri sayesinde sizinle beraberdirler. Onları orduya katılmaktan hastalıkları alıkoydu, buyurdu. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde mümin kulun amel terazisinde güzel ahlaktan daha ağır gelecek bir şey yoktur. Allah söz ve fiilleri çirkin kimselere öfkelenir. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başı siyah üzüm gibi olan Habeşli bir köle dahi başınıza yönetici yapılsa onu dinleyin ve ona itaat edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Rabbi gfir li ve tub alay. İnneke entet tevvabur rahim.
4: Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin. Çok merhamet edensin.

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam bir kadını öptü ve pişman olarak Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip durumu haber verdi. Derken Allah Teala gündüzün iki ucunda ve gecenin ilk saatlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir mealindeki ayet-i kerimeyi indirdi. Bunun üzerine adam, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetimin tamamı için geçerlidir cevabını verdi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin, onun hayrını isteyin, şerrinden de Allah'a sığının. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der. Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur. Rifa'a bin Rafi ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir Savaşı'nda Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedir'e katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendirler dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam, İşte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir, dedi. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu

0: sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben Miraç'a çıkarıldığımda bir topluluğun yanından geçtim. Bunlar bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunun üzerine, ya Cebrail bunlar kimdir dedim. Bunlar insanların etini yiyen, gıybet edenler, onların şeref ve onurlarına ilişenlerdir cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ali'nin oğlu Hasan radıyallahu anh, dedesinden aklında kalan hatıraların neler olduğunu soranlara, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, vitir namazında düzenli olarak okuduğu ve içinde şu ifadelerin geçtiği duayı nakletmiştir. Allah'ım, bana verdiğin nimetlere bereket ihsan et. Gerçekleşmesine karar verdiğin şeylerin kötülüğünden beni koru. Çünkü sen karar verirsin ve senin kararın üzerine kimse söz söyleyemez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları içerisinde Hatice radıyallahu anha'yı kıskandığım kadar hiçbirini kıskanmazdım. Oysa onu hiç görmemiştim. Fakat Peygamber onun adını çok anardı. Çok vakit bir koyun kestiği zaman onu parçalar, sonra da Hatice'nin dostlarına yollardı. Bazen ona sanki dünyada Hatice'den başka bir kadın yokmuş derdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o şöyle şöyleydi diyerek birçok özelliğini saydıktan sonra, üstelik o çocuklarımın da annesi derdi.

Ebu Safvan Abdullah bin Büsür el-Eslemi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanların en hayırlısı ömrü uzun, ameli güzel olandır. Ehar bin Yesar el-Müzeni radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum.

0: Ebu Süfyan Sahr bin Harp radıyallahu anh'tan nakledilen Hirakil ile ilgili uzun anlatıda rivayet edildiğine göre Hirakil şöyle sormuş. O, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem size neleri emrediyor? Ebu Süfyan da yalnız Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Babalarınızın batıl sözlerini terk edin diyor ve bize namaz kılmayı, doğruluğu, iffetli olmayı ve akrabalarla ilişkiyi sürdürmeyi emrediyor demiştir. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir yerde oturup da yüce Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir yerde yatıp da orada Allah'ı zikretmeyen kişi Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kırk hadiste iyilik.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
4: قَالَ اللّٰهُ اَعْدَدْتُ لِعِبَادِ الصَّالِح۪ينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا اُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ.
3: Yüce Allah, ben salih kullarım için cennette hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hayal edemeyeceği bir takım nimetler hazırladım buyurdu. İman, Allah'a kuşkuya yer kalmayacak kesinlikte inanmak, güvenmek, onun varlığını ve birliğini doğrulamak, ona boyun eğmek ve onun hükmünü kabul etmektir. İman, güzel davranışların Allah katında kabul olması için en önemli şarttır. Ona sahip olanlar, inanç ve davranışlarında derin bir rahatlık ve huzur duyarlar. İmanla sıkı bağı olan salih amel, Allah Teala'ya ibadet ve itaat etmek, Allah'ın kullarına ve yarattıklarına faydalı işler yapmaktır. Salih insan kimliği, emek, çaba, ilgi, sabır gibi birçok hususun bir araya gelmesiyle oluşur. Bu kişinin yeryüzünü ıslah etmek, orada düzeni sağlamak gibi üstlendiği görevleri vardır. Küçük ve büyük iyilik arasında fark belirtilmemiştir. Ancak dikkat edilmesi gereken imandır. Nitekim Allah iman edip salih amel işleyenlere söz verdi. Onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Ayetinde geçtiği üzere Kur'an'ın hiçbir yerinde imansız amelden bahsedilmemiştir. İmansız bir amele mükafat ümidi verilmemiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem inandıktan sonra salih amel işleyenlerin çabalarının zayi olmayacağını ve her iyi işin karşılığının eksiksiz olarak verileceğini vurgulamıştır. Kur'an ve hadis, iman ve amelin bir bütünün ayrılmaz parçaları olduğunu ortaya koymaktadır. İman olmadan güzel davranışların ahirette karşılığı olmadığı gibi, salih amel olmadan sadece iman da mutluluk vermeyecektir. Mümin iyi bilmeli ki, imanla birlikte salih amel onun hayat anlayışını, iş ahlakını ve çevreyle ilişkilerini şekillendirir. Kişiyi imanlı, ibadetlere devam eden, ahlaklı ve sorumluluk sahibi bir kul haline getirir.
2: Kırk hadiste iyilik.

0: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi. Allah'ım, sana teslim oldum. Sana iman ettim. Sana güvendim. Sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum. Senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ravilerden bazıları, La havle ve la kuvvete illa billah cümlesini de eklemiştir. Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa, ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap, demiştir. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir. Ebu Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda omuzlarımıza dokunur ve şöyle derdi. Safları düzgün tutun, dağınık durmayın. Sonra kalpleriniz de dağınık olur. Namaz kılarken içinizde yaşı kemalini bulmuş, aklı başında bilgili olanlar bana yakın dursunlar. Sonra bu hususlarda onlardan sonra gelen kimseler, ardından da onlardan sonrakiler dursunlar. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh İşittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte yemin malın satışını arttırır, kazancın bereketini ise götürür.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her canlıya yapılan iyilikte bir sevap vardır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşece şöyle dedi. Sende Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenniyle davranmak. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, benim akrabalarım var. Ben onlarla akrabalık ilişkilerimi sürdürüyorum. Fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum. Onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum. Onlar bana kaba davranıyorlar," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor. Adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam ettiğin sürece onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur," buyurdu.

Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur. Ebu Said Sad bin Malik bin Sinan el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir grup Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den mal istediler. O da verdi. Tekrar istediler, yine verdi. Nihayet yanındaki mal bitti. Elinde olan her şeyi verdikten sonra onlara şöyle dedi. Yanımda bir şeyler daha olsaydı onları da sizden esirgemezdim. İstemekten sakınanları Allah iffetli kılar. Tok gözlü olanları da Allah zengin eder. Sabretmek isteyenlere Allah sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir şey verilmemiştir.

İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki nimet vardır ki insanların çoğu onların kıymetini bilmez ve aldanırlar. Sağlık ve boş vakit.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar ümmetimden bana selam getirirler.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiği zaman şöyle dua ederdi. Bize yediren, içiren, ihtiyaçlarımızı gideren, bize barınacak yuva veren Allah'a hamdolsun. Oysa kendisine bakanı, barındıranı olmayan niceleri var.''

Yezid bin Şerik bin Tarık'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Hazreti Ali'yi radıyallahu anh minber üzerinde hitap ederken gördüm ve şöyle buyurduğunu işittim. Hayır, vallahi bizim yanımızda Allah'ın kitabı ile bu sahifede yazılı olandan başka yoktur, dedi ve sahifeyi açtı. İçinde zekata tabi develerin yaşları, yaralamalar karşısında ödenmesi gereken diyet bedelleri bildirilmekteydi. Yine o sahifede Resulullah'ın şöyle buyurduğu yazılıydı. Medine'nin Ayr Dağı ile Sevr Dağı arası haremdir, güvenli bölgedir. Her kim Medine'nin bu bölgesi içinde Allah'ın emrine ve peygamberin sünnetine aykırı bir şey yapar veya böyle bid'ati, dini, hukuki mesnedi olmayan bir şey ihdas edeni himaye ederse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onların üzerine olsun. Kıyamet gününde Allah o kimsenin tövbe ve fidyesini kabul etmez. Bütün Müslümanlar eşit düzeyde güvence verme hakkına sahiptir. Sıradan bir Müslümanın verdiği güvence dahi muteberdir. Kim bir Müslümanın verdiği güvenceyi çiğnerse, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah kıyamet gününde onun tövbe ve fidyesini kabul etmez. Kim de babasından veya efendisinden başkasına mensubiyet iddiasında bulunursa, Allah'ın, meleklerin ve bütün halkın laneti onun üzerine olsun. Allah Teala kıyamet gününde onun tövbesini de fidyesini de kabul etmez.''

Cabir bin Semure radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinleşmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter. Evs bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en faziletli günlerinizden biri cuma günüdür. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salavatınız bana ulaştırılır buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Allah'ım hamdolsun, o yaşıyor. Resulullah yaşıyor. Sevinin ey müminler. Resulullah hayatta.
2: Kâb, peygamberimiz sana susman için işaret ediyor.
1: Tamam susuyorum. Onu hayatta görünce dayanamadım.
3: Muhammed'i öldürdüğünü söyleyen hanginizdi?
4: Ben öldürdüm.
3: Mekke senin gibi kahramanı altınlara boğarak ödüllendirecektir İbni Kamiye. Hadi bana Muhammed'in cesedini göster.
5: Saydığın şahısların hepsi sağdır. Allah seni rezil etmek için onların hepsini sağ bıraktı.
3: Ömer, bu suskunluğa dayanamayacağını biliyordum. Yaşıyorsa mutlaka cevap verir demiştim. Bugün Bedir'in intikamını aldık. Savaşta galibiyet sırayladır. Bizim ölülerimize karşılık sizin ölüleriniz.
5: Eşit olduğumuzu sanma. Bizim ölülerimiz cennettedir, sizinkilerse cehennemi boyladı.
6: Peygamberimiz Hazreti Hamza'nın cesedine doğru ilerledi. Yanına geldi, vücudunun halini görünce dayanamadı, hıçkırarak ağlamaya başladı. Onun ağlayışı tüm Müslümanları ağlattı.
0: 63. Bölüm.
6: Peygamberimizin acısı çok büyüktü. Sevgili amcasının paramparça edilmiş bedeni başında hem ağlıyor hem de şöyle diyordu. Senin uğradığın musibete uğrayan kimse yoktur. Ve ben hiçbir zaman şu an olduğu kadar öfkelenmemiştim. Ey Resulullah'ın amcası Hamza! Ey Allah'ın ve Resulünün aslanı Hamza! Ey hayırlar işleyen Hamza! Ey üzüntüleri gideren Hamza! Ey Resulullah'ın koruyucusu olan Hamza! Allah sana rahmet etsin. İyi bilirim ki sen hısım ve akrabalık haklarını gözetir, daima hayırlı işler yapardın. Eğer yas tutmak uygun olsaydı, senden sonra hiçbir şeye sevinmez, senin yasını tutardım. Vallahi sana yapılana karşılık müşriklerin ölülerinden 70 kişinin cesedini kesip biçeceğim. Onun bu sözünü duyan ashab-ı kiram da müşriklerin ölülerine misilleme yapmak üzere yemin ettiler. Ancak çok geçmeden Cebrail aleyhisselam gelerek Allah'ın emirlerini onlara iletti. Eğer ceza verecekseniz size yapılanın misliyle cezalandırın. Eğer sabrederseniz elbette bu sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımıyladır. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. İlahi hitabın ikazıyla peygamberimiz bu şekilde intikam alınmayacağını Müslümanlara bildirdi. Ettikleri yeminden dolayı da kefaret vereceğini söyledi. Medine'ye ulaşan haberlere göre savaş bitmişti. Peygamberimizin halası Hazreti Safiye'nin içinde bulunduğu bir grup kadın savaş meydanına gelmişlerdi. Hazreti Safiye kardeşi Hamza'nın ve yeğeni Abdullah bin Cahş'ın şehit edildiğini öğrenmişti. Fakat onlara ne yapıldığını bilmiyordu. İlk karşılaştığı kişiler yeğeni Hazreti Ali ile oğlu Zübeyir oldu.
7: Zübeyir, annen geliyor. Hay Allah, dayım Hamza'yı görmek isteyecektir. Ona olanları anlat.
8: Ben anlatamam. Sen anlat.
7: Hala, daha fazla ilerleme. Olan biteni görmeni istemiyorum. Çok kayıp verdik.
9: Resulullah nasıl?
7: Hamdolsun. İyi.

0: Ona işkence ettiler değil mi? Bu musibet onun başına ancak Allah yolunda olduğu için gelmiştir. Bundan daha kötüleri de başımıza gelse razıyız. Tüm bunlara Allah yolunda sabrederiz. Sabrımızın karşılığını da Allah'tan bekleriz.
1: Peygamberimiz halası Safiye'nin bu sözlerini duyunca istediğini yapmasına müsaade etti. Hazreti Safiye önce peygamberimizin yanına geldi.
0: Hamdolsun, sana bir şey olmamış. Kardeşim Hamza nerede?
1: Peygamberimiz halasını "O şehit düşen Müslümanların arasındadır" diye yanıtladı ve ikna edebilme ümidiyle "Hala, aklına bir zarar gelmesinden korkuyorum" dedi. Hazreti Safiye kararlıydı. Peygamberimiz elini onun göğsüne koyarak dualar etti. Hazreti Safiye ağır adımlarla kardeşine doğru ilerledi. Onu görünce dizüstü çöktü ve ağlamaya başladı.
0: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Hamzam, yiğit kardeşim, Allah'ın aslanı, peygamberinin aslanı. Ah Hamza.
1: O ağladıkça peygamberimiz de ağladı. Müşrikler Uhud'dan ayrılmadan önce savaş meydanını gezerek kendi askerlerinin durumunu görmek istemişlerdi. Savaştan önceki gün evlenen Hanzala'nın babası Ebu Amir müşrik saflarındaydı. Oğlunun cesediyle karşılaştığında dizüstü çökerek ağlamaya başladı.
2: Hanzala, oğlum, ben seni Muhammed'e karşı uyarmadım mı? Bak, başına neler geldi. Bunlar aklını çelmeden önce sen babana saygılı bir evlattın. Asil bir karakterin vardı senin. Şimdi arkadaşlarının yanında bir çiçek gibisin. Ey Kureyş! Oğlum düşmanınızdı. Şimdi öldü. Artık onun cesedine dokunmayın.
1: Kureyşliler onun bu isteğine uygun davrandılar. Hanzala'nın bedenine dokunulmadı. Hazreti Hamza'nın birkaç metre ilerisinde Abdullah İbni Cahş, onun yanında da Hazreti Hanzala şehit olmuştu. Peygamberimiz ve arkadaşları Hanzala'nın güzelliğine hayran olmuşlardı. Ona baktıklarında cennetteki yerini görür gibi oluyorlardı. Biraz ileride Hayseme'nin bedeni uzanıyordu. Arkadaşları Hayseme'nin Bedir'de şehit düşen oğluna olan hasretini dile getirişini hatırlıyorlardı.
3: Ey Allah'ın Resulü! Bedir gazasına çıkarken oğlum bana mani olmuştu. En sonunda kura çekmek zorunda kaldık. Kura ona çıktı. Oğlum Saad gitti ve şehit oldu. Halbuki ben şehit olmayı ne kadar arzu ediyordum. Dün gece oğlumu rüyamda gördüm. Cennet bahçelerinde ırmaklar arasında dolaşıyordu. Bana, baba, cennette bana katılsana. Bak ben Rabbimin vaat ettiği her şeyin gerçek olduğunu gördüm dedi. Vallahi ya Resulallah, hem oğluma hem cennete olan özlemim şiddetlendi. Yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı. Ben artık Rabbime kavuşmak istiyorum. Ne olur bana dua et de özlediğim şehitlik makamına ereyim.
1: Hayseme oğluna kavuşmuş, şehitlik makamına ermişti. Peygamberimiz şehitler arasında Musab bin Umeyr'e rastladı. Gözyaşları içinde, "Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir, şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir. Verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir" ayetini okudu. "Ben seni Mekke'de gördüğüm zaman" diye devam etti sözlerine. "Senin kadar güzel giyinen ve senden daha güzel bir yiğit yoktu. Şimdi sen üzerini örtmeye yetmeyecek bir hırka için

0: de saçı başı karmakarışık haldesin. Sonra Usab'ın arkadaşlarına dönerek şöyle dedi: bakın şu yiğide ki o anne babasının ona sunduğu imkanları sırf Allah ve Resulünün rızası için bıraktı. Musab bin Umeyr'in Ensar'ın gönlünde çok ayrı bir yeri vardı. Çünkü o Medine'ye İslam'ı öğreten kişiydi.
1: Ya Resulallah, siz hicret etmeden evvel bir sene beraber kaldık. Ben Musab kadar güzel huylu birini görmedim. Şehadet mübarek olsun. Allah bizi de cennette onlarla buluştursun.
0: Musab bin Umeyr defnedilirken üzerini örtecek bir kefen bulunamadı. Ashab-ı kiram kısa bir hırkayla onun başını örtseler ayakları, ayaklarını örtseler başı açıkta kalıyordu. Peygamberimizin emriyle hırkayla başı örtüldü, açıkta kalan ayakları ise ısır otuyla kapatıldı. Ashab-ı kiram şehit ve gazilerin durumunu öğrenmek için savaş meydanına yayılmışlardı. Yaralılar arasında Usayrim adıyla bilinen bir adam vardı. Onun Müslüman olup olmadığına dair kimsenin bir fikri yoktu.
2: Bu Usayrim değil mi?
3: Evet, o.
2: Müslüman olmuş muydu peki?
3: Bilmiyorum. Gel kendisine soralım. Usayrim, beni duyuyor musun?
4: Evet.
3: Bir yudum su içireyim sana. Usayrim, sana bir şey soracağım. Daha önceden bizim yanımızda bulunmamıştın. Buraya niçin geldin? Kabileni yalnız bırakmamak için mi geldin?
4: Ben Müslüman oldum. Resulullah'ın yanına geldim. Beni buraya seren darbeyi alıncaya kadar da savaştım.
0: Usayrim kısa bir süre sonra şehit oldu. Durumunu peygamberimize anlattıklarında az şey yaptı ama çok sevaba kavuştu. Usayrim cennetliktir buyurdu. Usayrim bir vakit namaz kılmadan cennete giren sahabi olarak anıldı. Şehitler arasında bir kişi daha vardı ki sahabenin çoğu onu bir Yahudi olarak tanıyordu. Muhayrik isimli bu Yahudi İslam'ı seçerek kavminin aksine savaşa katılmıştı.
5: Ey kavmim! Vallahi siz Muhammed'in peygamber olduğunu, ona yardım etmeniz gerektiğini biliyorsunuz. Neden savaş için harekete geçmiyorsunuz?
6: Bugün cumartesi günüdür. Biz cumartesi yasağına aykırı hareket etmeyiz.
7: Evet, cumartesi yasağı var.
8: Evet, doğru söylüyor. Evet, evet.
5: Cumartesi günleri işinize gelen her şeyi yapıyorsunuz. Sizin için cumartesi yasağı diye bir şey kalmamıştır. Muhammed'le anlaşma yapmadınız mı? Şehre dışarıdan bir saldırı olduğunda onun yanında savaşmayacak mıydınız? Anlaşılan sizden bir hayır gelmeyecek. Ben gidiyorum. Haberiniz olsun. Eğer öldürülürsem tüm malım Muhammed'indir.
7: Onca bağ bahçeyi Yahudi olmayan birine mi bırakıyorsun?
5: Evet, ben onun peygamber olduğuna inanıyorum. Siz de inat etmeseniz bu gerçeği görürsünüz. Mülkü bana ait olan 7 bahçe bundan sonra Muhammed'indir. Onları dilediği şekilde kullanır.
0: Peygamberimiz Uhud şehitleriyle ilgili şöyle dedi: Uhud'da kardeşleriniz şehit oldukları zaman Allah onlara öyle nimetler tattırdı ki keşke Allah'ın bize neler ikram ettiğini kardeşlerimiz de bilse de düşmanla çarpışmaktan korkup düşmandan yüz çevirmeseler dediler. Bunun üzerine Yüce Allah, ben onlara bu dediklerinizi ulaştırırım dedi ve şu ayetleri indirdi: Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler. Rableri katında Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar. Arkalarından kendilerine ulaşamayan, henüz şehit olmamış kimselere de hiçbir korku olmayacağına ve onların üzülmeyeceklerine sevinirler. Şehitler Allah'ın nimetine, keremine ve Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceğine sevinirler. Onlar yaralandıktan sonra Allah'ın ve peygamberinin davetine uyan kimselerdir. Onlardan güzel davranıp iyilik edenlere ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlara büyük bir mükafat vardır.
9: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve 3 kere tekrar ederdi. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İpek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı. Sa'd bin Ebu Vakkas'ın oğlu Mus'ab radıyallahu anh anlatıyor. Bazı meziyetleri dolayısıyla Sa'd daha aşağı seviyedekilere göre kendisinin üstün olduğunu sanırdı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah size ancak zayıflarınızın duası, ibadeti ve ihlasları sayesinde yardım ediyor ve rızık veriyor buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ramazan'ın son 10 günü girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecelerini ibadetle geçirir ve ailesini de uyandırırdı. Kendisini bütünüyle ibadete verir ve eşiyle ilişkiden de uzak dururdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ellerim boşlukta, senin Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim, göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Nurunla pervane kesilen bedene bir bak. Bedenini yak. Ruhuna bir çift kanat tak. Gözyaşıyla yunmuş, kan rengine boyanmış. Sana ey gönül ikliminin meliki, sana bu adak, kapında çağlarca ağlayacak. Haki payine yetem der ömürlerdir muttasıl. Başını taştan taşa vurup, gezer avare su.

Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duva açılmadık gelini, sevgili. Ve duayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yaylardın. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni toplanan Ramazan sadakasını, sadakayı fıtır, korumakla görevlendirmişti. Derken birisi gelip yiyeceklerden avuçlamaya başladı. Bunun üzerine adamı tuttum. Seni Resulullah'a götüreceğim dedim. Adamcağız, elim dardadır. Çoluk çocuk sahibiyim. Çok muhtaç durumdayım diye yalvardı. Ben de adamı salıverdim. Sabah oldu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah, çok muhtaç durumda bulunduğundan ve çoluk çocuk sahibi olduğundan bahsetti. Ben de ona acıdım ve onu salıverdim dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sana yalan söyledi. Tekrar gelecektir buyurdu. Resulullah'ın sözünden onun tekrar geleceğini anladığım için onu bekledim. Geldi ve hemen yiyeceklerden avuçlamaya başladı. Bunun üzerine seni Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem götüreceğim dedim. Beni bırak, çünkü çok muhtaç durumdayım. Bakmam gereken çoluk çocuğum var. Bir daha gelmem dedi. Ben de acıdığım için onu bırakıverdim. Sabah olunca yine Resulullah bana, ey Ebu Hureyre, dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Bakmakla yükümlü bir ailesinin olduğunu ve muhtaç durumda kaldığını söyledi. Ben de merhamet edip onu bıraktım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana yalan söyledi. Yine gelecek buyurdu. Üçüncü kez gelişini bekledim. Geldi ve hemen yiyecekleri avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve seni Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem götüreceğim. Bu üçüncü gelişin, gelmeyeceğini söylediğin halde tekrar geliyorsun dedim. Bunun üzerine beni bırak da sana bir takım sözler öğreteyim. Allah o sözlerle seni faydalandırır dedi. Neymiş o sözler diye sordum. Şöyle dedi. Yatağına girdiğinde Ayetül Kürsi'yi oku. Böylece Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz dedi. Ben de onu bıraktım. Sabah olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dün geceki tutsağın ne yaptı diye sordu. Ya Resulallah, söylediğim takdirde Allah tarafından bana faydası dokunacak birkaç söz öğreteceğini söyledi. Ben de onu bıraktım dedim. Neymiş o sözler? Buyurması üzerine yatağına girdiğinde Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum ayetini sonuna kadar oku. Böyle yaparsan Allah'ın emriyle senin yanında daima bir muhafız bulunur ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşamaz diye söyledi dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok yalancı olduğu halde bu sefer sana doğru söylemiş. Ey Ebu Hureyre, 3 gündür kiminle konuştuğunu biliyor musun buyurdu. Hayır dedim. O şeytan gibi bir adamdır buyurdu. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden göndermiş olduklarının
amellerinin karşılıklarına ulaşmışlardır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu. Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size amellerinizin en hayırlısını, Allah nezdinde en temiz olan, derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi? Diye sordu. Sahabiler, evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu. Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün, ey Allah'ın Resulü, bana sarılacağım bir şey söyle dedim. Resul-i Ekrem, Rabbim Allah'tır de, sonra da dosdoğru ol dedi. Ey Allah'ın Resulü, hakkımda en çok korktuğun şey nedir dedim. Mübarek dilini eliyle tutarak işte budur buyurdu.

anarken aşıklar Allahu Allah. Yanar tevhid ile coşar illallah. Ne tatlıdır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ümmetine düşkün peygamber. Peygamberimizin sevgili amcası Abbas radıyallahu anh, hacılara şerbet dağıtmak için Mina gecelerinde Mekke'de ikamet etmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den izin istemiş, peygamberimiz de buna müsaade etmişti. Araplar arasında öteden beri hacılara ikramda bulunmak önemsenirdi. Hacılara su dağıtmak gibi vazifeler belli ailelerin şerefle yaptığı bir hizmetti. Hazreti Abbas da Allah'ın misafirlerinin susuzluğunu gidererek Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak istemişti. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem harem-i şerifteki şerbet dağıtılan Sebil mahalline geldi ve şerbet istedi. Abbas radıyallahu anh oğluna, "Ey Fazl, annene git, yanındaki hususi şerbetten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getir," dedi. Resulullah, "Hayır, bana bu şerbetten ver," buyurdu. Abbas, "Ya Resulallah, insanlar buradaki şerbete ellerini sokuyorlar," diye itiraz edecek olduysa da Peygamberimiz, "İşte halkın içtiği bu şerbetten ver," dedi. Sonra Resulullah Zemzem kuyusuna geldi. Hazreti Abbas'ın oğulları burada hacılara su dağıtmak için kuyudan su çekiyorlardı. Peygamberimiz, "Ey Abdülmuttalip oğlu,

0: çekiniz, siz hayırlı bir iş yapıyorsunuz diye onları taltif etti. Sonra da halkın benim buradan su içtiğimi görüp de buraya üşüşeceğinden endişelenmeseydim, ben de devemden iner, kuyunun ipini eliyle mübarek omzuna işaret ederek şuraya koyar, sizin gibi su çekerdim buyurdu. Peygamberimiz ashabını çok sever, onlardan farklı bir konumda bulunmaktan hoşlanmazdı. Bir topluluğa girdiği zaman boş bulduğu yere oturur, kendisine özel muamele edilmesini istemezdi. Onun bu özelliğini bilen yakın dostları, zat-ı alilerine duydukları ihtirama rağmen ona aşırı saygı gösterilerinde bulunmazlardı. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ümmetine olan sevgi ve muhabbeti, arada mesafe bırakmayacak bir yakınlık ve yoldaşlık oluşturmuştur. Onun bu sıcak ve samimi tavrı sayesinde ümmeti onun her hareketini itirazsız kabul etmiş, yüreğinin derinliklerinden bir sevgiyle ona bağlanmıştır. Salat ve selam Efendimizin üzerine olsun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam kıymetli ve gösterişli bir elbise içinde kendini beğenmiş bir halde saçını başını taramış ve kasıla kasıla yürürken Allah onu ansızın yerin dibine geçiriverir. O kimse kıyamet gününe kadar debelenerek yerin dibine batmaya devam eder. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Müslümanlara rahatsızlık veren bir ağacı yol üzerinden kesip attığı için bir adamın cennete girdiğini gördüm.

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her kul ne hal üzere ölürse öyle diriltilir. Ebu Abdullah Ez-Zübeyr bin Avvam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: birinizin ipini alarak dağa gidip sırtında odun getirerek satması, Allah'ın da bu suretle onun şerefini koruması, istediği verilse de verilmese de haktan dilenmesinden daha hayırlıdır.

0: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Uyeyne bin Hısın Medine'ye geldi ve yeğeni Hur bin Kays'ın evine geldi. Hur, Hazreti Ömer'e yakın kimselerden biriydi. Gençlerden ve yaşlılardan oluşan kurra ilim heyeti, Hazreti Ömer'in meclis ve müşaviri arkadaşıydılar. Uyeyne yeğenine şöyle dedi: "Ey kardeşimin oğlu, bu emirin yanında senin itibarın var. Huzuruna kabul edilmem için kendisinden izin iste," dedi. Talep üzerine Hazreti Ömer de izin verdi. Uyeyne, Ömer radıyallahu anh'ın yanına gelince, "Ey Hattab oğlu, vallahi sen bize çok bir şey vermiyorsun. Aramızda adaletle hükmetmiyorsun," dedi. Ömer radıyallahu anh bu söze çok kızdı, hatta onu cezalandırmak istedi. Bunun üzerine Hur, "Ey müminlerin emiri, Allah Teala peygamberine, sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir buyuruyor. Bu da cahillerdendir," dedi. Allah'a yemin ederim ki Hur bu ayeti okuyunca Ömer daha ileri gitmedi. Zira Ömer Allah'ın kitabına son derece bağlıydı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi:
3: Allahümme leke eslemt ve bike âment ve aleyke tevekkelt ve ileyke enebt ve bike hasamt. اللهم أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا تموت والجن والإنس يموتون
4: اللهم sana teslim oldum, sana inandım, sana tevekkül ettim ve yüzümü sana döndüm. Allahım, senin yardımınla mücadele ettim. Beni dalalette bırakmaman için izzetine sığındım. Senden başka ilah yoktur. Sen ölmeyen dirisin. İnsanlar ve cinler ise ölümlüdürler.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa istiğfar edeyim derken kendisine sövebilir. Ne söylediğini bilmez buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım buyurdu. Ebu Salebe el-Huşeni Cürsum bin Naşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar günahlar için cezalar koymuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümleri hakkında da bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perde ile örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem benzi attı ve ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar. Kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek şunu hatırla, bunu hatırla diyerek daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da insan kaç rekat kıldığını bilmez hale gelir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resul-i Ekrem şöyle buyurmaktadır. İnsan uyuduğunda şeytan onun ensesine 3 düğüm atar. Her bir düğümü atarken önünde uzun bir gece var, yat der. Eğer kişi gece uyanıp Allah'ı zikrederse düğümün biri çözülür. Kalkıp abdest alınca bir düğüm daha çözülür. Namaz kılınca üçüncüsü de çözülür ve kişi canlı ve kendini iyi hissederek sabaha girer. Eğer böyle yapmazsa kendini kötü hissederek tembel bir şekilde güne başlar.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Leysa minna men lem yerham sagirana ve yuqir kebirana ve ya'mur bil ma'ruf ve yenha anil munkar.
0: Küçüğümüze merhamet etmeyen, büyüğümüze saygı göstermeyen ve iyiliği emredip, teşvik edip, kötülükten sakındırmayan, uzaklaştırmayan bizden değildir. İyilik, aklen veya dinen, güzelliği tanınan, bilinen her fiildir. Adalet, ölçülü olma, dürüstlük, ihsan, cömertlik, tatlı dil ve benzeri özellikler bu tanıma dahildir. İyiliği teşvik edip kötülükten sakındırmak, ayet ve hadislerde sıkça hatırlatılan bir sorumluluktur. Bu sebeple İslam bilginleri bu faaliyetin farz olduğunu belirtirler. Peygamber Efendimiz, kendinden sonraki zamanlara işaret ederek bu görevin ihmal edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü bu uyarılar, din, akıl, inanç ve değerlerin toplum hayatında sürdürülebilmesi ve her türlü kötülüğün önlenmesi açısından önemlidir. İslam tarihinde iyiliği emredip kötülükten sakındırma faaliyetleri hisbe teşkilatlarıyla yürütülmüştür. Her dönemde etkin bir şekilde yürütülen vaaz ve irşat,

0: toplumu ıslah çalışmaları arasında yer almıştır. Günümüzde bu çalışmalar oldukça çeşitlenmiş, zaman zaman kötülüğü yaygınlaştırdığı için eleştirilen medya kanalları, iyiliği teşvik, kötülüğü engelleme amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Toplumdaki yeterli donanıma sahip her bireyin, yanlış bir davranışla karşılaştığında onu gücü yettiğince ve en güzel şekilde düzeltme sorumluluğu vardır. Rabbimiz, iyiliği emredip kötülükten sakındıranları rahmetiyle kuşatacağı müjdesini vermektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iyiliği çoğaltıp kötülüğe engel olmak isteyen kişinin söylediklerini öncelikle kendisinin de uygulaması gerektiğine işaret eder ve aksi yönde davrananları kötü bir sonla karşılaşacakları konusunda uyarır. Bir kişiyi cehennemde görenler, "Ey filan kişi, bu ne hal? Sen dünyada iyiliği emredip kötülükten alıkoymaya çalışmaz mıydın?" derler. Adam şu cevabı verir: "Ben size iyiliği emreder, fakat kendim yapmazdım. Kötülüğü yasaklar, ancak kendim kötülük yapardım."
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sizden biri kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri ayakta su içmesin, unutarak içerse de kussun buyurmuştur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona ihanet etmez, onu yalanlamaz, onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Her Müslümanın kişiliği, malı, canı diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır. Takva da işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter.

0: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nasıl zevk ve safaya yönelirim ki? İsrafil sur ağzında ne zaman üfüreceğine ilişkin emir beklemektedir. Emri alır almaz üfürecektir. Yerde ve gökteki varlıklar hep ölecektir. Bu haber, kıyametin yakın olduğu haberi ashaba çok ağır gelince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir deyin buyurdu. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmanı en mükemmel mümin, ahlakı en güzel olandır. En hayırlınızsa hanımlarına en güzel davranandır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

benim peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

İşte oradayım. Yıllarca hayalini kurduğum, düşlerimde sokaklarında gezindiğim şehirde, Medine'deyim. Peygamberimin yanı başında, onunla aynı çatı altında, namaza durduğu yerin arka hizasındayım. Saatlerce Mescid-i Nebevi'de vakit geçiriyorum. Kalbim huzurla dolu. Gönlüme düşen hiçbir gölge yok. Sonbaharda bütün yapraklarını dökmüş ve toprağına sarılmış bir ağaç gibi sessizce bekliyorum. Biliyorum, adım gibi eminim, benim sarılacağım toprak bu. Ben bu toprakla yeşereceğim. Ben bu baharla çiçekleneceğim. Zamandan sıyrılmış gibiyim. Oturmuş, peygamberimi düşünüyorum. Geçmişte, şimdi de ve gelecekte. Bütün zaman çizelgelerinde o var. Geçmiş zamanın yıkık harabelerinden bize haneler inşa ederken görüyorum onu. Şimdiki zamanın hasarlarını onarırken ve geleceğimizi imar ederken, Hera'dan telaşla inerken, Kabe'de secde ederken, hicret yolculuğunda çölü geçerken görüyorum onu. Medine'ye coşku içinde girerken, Mescid-i Nebevi'nin inşasında kerpiç taşırken ve çocuklarla gülüşüp oynarken görüyorum peygamberimi. O kadar yakınım ki ona, bir çırpıda yanına varabilecek kadar bir mesafedeyim. Hani yaşamış olduğu zamanda ben de yaşasaydım, bu mesafeden sesini rahatlıkla duyabilir, gözlerini görebilirdim. Şu an bile sözlerini işitiyor gibiyim. Küçük bir oyun tasarladım kendime. Hadislerini okurken zihnimde kurabildiğim en merhametli, en müşfik ses tonuyla doğrudan bana konuşuyormuş gibi yapıyorum. Küçük bir oyun ama benim için çok kıymetli. Bana onunla aynı zamanda yaşıyormuşum gibi hissettiriyor. Onun sözlerini okurken onu duyuyormuş gibi oluyorum. Böyle hayal edince öğrendiklerim daha kalıcı hale geliyor. Hayal edebilmek ne güzel bir şey. Allah tarafından insana bahşedilmiş ne muazzam bir lütuf. Sanki kendi büyüklüğünü kavrayabilmemiz için zaman ve mekan sınırının zihnimizde nasıl aşılabileceğini gösteriyor gibi geliyor bana. Mescid-i Nebevi'de otururken bunları düşünüyorum. Mescitten çıktığım zamanlardaysa Medine'nin sokaklarında yürüyorum. Her sokakta peygamberim varmış gibi hissediyorum. Bütün Medine onunla dolu. Bastığım toprakları o da basmış. Belki durduğum şu yerde o da durmuş. Belki tam şurada başını kaldırmış, göğe bakmış, ellerini açmış ve dua etmiştir diye hayal ediyorum. Gözlerime güzel görünen ne varsa peygamberimden kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Birbirine selam veren ve gülümseyen insanlar mı gördüm? Aklımda beliren selamı yayın sözü oluyor. Güzel bir yapıya mı bakıyorum? Aklıma hemen peygamberimin işin doğru düzgün yapılması ve estetik bakış açısını ifade eden sözleri geliyor. Bu şehirde her şey beni peygamberime daha da yaklaştırıyor. O zamandan kalan hangi eşyaya, taşa ya da yapıya baksam, önümde bir zaman penceresi açılıp o anı seyredecekmişim gibi hissediyorum. Sadece şimdiki zamanda yaşamıyor bu şehir. Bu şehir geçmişin şimdiyi içine aldığı bir şehir. Geçmiş buradaki insanların zihinlerinde her an yeniden yaşanıyor. İnsanların yüzlerinde görebiliyorsunuz bunu. Herkes zihninde bir sokakta Hazreti Peygamber'le ya da hikayesini bildiği başka bir sahabiyle karşılaşacakmış gibi dolaşıyor. Bu şehirle böyle bir bağ kurmak beni çok mutlu ediyor. İşte diyorum, işte burada, bu şehirde dünyayı kökten değiştiren kişi yaşamış. Bu şehirde yeryüzünde bugüne kadar gelmiş geçmiş tüm insanlar arasında en çok sevilen kişi yaşamış. Ve şimdi hemen şurada, yanı başımda, yeşil kubbenin altında yatıyor. Acaba onu yatağında öldürmeye çalışanlar bulunduğu şehirden çıkıyor.

0: İsmini sığdırabildiğim bir kalp vermiş bana Allah. Ne de güzel yapmış diyorum ve şükrediyorum. Önce kendi sevgisini bahşetmiş, sonra da onu seven milyonlarca kalbin sevgisini. Akıl, kalbin sevgisinin idrakiyle ışıldıyormuş meğer. Beden bu coşkuyla neşeleniyormuş. Kalbin akla, ruha ve bedene ne denli hakim olabileceğini asırlar evvel peygamberimin söylediği şu sözlerle artık daha iyi anlıyorum.
1: Bilin ki vücutta öyle bir et parçası vardır ki o iyi, doğru ve düzgün olursa bütün vücut iyi, doğru ve düzgün olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Bilin ki o kalptir.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça La ilahe illallah, Allahu Ekber diyerek tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir, her şeyi işitir ve size de yakındır buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh tarafından rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benim ile gönderdiği hidayet ve ilim yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. O yağmurun yağdığı yerin bir kısmı suyu emen bereketli bir topraktır. Bolca ot ve çayır bitirir. Bir kısmı da su emmeyen sert bir yerdir. Suyu tutar. Allah da o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını ve tarlalarını sularlar. Bir de o yağmur kaya gibi sert bir yere yağar. Orası ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benim aracılığımla gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan, onları öğrenip başkalarına öğreten kimseyle buna önem vermeyen ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin durumu böyledir.

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Diğer bir rivayet ise Kehf suresinin sonundan şeklindedir. Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki, ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Din samimiyettir. Kime karşı diye sorulunca Allah'a, kitabına, peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün Müslümanlara buyurdu.

Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaplardan su içenler karınlarını cehennem ateşiyle doldurmuş olurlar buyurmuştur.

Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benim ve sizin haliniz ateş yakan ve o ateşe pervane böcekleri ve kelebekler düşmeye başlayınca onları uzaklaştırmaya çalışan kimsenin hali gibidir. Sizi ateşe düşmekten korumak için belinizdeki bağdan tutuyorum. Sizse benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz.

0: Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın etrafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye," buyurdu. Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Bismillah de, sağ elinle ve önünden ye," dedi. Abdullah bin Amr radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi sürdüren, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil. Akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onunla ilişkiyi sürdürendir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine maşallah ve maşite, Allah dilerse ve sen dilersen her şey olur diyen kişiyi, beni Allah'a denk mi tutuyorsun, bilakis maşallah de diyerek ikaz etmiştir. Ne kadar saygıdeğer olursa olsun Allah'tan başka herhangi bir şey adına yemin edilmesini yasaklamış, Hazreti Ömer'in cahiliyeden kalma bir alışkanlıkla babasının adına yemin ettiğini duyunca, "Allah atalarınız adına yemin etmenizi yasaklamıştır. Yemin edecek kimse Allah adına yemin etmeli veya susmalıdır," buyurmuştur.

0: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir. İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktayken gece olduğunda şöyle derdi. Ey yeryüzü! Senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi demiştir. İbni Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir.
1: Yasin suresinin şifasını gönlünüzde hissettikten sonra bilmenin peşine düşmek, ilmi şifa ile buluşturmak ister misiniz? Seçilen konular üzerinden sohbet etmek, İslam'ı öğrenmek için radyo sohbetleri her perşembe saat 21'de Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal çokluğu değil, göz tokluğudur. Ubeydullah bin Mihsan el-Ensari el-Hatmi radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz can ve malından emin, hastalıktan salim ve günlük azığı da yanında bulunduğu halde sabaha çıkarsa, sanki bütün dünya kendisine verilmiş demektir.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği başlarında bir zatla sefere göndermişti. O zat askeri birliğe imam olduğunda kıraatini İhlas suresiyle bitiriyordu. Resulullah'a bu zatın namazda kıraatini İhlas suresiyle bitirdiğini söylemişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne maksatla yaptığını kendisine sorun dedi. O zat Allah'ın sıfatlarını içerdiği için ben İhlas suresini okumayı seviyorum cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu müjdeleyin. Allah da onu seviyor buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İbadetlerinizde ölçülü ve titiz olun. Fakat bilin ki hiçbiriniz sadece ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Ya Resulallah sen de mi dediler? Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Evet, Allah rahmetiyle ve lütfuyla kuşatmamış olsa ben de kurtulamam.

0: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ruhum sana, varlık sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana hayrandır efendim. Ecram-ı felek, levh-ü kalem mest-i nigahın, didarına aşık ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Rahmet diyen alemlere rahmandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Medheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Ulvi de senin bağrı yanık aşıkı zarın. Feryadı bütün ateşi suzandır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilara. Nurun ki gönül derdine dermandır efendim. Kıtmirinim ey şah-ı rusul, kovma kapından. Asilere lütfun yüce fermandır efendim.

0: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, "Ya Ebal Münzir, Allah'ın kitabından ezberlediğin ayetlerin hangisinin daha büyük olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Ben de, "Allahü la ilahe illa huvel hayyül kayyum" dedim. Bunun üzerine elini göğsüme vurarak, "İlmin mübarek olsun ya Ebal Münzir" buyurdu. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsra gecesi Miraca çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana, "Ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki, cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacı ise, Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahu vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür." zikridir. Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim her sabah ve akşam 3 kere Bismillahillezî la yedurru ma'asmihi şey'ün fil ardi ve la fis semai ve huvessemî'ul alim ismi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse, ona hiçbir şey zarar veremez. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse, Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn-i Mesud diyor ki, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu. Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır. Cerir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem yabancı bir kadına bir anlık bakmayı sordum. Gözünü çevir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ümmü Mabet. Ümmü Mabet, Mekke ile Medine arasındaki bir yerde kavminden uzakta yaşardı. olgun şahsiyetiyle tanınan, sözüne itimat edilen, akıllı ve iffetli bir hanımdı. Aynı zamanda çok cömertti. Onun yaşadığı yer Ümmü Mabed'in çadırı diye nam salmıştı. Ümmü Mabed çadırının dışına çıkar, çölden gelen gençlerin yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşılamak üzere beklerdi. İşte böyle bir günde karşıdan yaklaşan 4 kişi gördü. Bu zatlar o güne kadar ağırladığı misafirler içinde en önemlisi olacaklardı. Resulullah Efendimiz, onun yol arkadaşı Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in hizmetçisi Amir bin Füheyre ve yol kılavuzları Abdullah bin Uraykıt. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicret ediyordu ve burada konaklamayı seçmişti. Acıkmışlardı. Peygamberimiz Ümmü Mabed'e kendilerine satabileceği bir hayvanı olup olmadığını sordu. Ümmü Mabed ona yeni yavrulamış bir koyun getirdi. Fakat Peygamber Efendimiz bu hayvanı yavrusundan ayırmak istemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çadırın yakınında çelimsiz bir koyun gördü ve onun durumunu sordu. Ümmü Mabed de o çobanın sürüye katmadığı süt vermeyen çelimsiz bir koyundur dedi. Allah'ın elçisi onu sağıp sütünü içmek istediğini söyledi. Ümmü Mabed hiçbir fayda sağlamayacağını düşündüğü koyunu getirdiğinde Peygamberimiz "Ey Allah'ım, bu koyunu bereketli kıl" diye dua etmeye ve hayvanı sıvazlamaya başladı. Bir müddet sonra hayvanın sütünü sağmaya başladı. Etrafındakiler şaşkınlık içinde olan biteni izliyordu. Herkes o sütten kana kana içti. Peygamberimiz bir süre dinlendikten sonra yol arkadaşlarıyla beraber oradan ayrıldı. Çok geçmeden Ümmü Mabed'in eşi Ebu Mabed geldi. Süt dolu kabı görünce şaşırdı ve o sütün nereden geldiğini sordu. Ümmü Mabed, "Mübarek bir zat uğradı ve şöyle şöyle yaptı" diyerek olan bitenleri ona anlattı. Ebu Mabed, "Vallahi o Kureyş'in peşinde olduğu kişidir" dedi ve onu detaylıca tarif etmesini istedi. Bunun üzerine Ümmü Mabed sevgili peygamberimizi şöyle anlattı. O tertemiz görünümlü ve latif birisiydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi. Güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağırbaşlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu. Tok sesliydi. Kaşları ince ve uzundu, bitişikti. Saçları simsiyahtı. Uzun boyunluydu. Gür sakallıydı. Sustuğunda vakur duruyor. Konuştuğundaysa doğruluyordu. Böylece bir asalet ortaya çıkıyordu. Tane tane konuşurdu. Konuşması o kadar tatlıydı ki kelimeler ağzından inciler gibi dökülüyordu. Konuşması net ve açıktı. Ne uzatıyor ne de kısa kesiyordu. Uzaktan bakıldığında da insanların en güzeli ve en sevimlisiydi. Yakından bakıldığında da tatlı ve hoş bir görünümü vardı. Orta boyluydu. Göze batacak ve rahatsız edecek kadar uzun ve kısa değildi. Öyle ki İki dalın arasındaki bir dal gibiydi. Orada bulunanlar arasında en aydın yüzlü ve kadri en yüksek olanıydı. Etrafında pervane gibi dönen dostları vardı. O bir şey dediğinde kendisini dinliyorlar, bir şey emrettiğinde derhal yerine getiriyorlardı. Belli ki insanların etrafını kuşattığı ve hizmet ettikleri biriydi. Onun yaptıkları da söyledikleri gibiydi. Hiçbir işi boş ve anlamsız değildi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sahabi Abdullah bin Yezid el-Hatmi radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği uğurlarken şöyle derdi: dininizi, emanetlerinizi, mal ve mülkünüzü, çoluk çocuğunuzu ve işlerinizin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bereket yemeğin ortasına iner, siz kenarından yiyin, ortasından yemeyin buyurmuştur.

İbni Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi: Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği isterim. Zübeyir bin Adi anlatıyor. Enes bin Malik radıyallahu anh'a geldik ve Haccaç'tan çektiğimiz zulümleri kendisine şikayet ettik. Enes bize, Rabbinize kavuşuncaya kadar sabredin. Zira her gelen gün geçen günden daha kötü olacak buyurduğunu peygamberinizden işittim dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
2: Subbuhun Kuddus, Rabbul Melaiketi ve Ruh.
3: Allah çok yüce ve çok mukaddestir. Tüm meleklerin ve Cebrail'in Rabbidir.

0: Abdullah bin Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlardaki şu iki huy nimete nankörlükten kaynaklanmaktadır. Soya sopa dil uzatmak, ölüye feryat ederek ağlamak. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadet ile geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir. Ebu Ümame'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okuyun. Zira Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelir buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber'in başarılı komutanlarından Amr bin As'ın oğlu olan Abdullah bin Amr, "Ey Allah'ın elçisi, bana cihadı ve gazayı anlat." diyerek cihadı en iyi şekilde kavrama arzusunu dile getirmişti. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Abdullah bin Amr, eğer sen sabrederek ve sevabını sadece Allah'tan bekleyerek savaşırsan, Allah da seni sabreden ve yaptığı mücadelenin karşılığını sadece Allah'tan bekleyen bir kişi olarak diriltir. Eğer gösteriş ya da övünmek için savaşırsan, Allah seni gösteriş yapan ve övünen biri olarak diriltir. Ya Abdullah bin Amr, sen hangi hal üzere savaşırsan, Allah da seni o hal üzere diriltir." buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Beni rüyasında gören kimse uyanıkken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez." buyurmuştur.

Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala kıyamet gününde birbirini benim için sevenler neredeler? Onları benim gölgemden başka gölge bulunmayan bir günde arşımın gölgesinde gölgelendireceğim. Özel olarak himaye edeceğim buyurur. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman ölen kimse salihlerdense beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse eyvah beni nereye götürüyorsunuz der ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı, dehşetten bayılıp düşerdi.

0: Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: doğru yola çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların sevabından hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye de ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksilmez. İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Allah Resulüne geldi ve "Ya Resulullah, bir topluluğu seven fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyuruyorsun?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir." cevabını verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak.
3: Haset, iyiliği tüketen ateş. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: hasetten sakının, çünkü ateşin odunu yakıp tükettiği gibi haset de iyi amelleri yakar, bitirir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: bir insanın kalbinde imanla haset bir arada bulunmaz. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: biriniz mali imkanlar bakımından ve bedenen kendisinden daha iyi durumda olanları görecek olursa, bir de kendisinden daha kötü durumda olanlara baksın. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: birbirinize kin beslemeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeşler olun.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. وفي رواية لمسلم أيضا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanından yüzüne damga vurulmuş bir merkep geçmişti. Bunu görünce "Bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin" buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Yüze vurmayı ve hayvanın yüzünü damgalamayı yasakladı" denilmiştir.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih, Sübhanallah demek sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah demek sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah demek sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber demek sadakadır. İyiliği, marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helake uğrayanıdır.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı gerektiği şekilde güzel okuyan kimse, vahiy getiren şerefli ve itaatkar meleklerle beraberdir. Kur'an'ı heceleyip zorlanarak okuyan kimseye de iki kat sevap vardır.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا وارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب.
1: أبو موسى الأشعري رضي الله عنه anlatıyor. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile bir seferdeydik. Tepelere çıktıkça La ilahe illallah, Allahu ekber diyerek tehlil ve tekbir getirirdik. Bir ara seslerimizin fazla yükselmesi üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey insanlar, kendinizi zorlamayın. Çünkü siz işitmeyen veya yanınızda bulunmayan birine dua etmiyorsunuz. Allah daima sizinledir. Her şeyi işitir ve size de yakındır buyurdu.
0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات، إلا لم يضره شيء.
1: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim her sabah ve akşam 3 kere Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'ün fil ardi ve lâ fissemâi ve hüvessemî'ul alim, İsmi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse ona hiçbir şey zarar veremez.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا.
1: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dizlerini büküp kalçaları üzerine oturarak hurma yerken gördüm.

Mekke'de Müslümanların eziyet gördükleri günlerdi. Resulullah'ın ashabı toplanmış, vallahi Kureyşliler Kur'an'ın sesli bir şekilde okunduğunu henüz duymadılar. Kur'an'ı onlara kim duyurabilir diye konuşuyorlardı. Abdullah, ben dedi. Sahabiler, senin akıbetinden korkarız. Biz eğer onları eziyet ederlerse kendini koruyabilecek, kabilesi olan birinin bunu yapmasını isteriz dediler. Müsaade edin, Allah beni korur diye ısrar etti Abdullah. Kuşluk vakti Kabe'ye gitti. Kureyşliler topluca oturuyorlardı. Ayağa kalktı ve yüksek bir sesle besmele çekerek Rahman suresini okumaya başladı. Onu duyan Kureyşliler şaşırdılar ve dikkatle dinlediler. Birbirlerine Allah'ın künyesini kullanarak İbni Ümmü Abd ne diyor diye hayretle sordular. Sonra içlerinden biri Muhammed'e gelenden Kur'an'dan bir bölüm okuyor dedi. Hemen yerlerinden kalkıp ona doğru yürümeye başladılar. O Kur'an okumaya devam ediyordu. Yanına varınca her biri bir taraftan vurmaya başladı. Onlar vuruyor, o Kur'an okuyordu. Her tarafı kanayıp yaralar içinde kalıncaya kadar okudu. Ayakta duramayacak hale gelinceye kadar vurmaya devam eden Kureyşliler, Abdullah bin Mesud yığılıp kalınca dayak atmayı bırakıp arkadaşlarının yanına gittiler. Biraz sonra kendine gelen Abdullah, yüzü gözü kan içinde arkadaşlarının yanına gitti. Sahabiler, işte biz başına böyle bir şeyin gelmesinden korkuyorduk dediler. Abdullah, Allah düşmanları benim gözümde şu andakinden daha zayıf olmadı. İsterseniz yarın yine gelir aynını yaparım dedi. Sahabiler, bu kadar yeter. Hoşlanmadıkları şeyi onlara duyurdun diye cevap verdi.

0: de, Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de, günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup, akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وفي رواية لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.
0: İbn Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir. Buhari'nin diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etti denilmiştir.

0: سيري اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت 3 كذبات، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون: يا موسى، أنت رسول الله، فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى، أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكلمت الناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: فيأتوني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir davetteydik. Kendisine bir koyunun kolu ikram edildi. O etin bu kısmını severdi. Ondan bir lokma kopardı, sonra "Ben kıyamet gününde insanların efendisiyim. Bunun sebebini bilir misiniz?" diyerek şöyle buyurdu: "Allah Teala gelmiş geçmiş herkesi kıyamet gününde düz ve geniş bir sahada toplayacaktır. Öyle ki onları gözeten biri hepsini görebilecek, onlara seslenen biri de sesini hepsine duyurabilecektir. Güneş de insanlara yaklaşacaktır. O kadar ki artık mahşer halkının hüzün ve sıkıntısı dayanılmayacak bir dereceye varacaktır. Bunun üzerine insanlar birbirlerine, "İçinde bulunduğunuz şu dayanılmaz hali görmüyor musunuz? Rabbinize karşı size aracılık, şefaat yapacak birine bakmayacak mısınız?" diyecekler. Bunun üzerine içlerinden bazısı bazısına, "Bu babanız Adem aleyhisselam olabilir," der ve bunun üzerine Adem'e aleyhisselam gelerek, "Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni eliyle yarattı. Sana kendi ruhundan üfledi, hayat verdi. Meleklere emretti ve sana secde ettiler, saygı gösterdiler. Seni cennete yerleştirdi. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz hali görmüyor musun?" diyecekler. Adem de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü bana cennetteki o ağacın meyvelerinden yemeyi yasaklamıştı. Ben ise ondan yiyip Allah'a asi olmuştum. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Nuh'a aleyhisselam gidin," diyecektir. Onlar da Nuh peygambere gidip, "Ey Nuh, sen yeryüzündeki insanlara gönderilen resullerin ilkisin. Allah seni Kur'an'da çok şükreden kul diye nitelendirdi. İçinde bulunduğumuz dayanılmaz vaziyeti görmüyor musun? Bizim için Rabbine aracılık edemez misin?" diyecekler. Nuh da aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle kavmimin helaki için dua etmiştim. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. İbrahim'e aleyhisselam gidin." Onlar da Hazreti İbrahim'e varıp, "Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve yeryüzündeki halk içinde Allah'ın dostusun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz halimizi görmüyor musun?" diyecekler. İbrahim de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle üç yerde yalan söylemiştim. Bu yüzden ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Musa'ya aleyhisselam gidin." Onlar da Musa'ya aleyhisselam varıp, "Ey Musa, sen Allah'ın Resulüsün. Allah sana peygamberlik vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni diğer insanlardan üstün kılmıştır. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu halimizi görmüyor musun?" diyecekler. Musa aleyhisselam da onlara, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle emrolunmadığım halde bir adamı kazara öldürdüm. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. İsa'ya aleyhisselam gidin." Onlar da İsa'ya aleyhisselam varıp, "Ey İsa, sen Allah'ın Resulü ve onun Meryem'e verdiği sözüsün. Allah'ın üflemesiyle vücuda gelen bir ruhsun. Sen ki daha beşikteyken insanlarla konuştun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun?" diyecekler. Hazreti İsa da onlara, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi," dedi ve herhangi

0: Hangi bir günah söylemedi. Ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gidin diyecek. Onlar da Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. Bir diğer rivayette bana gelirler. Ve ya Muhammed, sen Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladı. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Diyecekler. Bunun üzerine ben de hemen Allah Teala'nın arşı altına varıp Rabbime secdeye kapanacağım. Secdede Allah benden evvel hiçbir peygambere ilham etmediği en güzel hamdü senayı bana ilham buyuracak. Sonra Yüce Allah bana, ya Muhammed, başını secdeden kaldır. İste, dilediğin verilecek. Aracılık et, kabul edilecek buyuracaktır. Ben de secdeden başımı kaldırıp, ümmetim ey Rabbim, ümmetim ey Rabbim, onları bağışla diyeceğim. Yüce Allah bana, ya Muhammed, ümmetinden hesap ve sorguya lüzumu olmayanları cennet kapılarından olan sağ kapıdan koy. Onlar cennetin diğer kapılarından girişte de diğer insanlarla ortaktırlar buyuracaktır dedi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin sonunda bu canı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki cennetin kapılarındaki iki kanadın arası Mekke ile Hecer, Bahreyn yahut Mekke ile Suriye'deki Busra arası kadar geniştir buyurdu.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم
0: إنستن radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben Miraç'a çıkarıldığımda bir topluluğun yanından geçtim. Bunlar bakırdan tırnaklarıyla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Bunun üzerine ya Cebrail bunlar kimdir dedim. Bunlar insanların etini yiyen, gıybet edenler, onların şeref ve onurlarına ilişenlerdir cevabını verdi.
1: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له.
0: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Pazarlık devam ederken ilk müşteri çekilmedikçe alıcı olmayın. Din kardeşinizin dünür olduğu bir kadına o vazgeçmedikçe dünür olmayın.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة.
0: ابن عمر

Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cemaatle kılınan namaz, yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir, dedi.

0: عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم فقلت: وثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، إني حديث عهد بجاهلية، وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال: فلا تأتهم. قلت: ومنا رجال يتطيرون. قال: ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم.
1: Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de "Yerhamüke Allah" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, "Vay başıma gelene bak. Ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah namazı bitirince, "Anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır" dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, "Ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var" dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen onlara gitme" buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor" dedim. "Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın" buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğu ile batı arasından daha uzak bir yere düşer.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç kişinin bulunduğu bir köy veya kırda cemaatle namaz kılınmazsa şeytan onları kuşatır. Aman, cemaatle namaza devam edin. Çünkü sürüden ayrılanı kurt yer.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر.
3: Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim orucumuz ile ehli kitabın orucu arasındaki fark sahur yemeğidir demiştir.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير إلى صدره بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وفي رواية لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا وفي رواية لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا وفي رواية لا تهاجروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zan ile konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinize karşı böbürlenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları! Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle göğsüne işaret ederek takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz ama kalplerinize ve amellerinize bakar buyurdu. Bir rivayette de şöyledir. Birbirinizi kıskanmayın, birbirinize kin tutmayın, birbirinizin kusurlarını araştırmayın, birbirinizin pazarlığını kızıştırmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Diğer bir rivayet ise şöyledir. Birbirinizle ilişkiyi kesmeyin.

0: Birbirinize sırt çevirmeyin, birbirinize kin tutmayın, birbirinizi kıskanmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Başka bir rivayete göre, birbirinizi terk etmeyin, birinizin satışını bozup yeni satış yapmayın buyurulmuştur.
1: عن علي رضي الله عنه قال الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن.
0: حضرت علي'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyat edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur.
1: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتلى أحد فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات ثم طلع إلى المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم وإن موعدكم الحوض وإني لأنظر إليه من مقامي هذا وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم قال عقبة فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وفي رواية قال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
0: Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Uhud şehitlerini ziyaret için çıktı. Uhud savaşının üzerinden 8 sene geçtikten sonra ölülere ve dirilere veda eder gibi onlar için cenaze namazı kıldı, dua etti. Sonra minbere çıktı ve ben ahirete sizden önce gideceğim ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Siz bana Kevser havuzunda kavuşacaksınız. Ben şu an bulunduğum yerden cennetteki Kevser havuzuna bakıyorum. Benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat dünya hırsıyla birbirinizle didişmenizden korkuyorum buyurdu. Ravi Ukbe bin Amir radıyallahu anh Peygamber Efendimizi minber üzerinde en son görüşüm bu oldu dedi. Müslim'in bir rivayetinde, fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşup da önceki milletlerin helak olduğu gibi mahvolmanızdan korkuyorum, dedi. Hadisi rivayet eden Ukbe, bu minber üzerinde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem son görüşüm oldu, dedi. Buhari'nin bir rivayetine göre,

0: Peygamber Efendimiz, Kevser havuzuna ilk ulaşanınız ben olacağım ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Vallahi ben şu anda cennetteki havuzuma bakıyorum. Bana dünya hazinelerinin yahut yeryüzünün anahtarları verildi. İslam dininin bütün cihana yayılacağı müjdelendi. Vallahi benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşmanızdan korkuyorum, buyurdu.
1: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم.
0: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ergenlik çağına gelmiş herkesin cuma günü boy abdesti alması gerekir buyurmuştur.

0: وعنه رضي الله عنه قال أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى إنما ذهب بابنك، فتحاكما إلى داود صلى الله عليه وسلم فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم فأخبرتاه فقال ائتوني بالسكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى لا تفعل، رحمك الله، هو ابنها، فقضى به للصغرى.
1: Ebu Hureyre'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Vaktiyle yanlarında birer erkek çocukları olan iki kadın vardı. Bir kurt gelip bunlardan birinin çocuğunu kapıp götürdü. Çocuğunu kurt kapan kadın diğerine, "Kurdun kaptığı çocuk senindi," dedi. O da, "Hayır, senin oğlunu kaptı," dedi. Bunun üzerine Davud'un aleyhisselam huzurunda yargılandılar. Hazreti Davud sağ kalan çocuğu yaşı büyük olan kadına verdi. Bunlar davayı bir de Davud'un aleyhisselam oğlu Hazreti Süleyman'a arz ettiler. Süleyman aleyhisselam işin gerçek yüzünü anlamak için "Bana bir bıçak getirin, şu çocuğu ikiye bölüp bu iki kadın arasında paylaştırayım," deyince yaşı küçük olan kadın Hazreti Süleyman'a, "Allah sana rahmet etsin. Aman çocuğu kesme. Zira çocuk bu kadının oğludur," dedi. Bunun üzerine Süleyman aleyhisselam da kadının gösterdiği şefkat üzerine çocuğun yaşı küçük olan kadına ait olduğuna hükmetti.

Amr bin As'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ezanı duyduğunuz zaman müezzinin söylediklerini siz de tekrarlayın. Sonra bana salavat getirin. Çünkü kim bana bir kere salavat getirirse Allah bu yüzden ona 10 defa rahmet eder. Sonra benim için Allah'tan vesile isteyin. Çünkü o cennette öyle bir derecedir ki Allah'ın kulları arasından sadece bir kimseye nasip olur. Umarım ki o ben olurum. Benim için vesile dileyen kimse şefaatime hak kazanır.''

0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة. وفي رواية في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها.
1: حذيفة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların, ahirette de sizindir buyurdu. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: Saf ipek ve atlas elbise giymeyin. Altın ve gümüş kaptan bir şey içmeyin. Altın ve gümüş tabaklardan da yemek yemeyin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

Bir Peygamber Sevdalısı Sevban bin Büçdüt. Medine'de Yemen asıllı Himyar kabilesine mensup bir köle vardı. Aslında hür bir anne babadan doğmuş, ancak kabilesine yapılan bir baskın sırasında esir alındıktan sonra Medine'ye getirilerek buranın köle pazarında satışa çıkarılmıştı. Resulullah bu köleyi satın alıp hürriyetine kavuşturunca ailesinin yanına dönebileceği ya da kendi yanında kalabileceği hususunda onu serbest bırakmıştı. Sahibi olan Hazreti Peygamber'in artık ailenin yanına dönebilirsin buyurunca sevinçten havalara uçacağını düşündüğü bu köle yaşlı gözlerle Allah Resulüne şu beklenmedik cevabı vermişti. Ya Resulallah, sensiz bir hayatı ben ne yapayım? Yaşadığım hayatın içinde sen yoksan ben nasıl yaşayabilirim ki? Böylesi bir peygamber sevdalısı onu Resul-i Ekrem'den bir an bile ayrı kalamayacak hale getirmişti.

Yine bir gün Peygamber Efendimiz bu azatlı köleyi bitkin, rengi solmuş ve zayıflamış vaziyette görüp "Bir yerin mi ağrıyor yoksa hasta mısın?" diyerek neden bu durumda olduğunu sormuştu. Beti benzi sararmış sahabi cevap verirken sözleri boğazında düğümlenmiş ve hıçkıra hıçkıra söylediği şu sözleri zor bitirebilmişti. "Ya Resulallah, ne ağrım sızım ne de hastalığım var. Sizin yanınıza gelip gittikçe sohbetinizde bulunuyorum. Burada Medine'de olmama rağmen sizi birkaç saat görmediğimde dünyam kararıyor. Ne yaptığımı bilemiyorum. Sizi görmesem size olan muhabbetim katlanarak artıyor. Neşem kaçıyor. Kendimi yalnız ve garip hissediyorum. Adeta yemeğe acıkmışım, boğazım kurumuş da susamışım gibi size hasret duyuyorum. Sonra ahiret aklıma geliyor, yine hüzünleniyorum. Cennete girsem bile orada siz bir peygamber olduğunuz için başka peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle yüce makamlarda olacaksınız. Ben cennete girsem bile daha aşağı mertebelerde olacağımdan ve sizden mahrum kalacağımdan korkuyorum. Eğer ben cennette sizsiz olacaksam o cenneti ben ne edeyim? Sizi göremeyeceğim cennet bana cehennem olmaz mı? Eğer giremezsem size zaten ebediyen hasret kalacağım. O zaman benim halim nicedir? Bu durum beni kahrediyor." Bu yoğun duygu yüklü cümleler karşısında şefkat peygamberi tebessüm ederek şu müjdeyi verdi: "Kişi sevdiğiyle beraberdir." Aslında birçok kez duyduğu bu müjdeli haber kendisine doğrudan verilince o sahabi kabına sığamıyordu. Bu müjdeyi özel olarak alan Sevban bin Bücdüd'ün asıl adı Ebu Abdullah Sevban bin Bücdüd el-Haşimi el-Himyeri'dir. Aslen Yemenli olan Sevban bin Bücdüd, Suffe'nin önemli sakinlerindendi. Hazreti Peygamber'in vefatına kadar seferlerde dahi onun yanından ayrılmayıp hizmetinde bulunmaya ve Suffe'de kalmaya devam etti. Peygamber Efendimiz'e olan özlemini ifade ettiği ve Resulullah'ın cennette peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraber olacağını, kendisinin de Allah Resulü'nden mahrum kalacağını söylemesi üzerine şu mealdeki ayetin inmesi de Sevban'a bir başka müjde oldu. Onu adeta çocuklar gibi sevindirdi. Kim Allah'a ve elçisine itaat ederse bilsin ki, böyleleri Allah'ın kendilerine lütuflarda bulunduğu bütün peygamberler, Rablerine verdikleri itaat sözüne sadakat gösterenler, hak ve hakikat uğruna hayatlarını ortaya koyanlar ve gerçek fazilete eren kimselerle birlikte olacaktır. Ahirette böyle güzel arkadaşlarla birlikte olmak ne büyük bir bahtiyarlıktır. Böylesi güzel bir haberden sonra Sevban, sevinçten yere göğe sığamadı. Korkusunun ve endişesinin yersiz olduğunu gayet iyi öğrenmişti. Sevban'dan sonra yaşayacak olan peygamber sevdalıları da gönüllere su serpen bu ayetle teselli bulacaktı. Kendisini Resul-i Ekrem'in hane halkından, Ehl-i Beyt'ten kabul eden Sevban'ın şu sözleri, onun Hazreti Peygamber'e olan bağlılığını gözler önüne sermektedir. Bir gün Resulullah Ehl-i Beyt'ini sayarken Hazreti Ali, Hazreti Fatıma ve diğerlerinin isimlerini zikretti ve aile fertlerine dua etti. Ben de, "Ey Allah'ın Nebisi, ben senin Ehl-i Beyt'inden değil miyim?" diye sorduğumda Allah Resulü, "Bir başka kapıda durmadıkça ve başkasından bir talepte bulunmadıkça evet, Ehl-i Beyt'imdensin." buyurdu. Sevban bu söze istinaden ömrünün sonuna dek hiç kimseden bir şey istemedi ve hiç kimseye bir soru dahi sormadı. Öyle ki ahir ömründe hasta olmasına rağmen atına binmek veya atından inmek için kendisine yardım etmek isteyenlerin yardım tekliflerini geri çevirdi. Hatta bineği üzerindeyken kamçısı yere düşse dahi kimseden yardım talep etmedi, bineğinden inip kamçısını bizzat kendisi aldı. Sevban gerek huzurunda gerekse gıyabında Resulullah'a hürmetle davranılması konusunda oldukça hassastı. Peygamber Efendimiz hakkında konuşanları saygıda kusur ettiklerinde derhal uyarır, Hazreti Peygamber'e adıyla hitap etmeyi dahi hürmetsizlik sayardı. Bir defasında bir Yahudi'nin Allah Resulüne "Esselamu aleyke ya Muhammed" diyerek adıyla seslenmesine tahammül edemeyen Sevban, Yahudi'nin bu hitabını saygısızlık kabul edip "Neden ya Resulallah" şeklinde seslenmedi?

0: Resul-i Ekrem her konuştuğunda onun sözlerini pür dikkat dinlerdi. Bunları kıymetli addettiğinden hemen hafızasına nakşetti ve ondan duyduklarını harfiyen yerine getirdi. Bununla da yetinmeyen Sevvan, Resulullah'tan duyup ezberlediği hadis-i şerifleri başkalarına nakletmeyi kendine vazife bildiğinden, bu buyrukları gerek Suffeli kardeşlerine, gerekse diğer sahabilere derhal aktardı. Bu münasebetle o, daima kendisine Peygamber Efendimiz'in sözleri hususunda danışılan ve hadis-i şerif sorulan biri konumunda olmuştur. Kendisinden 124, 127 veya 128 hadis-i şerif rivayet edildiği nakledilmiştir. Sahabeden Şeddat bin Evs, tabiinden Cübeyr bin Nüfeyr, Ma'dan bin Ebu Talha, Ebu'l-Hayr Yezeni, Ebu Esma Rehabi, Ebu İdris Havlani, Ebu Seleme bin Abdurrahman, Halid bin Ma'dan ve Raşid bin Sa'd kendisinden rivayette bulunan isimler arasındadır. Onun naklettiği hadis-i şeriflerin bazıları Kütüb-i Sitte'de ve Ahmet bin Hanbel'in El-Müsned'inde yer bulmuştur. İlimle meşgul olan Sevban'ın oldukça geniş bir ders halkası vardı. Bu bağlamda öğrencileri içinde dönemlerinin önemli alimleri yer aldı. İslam hukuku sahasında fetva sahibi isimler arasında da zikredilen Sevban, siyasi ve idari faaliyetlerden uzak bir hayatı tercih etti. Ancak zaman zaman yaşadığı dönemin ve bölgelerin yöneticilerini ikaz etmekten de geri durmadı. Sevban, Humus'ta yaşadığı dönemde bir gün rahatsızlanmış, bu peygamber aşığının hastalandığını duyanlar akın akın kendisini ziyarete gelmiştir. Bölgenin valisi Abdullah bin Kurt da ziyaretçiler arasındadır. Valinin, "Sen Hazreti Musa'nın ya da Hazreti İsa'nın kölesi olsaydın ne olurdu?" diyerek, şaka yollu köleliğini ima etmesine gücenen Sevban, "O takdirde senin gibi bir vali, benim gibi bir kölenin ziyaretine gelmezdi." ifadesiyle nükteli bir karşılık vermiştir. Sevban, Hazreti Peygamber'in vefatının ardından, kendisine zindan gibi gelen Medine'de fazla duramamış, her nereye baksa Resulullah'ı hatırlar olmuştu. Bu durum duyduğu derin hicranı ziyadeleştirdiğinden fazla dayanamadı ve 3 gün sonra Medine'den ayrılarak Remle'ye giderek buraya yerleşti. Bir süre Mısır'da da yaşayan Sevban son zamanlarını Humus'ta yaptırdığı evde geçirdi. Burada tarihler Hicri 54, Miladi 674 senesini gösterdiğinde hasretine zor dayandığı ve kendisine vuslat vaat eden Allah Resulüne kavuşmak üzere bu dünyadan göçtü. Bir peygamber sevdalısı portresi arz eden ve sevdiğiyle birlikte olma hedefinden bir an olsun şaşmayan çizgisiyle örneklik teşkil eden Sevban bin Bücdüd'ün Peygamber Efendimiz'den rivayet ettiği şu hadis-i şerif, asırlar ötesinden önemli bir mesaj olmalıdır. Bir zaman gelecek, obur kimselerin çanağa eğilip toplandıkları gibi milletler de her açıdan size karşı savaşmak için birleşecekler. Birisi, "Ya Resulallah, bu o gün bizim azlığımızdan dolayı mı olacak?" dedi. Allah Resulü, "Hayır, aksine siz o gün kalabalık fakat selin önündeki çerçöp gibi zayıf olacaksınız. Allah düşmanlarınızın gönlünden sizden korkma hissini söküp alacak, sizin gönlünüze de vehn atacak." buyurdu. Yine bir kimse, "Vehn nedir ya Resulallah?" diye sorunca, "Vehn, dünyayı fazlaca sevmek ve ölümü kötü görmektir."
1: Sahabe Hatıraları. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم.
2: Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayvanların bağlanıp atış ve bunun gibileri yapılarak öldürülmesini yasakladı demiştir.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsan öldüğünde şu üç husus dışında ameli son bulur. Sürekli faydalanılan çeşme, köprü, hastane, cami gibi bir sadaka, faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı bir evlat.

0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimin, abid, çok ibadet eden kişiye üstünlüğü benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti: Allah ve melekleri, göktekiler ile yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey, insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler.''

0: عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan, safran kullanmasını yasaklamıştır.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, saflarınızı düzeltin. Çünkü safların düzgün tutulması namazın tamam olmasını sağlayan hususlardandır buyurmuştur. Buhari'nin bir rivayetinde, zira safların düzenli olması namazı tamamlayan hususlardandır buyurulmuştur.

0: وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل المشهور الذي تقدم في باب الرجاء قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال: أين مالك بن الدخشم؟ فقال رجل: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله، وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى.
1: İtban bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edilen ve reca Allah'tan ümit var olmak bahsinde geçen meşhur ve uzun bir hadiste o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza kalkmıştı. Birden Malik bin Duhşüm nerede diye sordu. Oradakilerden biri, o Allah'ı ve Resulünü sevmeyen bir münafıktır dedi. Resul-i Ekrem ona, öyle deme, görmüyor musun o Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyor. Allah'ın rızasını isteyerek La ilahe illallah diyen kimseyi Allah cehenneme haram kılmıştır buyurdu.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
1: ابن مسعود رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ancak şu iki kişiye gıpta edilir. Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim insanların hoşnutsuzluğuna rağmen Allah'ın rızasını kazanmayı isterse, Allah onu insanların sıkıntılarından kurtarır. Kim de Allah'ın hoşnutsuzluğuna rağmen insanların hoşnutluğunu kazanmak isterse, Allah insanları ona musallat eder.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
2: Ebu Zer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzlerine bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsvay oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre elbisesini uzatan denilmiştir ki bu kibir için elbisesini topuklarından aşağıya uzatan kişi demektir.

Sen elini yanağının altına koyar, Allah'ım senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş O'nadır buyururdu.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فتحسست فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.
1: Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gece peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanımda bulamadım ve aradım. Baktım ki rükû veya secde ediyor ve şöyle dua ediyor: Sübhaneke ve bihamdike la ilahe illa ente. Seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah yoktur. Müslim'in diğer rivayetinde ise şöyle denilmiştir: onu ararken elim peygamberin ayağının ortasına değdi. Secde halinde iki ayağını da dikmiş şöyle dua ediyordu: Allahümme inni euzu bi rızake min sehatik ve bi muafatike min ukubetik ve euzu bike minke la uhsi senaen aleyke ente kema esneyte ala nefsike. Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.

0: وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور.
1: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Bir kadın, ey Allah'ın Resulü, benim bir kumam var. Kocamın bana vermediği bir şeyi verdi diyerek ona karşı övünsem, bunda bir günah var mı diye sordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine verilmeyen bir şeyle övünen kişi, olduğundan saygın görünmek için kendisine ait olmayan gösterişli elbiseler giyinip başkalarını kandıran kimse gibidir.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim buyurmuştur.
0: عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي.
1: Makil bin Yesar'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir.

0: وعن علي رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadının başını ustura ile tıraş etmesini yasakladı demiştir.

Zeyd bin Erkam'dan nakledildiğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi yerine getirme niyetiyle kardeşine bir söz verir, ancak onu yerine getiremez ve zamanında sözünü tutamazsa günahkar olmaz.''

sallallahu aleyhi ve sellem cevap vermedi. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet deseydim her sene hac yapmanız gerekirdi ve sizin de buna gücünüz yetmezdi dedi ve şöyle devam etti. Sizi herhangi bir yükümlülük yüklemeden kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın ve soru sormayın. Zira sizden evvelkilerin helak olmalarının sebebi peygamberlerine çok soru sormaları ve sonra da onlara muhalefet etmeleridir. Şu halde ben size bir şey yapmanızı emredersem elinizden geldiği kadar onu yapmaya çalışın. Size herhangi bir şeyi yasaklarsam onu da terk edin.''

0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
1: نومان بن بشير'in radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Helal bellidir, haram da bellidir. İkisinin arasında çoğu kimsenin bilmediği şüpheli şeyler vardır. Kim bu şüpheli şeylerden sakınırsa, dinini, inancını ve ırzını, iffetini, saygınlığını korumuş olur. Şüpheli iş işleyenler, bir koruluk etrafında davarlarını otlatan bir çobanın sürüsünün oraya dalması gibi çok sürmez, harama düşer. Bilin ki her hükümdarın bir korusu vardır. Unutmayın ki Allah'ın korusu da haram kıldığı şeylerdir. Şunu da bilin ki bedende bir et parçası vardır. O sağlıklı olursa bütün vücut sağlıklı olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bilesiniz ki bu et parçası kalptir.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi: Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim. Bilal, gece olsun, gündüz olsun, her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur, dedi.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواه: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem: ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o, bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyu ile karışsaydı, onu dahi bozardı, buyurdu. Hazreti Ayşe diyor ki, ben yine bir gün Hazreti Peygamber'in yanında bir kimsenin hal ve hareketini taklit etmiştim. Resul-i Ekrem, karşılığında bana şunu şunu verseler dahi, bir insanın taklidini yapmayı istemem, buyurdu.
0: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته.
1: جرير بن عبد الله رضي الله عنه şöyle anlatıyor. Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz dolunaya baktı ve siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz, buyurdu.
0: عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت.
1: أبو عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buz ile yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim.
0: وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeyi sağ, altını da sol eline alıp bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır dediğini gördüm.

0: وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد.
1: Ebu Lübabe Beşir bin Abdülmünzir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kur'an'ı güzel sesle ve ahenkle okumayan bizden değildir.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara Allah'ın kitabını en iyi okuyan namaz kıldırır. Şayet kıraatte eşit iseler, sünneti en iyi bilen kıldırır.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء؟ فقال: أهرقها. قال: إني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذن عن فيك.
1: أبو سعيد الخدري رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa, ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da, öyleyse nefes alırken kaseyi, bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها، وفيه أنه كان يقوله ثلاث مرات.
1: Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar, sonra Allahümme kini azabek yevme teb'asu ibadek, Allah'ım kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru diye dua ederdi. Bunu Ebu Davud Hafsa'dan radıyallahu anhüma rivayet etmiştir. Orada Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı 3 defa tekrarladığı söylenmektedir.
0: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس.
1: عبد الله بن مسعود رضي الله عنه روايت edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri Ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır, dedi. Resulullah da, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir, buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Pazartesi ve Perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim. Müslim'in rivayetinde oruç kısmı yoktur.

0: وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أنا قد اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم.
1: أبو سليمان مالك بن هويرس رضي الله عنه anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine, haydi ailelerinizin yanına dönün, orada yaşayın, onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun, yaşı büyük olanınız da size imam olsun buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir.

0: وعنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة، فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن هكذا حتى يأتيه المؤذن للإقامة.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazı ile sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kâmet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim melikler meliki, krallar kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: An Ebi Musa radıyallahu anh, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة.
2: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur.

olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.

0: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر. قال: الله أكثر. ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه: أو يدخر له من الأجر مثلها.
1: Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akraba ile ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu. Hakim bunu şu ilave ile Ebu Said kanalından rivayet etmiştir: Yahut Allah o kimse için dilediğinin benzeri ecri sonradan vermek üzere saklar.
0: وعن أبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف.
1: Ebu Yahya Hureym bin Fatik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم، قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine, kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.
0: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
1: زيد بن أرقمدان رضي الله عنه nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi: Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Güneş yükselince buyurmuştur.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babasına baktı. Babası Ebul Kasım'a, peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: sizden önceki ümmetleri ancak şu helak etmiştir: İçlerinde şerefli biri hırsızlık yaptığında onu bırakırlar, fakat zayıf kimseler çaldığı zaman onlara ceza verirlerdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها السير وبادروا بها نقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب وَمَأْوَ الْهَوَامِ بِالْلَيْلِ.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: otlak yerlerde yolculuk ettiğinizde hayvanların otlamalarına fırsat verin. Kıraç yerlerde yolculuk yaparsanız hayvanları takatsiz kalmadan gidilecek yere varmaları için hızlı yürütün ve bir an evvel onları besleyin. Gece konaklarsanız yolun kenarına çekilin. Çünkü yol hayvanların geçeceği, haşeratın geceleyeceği yerdir.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: kadının kocası yanındayken onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz.

0: وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها.
1: Ebu Salebe el-Huşeni Cürsüm bin Naşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bir takım şeyleri farz kılmıştır. Onları yitirmeyin. Bazı sınırlar günahlar için cezalar koymuştur. Onları aşmayın. Bir takım şeyleri haram etmiştir. Onlara da el uzatmayın. Unutmuş olduğu için değil, sırf size merhametinden dolayı bir kısım şeylerin hükümleri hakkında da bir şey dememiştir. Onları da soruşturmayın.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
1: Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Her gece namaz içinde veya dışında okuduğu Kur'an ayetlerini okuyamadan uyuyan kimse, ertesi gün sabah namazı ile öğle namazı arasında onları okursa, kendisine gece okumuş gibi sevap yazılır.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı, satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişi sabaha çıktığı zaman bütün organları dile baş eğerler ve hal diliyle şöyle derler: hakkımızda Allah'tan kork. Bizim durumumuz sana bağlıdır. Eğer sen dürüst olursan biz de dürüst oluruz. Eğer doğruluktan ayrılırsan biz de ayrılırız.
0: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد.
1: İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında Ensar'dan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi.

Hazreti Peygamber'in Yemen'e gönderdiği genç sahabisi Muaz bin Cebel, kendisine tavsiyede bulunmasını isteyince, Allah'ın elçisi, inancında samimi, ihlaslı ol. O zaman sana az amel de yeter buyurarak, ihlas ve samimiyetin önemine dikkat çekmiştir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öfkelenme buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında öfkelenme buyurdu.

0: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري.
1: Müminlerin annesi Cüveyriye binti Haris'in radıyallahu anha anlattığına göre kendisi oruçluyken bir cuma günü Hazreti Peygamber onun yanına gelmişti ve dün oruç tuttun mu diye sordu. Ben hayır tutmadım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yarın oruç tutacak mısın diye sordu. Ben yine hayır tutmayacağım dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber öyleyse orucunu boz buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanoğluna zinadan nasibi yazılmıştır ve o bunu bir şekilde yaşayacaktır. Gözlerin zinası harama bakmaktır. Kulakların zinası haram sözleri dinlemektir. Dilin zinası haram olan şeyleri konuşmaktır. Ellerin zinası dokunması haram olana şehvetle temas etmektir. Ayakların zinası

0: gidilmesi haram olan yere gitmektir. Kalbin de zinaya meyli ve temennisi vardır ki, üreme organı bunu ya gerçekleştirir yahut yalanlar.
1: وعن البراء رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه فسمعته يقول رب قني عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك.
0: برادن رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında namaz kıldığımızda namaz sonrasında yüzünü bize doğru çevirdiği için sağ tarafında bulunmayı severdik. Bir defasında Resulullah'ın "Ya Rabbi, kullarını dirilttiğin ya da topladığın kıyamet gününde beni azabından koru" diye dua ettiğini işittim.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي رواية مسلم: فإن غم عليكم فصوموا 30 يوما.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın. Bu metin Buhari'nindir. Müslim'in rivayeti ise, eğer Şevval ayının başlangıcında hava bulutlu olursa 30 gün oruç tutun şeklindedir.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mal ve onur hususunda kardeşinde herhangi bir hakkı bulunup da bu dünyada onunla helalleşen kişiye Allah rahmet etsin. Çünkü kıyamette ne dinar ne de dirhem bulunur. Eğer o kimsenin iyilikleri varsa onlar haksızlık edilen kimseye verilir. Şayet sevapları yoksa haksızlık yapılan kimsenin günahları buna verilir.

Koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının yanında veya kırdayken namaz için ezan okursan yüksek sesle oku. Zira müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, insan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar. Ebu Said, ben bunu bizzat Resulullah'tan işittim demiştir.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله.
1: عبد الله بن عمرو بن العاص'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her ay 3 gün oruç tutmak, bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir.
0: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذلك أشر أو أخبث. في رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما.
1: أنس'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Katade: ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi. Müslim'in bir diğer rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayakta su içmekten sakındırdı ifadesi yer almaktadır.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان لا تردان أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, misvak ağzı temizler, Rabbi de hoşnut eder buyurmuştur.

0: والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı, mutlaka kura çekerlerdi demiştir.

0: وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم.
1: Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.
0: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته وقد سبق في باب التوبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Kâb bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre tövbe bahsinde geçen ve onun tövbe edişini anlatan uzun bir hadiste o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te cemaat içinde otururken Kâb bin Malik ne yaptı demişti. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam: Ya Resulallah, giysilerine ve boyuna posuna bakıp gururlanması onu cihada çıkmaktan alıkoydu deyince, Muaz bin Cebel radıyallahu anh ona: ne kötü bir söz söyledin dedi. Sonra Hazreti Peygamber'e dönerek: vallahi ey Allah'ın Resulü, Kâb hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz diye onu aklaması üzerine Resul-i Ekrem hoş görerek sustu.

Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Allah'ım hamdolsun, o yaşıyor. Resulullah yaşıyor. Sevinin ey müminler. Resulullah hayatta.
2: Kâb, peygamberimiz sana susman için işaret ediyor.
1: Tamam susuyorum. Onu hayatta görünce dayanamadım.
3: Muhammed'i öldürdüğünü söyleyen hanginizdi?
4: Ben öldürdüm.
3: Mekke senin gibi kahramanı altınlara boğarak ödüllendirecektir İbni Kamiye. Hadi bana Muhammed'in cesedini göster.
5: Saydığın şahısların hepsi sağdır. Allah seni rezil etmek için onların hepsini sağ bıraktı.
3: Ömer, bu suskunluğa dayanamayacağını biliyordum. Yaşıyorsa mutlaka cevap verir demiştim. Bugün Bedir'in intikamını aldık. Savaşta galibiyet sırayladır. Bizim ölülerimize karşılık sizin ölüleriniz.